0: Sevgili Peygamberimiz kimi zaman kendisine bir meselenin hükmünü soran kişiye bir yönüyle sorusuna benzeyen ve aslında cevabını bildiği başka bir soru sorardı. Her iki meselenin benzerliğini muhatabına keşfettirir, sonra da o halde her iki meselenin hükmü de aynıdır derdi. Bu şekilde muhataplarının akıllarını kullanmalarını sağlar ve böylelikle meseleleri kıyas ettirirdi. Yine bir gün buna benzer bir olay yaşandı. Hasam kabilesinden bir adam Hazreti Peygamber'in huzuruna geldi ve şöyle bir soru sordu.
1: Anam babam sana feda olsun ey Allah'ın Resulü. Cevabını aradığım bir soru var.
0: Allah'ın kutlu elçisi adamın gözlerine bakıyor ve onu dikkatlice dinliyordu. Sorusunu sorması için bir işarette bulundu.
1: Ey Allah'ın Resulü, babama hac farz oldu. Lakin o bir bineğe binip hacca gidemeyecek kadar yaşlı biri. Diyorum ki eğer mümkünse babamın yerine ben hac yapabilir miyim?
0: Bunun üzerine kutlu Nebi adama babanın bir borcu olsa o borcu öder miydin diye sordu.
1: Evet ey Allah'ın Resulü, tabii ki öderdim. O benim babam. Babamın borcu benim borcumdur.
0: Resulullah adama baktı ve tebessüm etti. Öyleyse babanın yerine sen hac yap dedi.
1: Demek bu şekilde olabiliyor ha? Allah senden razı olsun ey Allah'ın Resulü. Beni çok mutlu ettin. Babam da bu duruma çok sevinecek.
0: Adam sevinçle Hazreti Peygamber'i selamlayarak huzurundan ayrıldı. Allah'ın Resulü böylece kişinin babasının yerine hac etmesiyle babasının borcunu vekaleten ödemesini kıyas etmiş, aralarındaki benzerlikten dolayı aynı hükmü vermiş, sonuç olarak her ikisinin de doğru olduğunu söylemişti.
2: Hadislerin hikayeleri.

0: hakem, ya hakem. Sen ki varlık ağacını yokluğun karanlık köklerinden çıkarıp vücuda getirensin. Sen ki kalbimi bir nutfe gibi rahmetini rahminde besleyip büyütensin. Kalbime değen sızıları ince ince söz eyle. Yüzüme değen gözyaşımı damla damla rahmet eyle. Dudağıma değen heceleri deste deste dua eyle. Ya Adl, ya Adl, sensin zulme uğrayanların dayanağı. Sensin mahzun kalplerin sığınağı. Senin adaletindir sığındığım, senin mizanındır güvendiğim. Nefsime zulmetmekten koru beni. Adaletine razı eyle nefsimi. Eğrilmekten koru kalbimi. Rızana göre ölçülendir beni. Mizanında güzel eyle akıbetimi. Kolay eyle sorgu sualimi. Hesap verme inceliğiyle yaşat beni. Zulmetmekten uzak eyle beni. Zulme uğramaktan koru beni. Ya Latif, ya Latif. Senin hükümlerin her şeyin her haline inceden inceye nüfuz eder. Hükmüne razı olmayı lütfet bana. Lütfunu hakkımda hükmün eyle. Hükmünü hakkımda latif eyle. Ya Habir, ya Habir. Gizlim saklım yok senden, gayrısı halden anlar değil. Sakladıklarımdan sen haberdarsın. Başkaları sırdaşım değil. Senin söylediğindir haber, başkaları derdim değil. Gaybın haberleri sana aittir. Hiçbir şey göründüğü gibi değil. İncecik sızılarımdan, ilk göz ağrılarımdan sen haberdarsın. Başkaları kalbimin sırlarına cahil. Dertlerim sana ayandır. Başkaları dertlerime gafil. Ya Halim, ya Halim, sen ki cezalandırmakta acele etmez, af yolunu tutarsın. Sen ki karşıma gazabından çok rahmetini çıkarırsın, pişman olayım diye fırsat tanırsın. Sen ki nefsimdeki zillet karanlıklarını incitmeden temizlersin, mahcup olmayayım diye eksikliklerimi örtersin. Sen ki her nefesi tatlı bir dokunuş eyleyip beni nezaketle yaşatırsın. Gaflet ve unutkanlığıma rahmetinin tebessümüyle bakarsın. Sonsuz hilmine sığınırım. Ya Azim, ya Azim, gökler ve yer azametine şahittir senin. En sert taş azametin karşısında yumuşar. En yakıcı ateş azametin karşısında serin olur. Azametinle azmettir hak yolunda bu fakiri. Ya Gafur, ya Gafur, senin kapın hiç kapanır mı günahkarlara? Pişmanlıklarımı kime arz ederim yoksa? Ancak senin bağışlamanla aklanır yüzüm. Ancak senin affınla temizlenir kalbim. Ancak senin affınla biter utancım. Ya Rabbi, hesap gününde yüzümü kara çıkarma. Gafur olan ancak sensin. Bağışla beni. Akla. Ya Şekur, ya Şekur. Sen ki bana iman verdin, dalalette bırakmadın. Bense sana şükrümde hep eksik, yetersiz kaldım. Şükrünün lezzetini her dem tattır kalbime, dilime. Şükredebilmek bile senden gelen bir nimettir. Bu nimetin şuuruna erdir fakiri. Ya Ali, ya Ali. En güzel sıfatlar bile seni nitelemeye yetmez. Senin lütfunun şulesidir bütün güzel sıfatlar. En mükemmel vasıflar bile seni vasfetmeye yetmez. Senin cemalinin gölgesidir bütün mükemmel vasıflar. Sen her türlü tasavvurun ötesindesin. Sen her türlü hayalin üzerindesin. Sıfatlarına hayaller erişemez. Yüceliğine akıl sır ermez. senin lütfunla ulviyet kazanır alemler. Senin tenezzülünle mertebeler kazanır insan, cin ve melekler. Aczime yüce kudretinle medet eyle. Fakrıma ulvi yakınlığınla imdad eyle. Sen ki içimin içinde olup bitenleri bilirsin, yakınlığına al beni. Sen ki yüceler yücesisin, senden başkasına boyun eğdirme beni. Ya Kebir, ya Kebir, cümle efkar dar kalır senin kibriyanı anlamaya. Cümle sözler sığ kalır senin büyüklüğünü anlatmaya. Bir seni büyük bilenlerden eyle beni. Büyüklüğünü bilmekle genişlet fikrimi. Kibriyanı anlayacak akılla donat beni. Celalini görmekle genişlet kalbimi. Ya Hafiz, ya Hafiz. Hıfzının hazinesinde alem bir noktadan ibarettir. Hıfzının aynesinde ay ve güneş sönük bir parıltıdan ibarettir.
1: Bahar kışa döner bir gün, gün akşama çıkar. Sabahlar sendendir, koru beni, sabaha eriştir.
0: Yıldızlar söner bir gün, dağlar yerinden oynar. Gökler senindir, koru beni, kapına yetiştir.
1: Gökler dürülür bir gün, yer yerinden oynar. Her yer senindir, koru beni, menzile eriştir.
0: Kuşlar dağılır bir gün, denizler kaynar. Ufuklar senindir, koru beni, ötelere eriştir.
1: İsmim unutulur bir gün, sesim boşlukta çınlar. Yakınlıklar sendendir, koru beni, yakınlığına eriştir.
0: Defterim açılır bir gün, günahlarım çok tutar. Takdir senindir, koru beni, affını yetiştir.
1: Sözüm biter bir gün, sessizlik uzar. Kelam senindir, koru beni, müjdeni yetiştir.
0: Ya Mukit, ya Mukit. Sen ki herkesin her ihtiyacını her an görüp gözetirsin. Sana ayandır her türlü niyet ve hareketim. Sen ki sonsuzluk istediğimi kalbime ilham edersin. Sana malumdur bütün dualarım ve isteklerim. Sen ki zayıf ve acizleri, yetim ve yoksulları kollayıp gözetirsin. Senin aşinandır acizliğim ve yetimliğim. Sen ki öncelikle yoksullara keremde bulunmayı seversin. Sana aşikardır sevapça yoksulluğum ve eksikliğim. Niyetlerimi güzelleştir. İhlasa eriştir beni. Ömrümü ebede bitiştir. Cennetine yerleştir beni. Yoksulluğumu rahmetine ayine eyle. Başkasına el açtırma. Günahlarımı gufranına bahane eyle. Yüzümü kara çıkarma. Ya Hazim, ya Hazim. Emellerim hesaba gelmez, arzularım sayıya dökülmez. Defterimden yanlışlarımı çıkar ki hesabım kolay olsun. İhtiyaçlarımın en küçüğüne, hayallerimin hiçbirine elim yetişmez. Kalbimin sızlarını topla ki hesaba gelir bir duam olsun. Ya Celil, ya Celil, senin celalin zatındandır, başkasına muhtaç değil. Senin yüceliğin kemalindendir, sebebe muhtaç değil. Senin kemalin yine sendendir, görünmeye muhtaç değil. Ya Kerim, ya Kerim, ya Rabbi, kereminle güzel eyle her halimi. Kereminle sevindir kalbimi. Sen ki en çok acizlere ve zayıflara ikram eylersin. Sen ki hiç sebepsiz, hiç hesapsız kerem eylersin. Sen ki bir avuç tohumda bir bahçenin ağacını saklarsın. Cennetine al, hiç bitmeyen ikramına eriştir beni. kerem et bu acize. Az sevabını çok eyle. Ya Rakib, Ya Rakib, ömrümün her anında seni anmak dilerim. Lakin halim el vermez unuturum. Kalbime zikrini yerleştir, uyandır beni. Ölüm anımı seni anarak yaşamak isterim. Lakin mecalim yetmez, susarım. Dualarımı katına eriştir, yandır beni. Hesap günü seni razı etmeyi arzu ederim. Lakin sevabım yetmez, korkarım. Yaptıklarımı hayra eriştir, iyilerle andır beni. Ya Mucib, Ya Mucib, arza hacet yok, halim sana ayandır. Söze gerek yok, sessizliğim sana beyandır. Ya Vasi, Ya Vasi, varlık sensiz darlanır. Ya Hakim, Ya Hakim, sen ki her yarattığına mana ve değer katansın, manaya özünü verensin, sonsuz hikmetine aşina eyle kalbimi. Ya Vedud, Ya Vedud, sen sevdiğin ve sevdirdiğin için bakar yüzler yüzlere. Sen sevdiğin ve sevdirdiğin için güneş doğar günlere. Sen sevdiğin ve sevdirdiğin için baharın gelir her yere. Sen sevdiğin ve sevdirdiğin için kelamın değer dillere. Ya Mecid, Ya Mecid, yakınlığın ulviyetine engel değil ki, bana akla hayale gelmez güzellikler bahşedersin. Ulviyetin yakınlığına engel değil ki, bana benden de yakın olduğunu her daim söylersin. Ya Bâis, Ya Bâis, zerrelerimi topla bir bir dağıldıklarında. Hayat ver yeniden onlara. Ulaştır en sevdiklerimin yanına. Ya Şehid, Ya Şehid, seni görür gibi yaşamak en güzel haldir. Senin gören olduğunu görmek en güzel tecellidir. Ya Hak, Ya Hak, ancak sana yönelmek kuluna haktır. Kıblenden saptırma beni. Ancak sana edilen dualar kuluna haktır. Mahrum bırakma beni. Ancak senden dilemek kuluna haktır. Sahipsiz bırakma beni. Ancak sana dayanmak kuluna haktır. Çaresiz bırakma beni. Ancak sana varan yollar kuluna haktır. Yoldan çıkartma beni. Her şeyden çok seni sevmek kuluna haktır. Yetim bırakma beni. Bela hakkımdaki hükmün haktır. Ya Rabbi, hak ettiğimle değil, lütfunla ağırla beni. Ya Vekil, Ya Vekil, aczimi sana şefaatçi ederim. Kudretini dayanağım eylerim. Fakrımı sana elçi ederim. Rahmetini sığınağım eylerim. Ya Kavi, Ya Kavi, aczimi bilip dergahına geldim. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Fakrımı bilip senden istedim. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Havl senindir, kuvvet senin. Kavi olan ancak sensin. Ya Metin, Ya Metin, demir emrinle parçalanırken nefsimin elinde bırakma beni. Dağlar sana boyun eğmişken şeytanın aldatmacalarına kandırma beni. Denizler izninle yarılırken sebeplerin arasında oyalama beni. Dilim sana içtenlikle yakarırken sözlerimden fazlasıyla anla beni. Ya Veli, Ya Veli, sana tevekkül ettim. Vekilim sensin. Sana iman ettim. Sahibim sensin. Sana sığındım. Sırdaşım sensin. Sana güvendim. Velim sensin. Sana bağlandım. Dostum sensin. Sana tutunuyorum bütün varlığımla. Kimsenin yere yıkmasına izin verme beni. Ya Hamid, Ya Hamid, Hamid sensin. Hamd sanadır. Diller senin hamdinle tatlanır. Her nefes sana minnetle verilir ve alınır. Sana sonsuz öfkümü biricik övüncüm eyle. Minda ezdirme kalbimi. Ya Muhsi, Ya Muhsi, hadsiz aciz ve zaaf içindeyim. Düşmanlarım pek yaman, incitenim sayısızdır. Sana şükrüm yetersiz, arzularım hesapsızdır. Fıtratımın diliyle yalvarıyor, dualar ediyorum. İsteyenlerin ve istenenlerin sayısını bilen ancak sensin. Kalbime yoldaş eyle merhametini.
1: Bundan 1000 yıl önce, Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene. Hizmet etme. Edersen eli açık olana et. Cömertin evini altın, kapısını gümüş bil. Ey hizmet eden kişi, cimriye hizmet etme. Hayatın boşa geçer. Kendin kötü olursun. Cimri, kendi malını kendisinden esirger. Söyle, başkasına nasıl olur da bağışlar?

seccaden kumlardı. Devirlerden, diyarlardan gelip göklerde buluşan ezanların vardı. Mescid mümin, minber mümin, taşardı kubbelerden tekbir, dolardı kubbelere amin. Ve mübarek geceler dualarımız, geri gelmeyen dualardı. Geceler ki pırıl pırıl kandillerin yanardı. Kapına gelenler ya Muhammed, uzaktan yakından mümin döndüler kapından. Besmele ekmeğimizin bereketiydi. İki dünyada aziz ümmet Muhammed ümmetiydi. Konsun yine pervazlara güvercinler, huhulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır, gelin ey fatihalar, yasinler. Şimdi seni ananlar anıyor ağlar gibi. Ey yetimler yetimi, ey garipler garibi. Düşkünlerin kanadıydın, yoksulların sahibi. Nerede kaldın ey Resul, nerede kaldın ey Nebi? Günler ne günlerdi ya Muhammed, çağlar ne çağlardı. Daha dünyaya gelmeden müminlerin vardı. Ve bir gün ki gaflet çöller kadardı, Halime'nin kucağında Abdullah'ın yetimi, Amine'nin emaneti ağlardı. Hatice'nin goncası Ayşe'nin gülüydü, ümmetinin göz bebeği göklerin Resulüydü. Elçi geldin, elçiler gönderdin, ruhunu Allah'a, elini ümmetine verdin. Beşiğin, yurdun, yuvan, Mekke'de bunalırsan Medine'ye göçerdin. Biz bu dünyadan nereye göçelim ya Muhammed? Yeryüzünde riya, inkar, hıyanet, altın devrini yaşıyor. Diller, sayfalar, satırlar, Ebu Leheb öldü diyorlar. Ebu Leheb ölmedi ya Muhammed, Ebu Cehil kıtalar dolaşıyor. Neler duydu şu dünyada mevlidine hayran kulaklarımız. Ne adlar ezberledi ey Nebi, adına alışkın dudaklarımız. Artık yolunu bilmiyor, artık yolunu unuttu ayaklarımız. Kâbe'ne siyahlar.

neler duydu şu dünyada Mevlidine hayran kulaklarımız. Ne adlar ezberledi ey Nebi, adına alışkın dudaklarımız. Artık yolunu bilmiyor, artık yolunu unuttu ayaklarımız. Kabe'ne siyahlar yakışmamıştır ya Muhammed, bugünkü kadar. Haset gururla savaşta, gurur kaftağında derebeyi, onu da yaralarlar kanadından, gelse bir şefkat meleği, iyiliğin türbesine türbedar oldu iyi. Vicdanlar sakat çıkmadan yarına, iyilikler getir, güzellikler getir Ademoğullarına. Şu gördüğün duvarlar ki, kimi Taif'tir, kimi Hayber'dir, fethedemedik ya Muhammed senelerdir. Ne doğruluk ne doğru, ne iyilik ne iyi. Bahçende en güzel dal unuttu yemiş vermeyi. Günahın kursağında haramların peteği. Bayram yaptı yabanlar, semaveyi boşaltıp saveyi dolduranlar. Atını hendeklerden bir atlayışta aşırda aşıranlar. Ağlasın Yesri, ağlasın Selmanlar. Gözleri perdeleyen toprak, yüzlere serptiğin topraktı. Yere dökülmeyecekti ey Nebi, yabanların gözünde kalacaktı. Konsun yine pervazlara güvercinler, huhulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır gelin ey Fatihalar, Yasinler. Yüreklerden taşsın yine imanlar, ıtri bestelesin tekbirini. Evliya okusun Kur'anlar ve Kur'an'ı göz nuruyla çoğaltsın Kayısade Osmanlar. Naatini galip yazsın Mevlidini Süleymanlar. Sütunları, kemerleri, kubbeleriyle geri gelsin Sinanlar. Çarpılsın hakikat niyetine cenaze namazı kıldıranlar. Gel ey Muhammed bahardır. Dudaklar ardında saklı aminlerimiz vardır. Hacdan döner gibi gel, Miraç'tan iner gibi gel. Bekliyoruz yıllardır. Bulutlar kanat, rüzgar kanat, Hızır kanat, Cibril kanat, Nisan kanat, bahar kanat, ayetlerini ezber bilen yapraklar kanat. Açılsın göklerin kapıları, açılsın perdeler kat kat. Çöllere dökülsün yıldızlar, dizilsin yollarına yetimler, günahlar.

Gecelerinden yanık türküler yapan kızlar, sancağını saçlarıyla dokusun. Bilal-i Habeşi sustuysa, ezanlarını davul okusun. Konsun yine pervazlara güvercinler, hu hulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır, gelin ey Fatihalar.

Âli et kıymetini har olma. Gördüğün şeye talepkar olma. Sen kendi kadrini, kıymetini yücelt. Aşağılık ve bayağı olma. Her gördüğün şeyi isteme. Her gördüğüne istek duyma.

mücrim günahkârım şeha. Ya Rabbena bağfir lena. İhsanı kıl eyle ata. Ya Rabbena bağfir lena. Sensin bizim ilahımız. İki cihan penahımız. Arttı cürmü günahımız.

Ayıpların settarısın. Mücrimlerin gaffarısın. Alemlerin hünkârısın. Ya Rabbena, mağfir lena. Arzu sema, insü melek. Tuyuru buş, suda semek. Senden dilerler hep dilek. Ya Rabbena, mağfir lena. Bakma şahım noksanıma. Cürmü büyük isyanıma. Verme halel iyi.

Derdime derman yine sensin. Biçare olan canıma canan yine sensin. Cangahıma urdun okunu kalmadı tavım. Merhem urucu yâreme lokman yine sensin. Derd ile yanan sineme erişti firakın. Bu yanmasına ateşi suzan yine sensin. Akar gözümün yaşı, revan oldu kesilmez. Her katreleri dür ile mercan yine sensin. Çak etse eğer sinemi ol merdümi çeşmin, dil ülkesine Câlis-u Sultan yine sensin. Hasretle ciğer yaralanıp oldu zahmnak, bir çare dile çareyi ihsan yine sensin. Kulluğa kabul eyle hulusi fakiri, İsyan ile cürmüne gufran yine sensin. İsyan ile cürmüne gufran yine sensin. Yine sensin.

0: Günün duası.
1: Yusuf peygamber, uğradığı iftira sebebiyle yıllarca kaldığı hapisten kurtulup Mısır'a hazine bakanı olunca şu duayı yapmıştı. Ey Rabbim! Sen bana dünya mülkünden nasip verdin ve bana rüyaların tabirinden bir ilim öğrettin. Ey gökleri ve yeri yoktan var eden Rabbim! Benim velim sensin. Benim canımı Müslüman olarak al ve beni salih kulların arasına kat.

Merhabalar kıymetli dinleyenlerim. Bağımlılıklarımızı konuşmaya, buradan yeniden gerçek hayata, bağımlılıklarımıza dönmeye gayret ediyoruz. Ve bu programda aslında bağımlılık öykülerini, bağımlılık süreçlerini, bağımlılık nedenlerini çok yönlü bir şekilde değerlendiriyoruz. Konuyla ilgili çok sayıda araştırma var. Bu araştırmalardan bazen size örnekler aktarıyorum. Ancak bağımlılık nedenleri arasında dönüp dolaşıp geldiğimiz bir yer var. Orası da aile kaynaklı nedenler. Çünkü aile bizim gerçek yurdumuz, yuvamız. Orada gelişen sıcak ilişkiler, orada birbirine duygularını, düşüncelerini doğru aktarabilen, sağlıklı bir şekilde iletişim kurabilen bireyler, aile üyeleri, bağımlılık öyküsü olan insanları gittikçe hayatımızın, gündemimizin bir kenarına itmemize destek oluyor. Yani ailede bağımlılık potansiyeli olsa bile birey yakın çevre destekleriyle bu potansiyelinden kolaylıkla uzaklaşabiliyor. Ailenin çocuğa yeterli ilgiyi göstermesi, sevgisini, ilgisini koşulsuz bir şekilde çocuğuna aktarması, doğrusu bağımlılık öyküsünün oluşmamasının önündeki en temel engellerden bir tanesi. Evde sıkı kontrol altında tutulan çocuklar, özellikle bu çağda ebeveyn rollerinden bahsederken kontrolden, bakımdan, ilgiden, yakınlıktan söz ediyor araştırmalar. Ancak biz kontrol derken genellikle otorite algısıyla meseleye bakıyoruz. Yani anne ya da baba kendini evde otoritesini hissettirecek. Yani çocuklar korkacak ondan. Geleneksel aile evet böyle. Ancak bugün artık buranın çok uzağındayız. Yani kontrol etmek demek çocuğu korkutmak demek değil. Kontrol etmek çocuklarımızı, gençlerimizi sürekli yargılamak, sürekli kısıtlamak, sürekli engellemek demek değil. Kontrol etmek demek çocuğun kişiliğini sürekli örseleyecek tavır ve davranışlar ortaya koymak değil. Kontrol şiddet hiç değil. Dolayısıyla kontrol nitelikli birlikteliğin ilk adımı. Ailede sorumlulukların bir şekilde aktarıldığı, hayata tutunmanın ilk basamağı olan aile huzurunun birlikte tesis edildiği bir ortam. Evet, burada özellikle iyi aile örneklerine baktığımızda çocukların anne babalarıyla rahat iletişim kurabildiklerini, etkili iletişim kurabildiklerini görüyoruz. Tabii ailenin ekonomik durumu da burada belirleyicilerden bir tanesi. Yani yoksulluklar, yoksunluklar sürekli yaşayan ve ailede sürekli gerilimlerin anne baba arasında özellikle yaşandığı ailelerde çocukların da bu gerilimi bir şekilde kendi hayatlarına aktardıklarını görüyoruz. Yine aile içi sorunlar arasında yer alan iletişimsizliğin hemen yanına ekleyebileceğimiz çok önemli bir sorun var. O da bugün kuşak çatışması. Yani anne babanın özellikle geniş ailedeyse kendi anne babasıyla kuramadığı bir takım sorunlu ya da kurduğu ilişkiler çocuklarına aktarılabiliyor. Ailenin eğitim düzeyi, ekonomik durumu, sosyal statüsü elbette belirleyici. Ancak iş, aile, uyku, yani aile ortamında bir şekilde denge sağlamayı gerektirecek olan, iletişim becerilerini de güçlendirecek olan bir takım temel ihtiyaçların dengeli bir şekilde ailede tesis edilememesi de bağımlılık öykülerini geliştiriyor. Evet, ailelerin bağımlılık konusunda çocuklarına aslında farkında olmadan iyi örnek olamadıklarını bazen görüyoruz. Çünkü ailede örnek olmak çocuklara verilebilecek belki en önemli gelecekle ilgili destek. Örneklerde sorun olduğunda çocukların dünyasında bu sorun gittikçe katlanıyor ve yetişkinler

0: yetişkin birey olduklarında da bu sorunları kendi çocuklarına maalesef aktarıyorlar. Tabii dijital çağda hem birey olmak, hem aile olmak, hem de öyle kalmak, millet ve devlet olarak ayakta kalmak aslında temel bir sorun, artık risk alanı oluşturuyor. Çünkü dijital çağın çocuklarının bir takım zihinsel işgal manipülasyonlarını her geçen gün daha çok maruz kaldıklarını görüyoruz. Dinamik ve sağlıklı bir toplum oluşturmaya çalışırken bir taraftan kendi kültürel kodlarımızdan koparılan, tamamen aslında ya da büyük ölçüde uluslararası bir takım kültür transferlerinin etkisinde kalan ve kendimizi, kendi kültürümüzü aktarmakta zorlandığımız nesillerle karşı karşıyayız. Dolayısıyla dijital okuryazarlı yüksek bir toplum oluşturmak zorundayız ve bu konuda ivedilikle hareket etmek durumundayız. Çünkü adı sosyal olan ancak çoğu zaman asosyal olan medya mecralarında bağımsız bir takım tepkiler ortaya koymak yerine aslında kolektif bir çabaya, toplumsal bir duyarlılığa ihtiyacımız var. Dolayısıyla bu yeni mecralar hastalıklı kişiliklere özgür alan açıyor. Ancak nitelikli, sağlıklı, hayata değerleriyle tutunmaya çalışan insanlara da maalesef bu mecralar her geçen gün sorun üretmeye devam ediyor. Tabii burada bir denetim sorunu var. Çünkü kontrolsüz ve denetimsiz içerik üretilen ve paylaşılan mecralar buralar. Ve burada tüketilen, özellikle yeni neslin, çocuklarımızın tükettiği içeriklerin denetimsizliği onların hayata bakışını ve gelecekle ilgili hayallerini büyük ölçüde belirliyor. Sevgili dinleyenlerim, burada çözüm nedir derseniz, dijital mecraların kısıtlanması yerine hukuki altyapılarının güçlendirilmesi diyebiliriz. Tabii toplumsal düzen ve iletişim becerileri üzerine yeni değerler sistemi üretmek zorundayız. Dijital bağımlılıkla mücadele pek çok kurum ve kuruluş tarafından yapılıyor. Bunları güçlendirmek, yeni mücadele stratejileri, yolları, yöntemleri, araçları kullanmak durumundayız. Ve yine yeni sanal dünya değerler sisteminin oluşturulduğu bir dünyada hukuki altyapıya da ivedilikle kaynak ayırmak durumundayız. Sevgili dinleyen, sosyal medyayı kapatmak kesinlikle doğru bir yaklaşım değil. Sorunu çözebilecek efendim bir adım da değil. Yaptığımız ve yapılan konuyla ilgili pek çok çalışma bilinçsiz kullanım yönündeki eksikliklere bağlı, kullanım bozukluğunu ve bağımlılık boyutuyla insanların neyi, neden, niçin tükettiği yönündeki eksiklikleri gösteriyor. Evet, sosyal medya ve genel olarak yeni medya kullanımı araba kullanım becerisine benzer bir yetkinlik ve yeterlilik gerektiriyor. Rastgelelikle başarılı olamayız bu mecralarda. Dijital mecralar yasak söylemler üzerinden ziyade düzenleyici ve yönlendirici kurallar ile etik işleyişi biçimlendirilen yeni değerler sistemi üretebilir. Tabii bu sistemi kurmak ve bu sistemi yönetmek oldukça maliyetli. Ancak bu maliyeti bugün biz üstlenmezsek gelecek nesillere de nitelikli bir gelecek armağan etmiş olamayacağız. Yeni dünyanın gerçekliği, gittikçe dijitalleşen dünyanın gerçekliği bize böyle bir manzara sunuyor ve bu manzarayı, bu kareyi doğru okumak ve burada kendimizi konumlandırmak ve yetkinleştirmek durumundayız. Sevgili dinleyenlerim, dijital çağda aile olmak, birey olmak, insan olmak genel itibariyle bir takım yetkinlikleri daha çok düşünmeyi gerektiriyor kısaca. Ve biz bağımlılık öykülerini bağlılığa yeniden taşımanın yolunu da bu dünyada daha çok var olmak, ancak nitelikli içerikler üreterek kendimizi bu dünyanın gerçekliğini doğru kavrayan bireyler olarak yetiştirerek mümkün olabilir diye düşünüyoruz. Yasaklamak yerine ikna edici bir dil kullanmak, nitelikli içerikler, veriler sunmak, onları doğru kişiler tarafından, doğru zamanda, doğru platformlar üzerinden aktarmak gibi bir yetişkin sorumluluğumuzun olduğunu da yeniden hatırlamak ve birbirimize hatırlatmak durumundayız. Bağımlılıkla mücadelenin ilk ve belki de en önemli adımı bu bilinçlenmeden geçiyor. Özellikle dijital bağımlılıklarda bilinçli anne baba olmak, bilinçli yönetici olmak, bilinçli çalışan olmak, bilinçli kullanıcı olmak son derece önemli. Bunları birini diğerinden ayırarak söylemiyorum. Hepsi aslında birbirini tamamlayan, birbirini destekleyen alanlar. Ve biz kimliğimiz ne olursa olsun, kullanıcı olduğumuz her zaman dijital ayak izlerimizi takip eden insanların olduğunu bilmek durumundayız. Dijital mecralar bizim kaybolup gittiğimiz mecralar hiçbir zaman olmadı. Hele bugün hiç değil. Burada bir gözetim kültürü var. Ancak bu kültür içerisinde varlığımızı sürdürmek için kendimizi her geçen gün daha yetkin kılacak bir takım donanımlara erişmek durumundayız. Evet, bugün de bu kadar sevgili dinleyenlerim. Özellikle dijital bağımlılığın çocukluktan itibaren gelişen öykülerini konuşuyoruz ve bunlarla nasıl mücadele edebileceğimizi birlikte değerlendiriyoruz. Hepinize sağlıklı, huzurlu, gelecekte kendini daha yetkin kılacak içeriklerle bir hayat diliyorum ve bu konudaki gayretimizin birlikte artmasını umut ettiğimi belirterek sağlıklı, esenlikli günler diliyorum. Hoşça kalın.
1: Bağımlılıktan Özgürlüğe. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor İhsan Çapcıoğlu.

hasret bağlarında açılan Hicaz gülü. Bu simsiyah gönlümün biricik beyaz gülü. Diken sahralarından geçip geldim efendim. Kırık kanatlarımla uçup geldim efendim. Avucundan suya muhtaç çatlamış dudakların. Şükür vardı sentine günahkar ayakların. Yüzüm Bab-ı Selam'ın pür huzur eşiğinde. Kalbim ak mermerlerin sımsıcak döşeğinde. Bak ruhumun saçları ağarmış ey sevgili. Bir geceye kaç asır sığarmış ey sevgili. Alevden kuyularda sen diyerek inledim. Yalnız bana gel diyen nur sedanı dinledim. Ben susayım, halimi her zerrem arz eylesin. Bu nasıl sevdaymış, gözyaşlarım söylesin. Yesrib semalarında çırpınan bir kuş olsam, yeşil kubbe altında ağlıyorken taş olsam, kalkmasam hiç secdeden ömür boyu böylece, ravzanda cennetlere dalıversem her gece, kör olsa bu gözlerim senden gayrı cihana, uçsam ten kafesinden uzanıp asumana, fecir vakti ezanla dirildim mahşer gibi, sanki kabrimden çıkıp ismimi söyler gibi, titreyen sinelerle kıyam ettim kaç defa. Unutulur efendim huzurunda her cefa. En çaresiz dertlere şifadır kutlu belde. Yalnız hasret sancısı baki kalır gönülde. Sırılsıklam tevbeler avuçlarda nedamet. En mahrem dualarım meleklere emanet. Sığınmış asi kulun merhamet divanına, bir mücrimin dilinden icabet makamına, cennetlerden sahneler ayandır her tarafta, insanlar ve melekler beş vakit aynı safta, damla damla ruhlara manalar ilham olur, durunca teheccüde peygamber imam olur. Konar seccadelere ukba güvercinleri. Alkışlar bu vuslatı fezanın sakinleri. Madde birden savrulur, dünya derin uykuda. Ezelden sevdalılar sema döner avluda. Boyun büker diz dize kabul kastıyla canlar, akdini tekrar eder sükut yüklü lisanlar. Her dilde ayrı ukde, her kulun bir derdi var. Kulak ver kainatın ismi celal virdi var. Ağlayan bir Yemenli, secdede bir Mısırlı, Nijerli bir ihtiyar, avuçları nasırlı. İnsanın aslı Adem, Adem'in aslı toprak. Bu rahmet sofrasından beni ayırma ey hak. Hangi yola koyulsam yolculuğum sanadır. Ebediyet hicretim beka dergahınadır. Bekanın ötesinde ben seni yaşıyorum. Ravzada kaldı ruhum.
bir ceset taşıyorum. Tut elimden efendim, beraber gidelim can. Seyretsem cemalini sağıma döndüğüm an. Kovsam da gitmem artık, öyle meftun olmuşum. Başka bir yar istemem, yâri baki bulmuşum. Boynumdan bir lahzacık çözülmesin zincirim. Ayak ucunda olsun ey sevgili makberim. Şefaat mevsiminde tanır mısın bendeni? Aciz bülbülün, gülüm, kokundan tanır seni. Sen değil, kendimi şimdi terk ediyorum. Cismim senden giderken, ben sana gidiyorum.

Nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

varlık alemindeki yüz binlerce deniz, yüz binlerce balık, o kerem ve lütuf sahibinin huzurunda secdeye kapanır. Ne kadar kerem ve lütuf yağmuru yağdı da, onun feyziyle denizler inciler saçan bir hale geldi. Hakk'ın ne kadar kerem güneşi parladı da, bulutlar, denizler ondan cömertlik öğrendi. Suya ve toprağa ilahi ilmin ışığı vurdu da, yeryüzü tohumu kabul eder hale geldi.

0: Günün duası.
1: Musa aleyhisselam Allah'a şöyle dua ederdi. Rabbim, dileseydin daha önce beni ve onları yok ederdin. Aramızdaki beyinsizlerin yaptıkları yüzünden bizi yok mu edeceksin? Bu senin imtihanından başka bir şey değildir. Bununla dilediğini saptırır, dilediğini doğru yola iletirsin. Bizim dostumuz sensin. Bizi bağışla, bize merhamet et. Sen bağışlayanların en iyisisin. Bize bu dünyada iyilik, güzellik ve nimet yaz. Ahirette de biz sana yöneliz.

Fakat gözlerim görmez olduğu için yağmur yağdığında aramızdaki vadiyi su basması sebebiyle mescitlerine gidip namaz kıldıramıyorum. Ey Allah'ın Resulü, gönlüm ister ki bana gelip evimde namaz kıldırsan da senin namaz kıldırdığın yeri namazgah edinsem dedi. Bunun üzerine Efendimiz, İnşallah bunu yapacağım buyurdu. Ertesi gün Hazreti Ebu Bekir'le birlikte İtban'ın yanına gelen Hazreti Peygamber eve girdi. Daha oturmadan İtban'a evinin neresini namazgah yapmak istediğini sordu ve gösterilen yerde iki rekat namaz kıldırdı. Ardından bir şeyler yemek için beklerken Hazreti Peygamber'in geldiğini duyan pek çok kimse İtban'ın evinde toplandı. İçlerinden biri, Malik bin Duhşun nerede diye sordu. Orada bulunanlardan biri ise, o bir münafıktır, Allah ve Resulünü sevmez dedi. Bunun üzerine Efendimiz o kimseye, öyle deme. Görmüyor musun ki o, la ilahe illallah diyor ve bununla Allah'ın rızasını istiyor buyurdu. O kişi de, Allah ve Resulü en iyi bilendir dedi. Bunun üzerine Efendimiz, şüphesiz ki Yüce Allah, kendi rızasını umarak, la ilahe illallah diyen kimseye ateşi haram etmiştir buyurdu. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'ı sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit sabah namazı vaktidir.

Hüsnü Hal. Kıvrıla kıvrıla uzanan bir sokak. Sokakta sıra sıra evler. Kimi kocaman açılmış bir ağız, kimi ince bir burun, kimi de gömleğine sığamamış bir göbek gibi duran cumbalı evler. Çeşit çeşit boyanmış, rengarenkler. Zamanın uğrayıp geçtiği, içinde ne varsa eskittiği, kullanılamaz hale getirdiği bir sokak değil, anılarla işlenmiş, neşe ve mutlulukla süslenmiş bir sokak. Zaman bu sokaktaki cumbalı evlerin kafesli pencerelerine, çamaşır iplerine, tahta kapılarına ve sokak taşlarına dört elle sarılmış. Her köşesinde bakıldığında beliren, dokunulduğunda hissedilen izler bırakmış. Suyun damlaya damlaya oyduğu ve kayganlaştırdığı bir sokak taşı gibi. Sokak taşları, birbirinden farklı irili ufaklı sokak taşları. Her biri aynı yolun aynı derecede önemli bir parçası. Taşlar aynı yola uzanmışlar ve yıllardır bir arada koyun koyuna yatıyorlar. Tıpkı o sokakta oturan insanlar gibi. O insanlar da o sokaktaki taşlar gibi her biri birbirinden farklı ama hepsi bir arada aynı iklimde yaşıyor, aynı kilimi dokuyorlar. Aynı kilimde kırmızı, mavi ve yeşil renkler. Aynı kilimde bereket, hayat ağacı, su yolu ve kuş şeklinde motifler. Hepsi bir yerde, el ele ve iç içeler. Sokakta ahşaptan yapılmış türlü oyuncaklar ve sokaklara açılan meşe ağacından yapılmış tahta kapılar. Tahta kapılar menteşelerinde gıcırdayarak dönecek ve sabaha kadar uyuttukları çocukları sokağa salacaklar. Çocuklar gülecek, eğlenecek, koşup oynayacak ve mutlu olacaklar. Az şey mi bunlar? Eski zaman masallarının fısıldaştığı o eski sokaklar ve boyası dökülmüş ahşap kapılar birçok nesli ağırlamış ve uğurlamışlar. Hala yeni misafirlerini bekliyorlar. Kapılar dizleri ağrıyan bir ihtiyar gibi sızlanıyor ve artık daha yüksek sesle gıcırdıyorlar. Kapılar. Kimine açıldılar, kimine kapandılar. Kimini içeri buyur ettiler, kimine yüz çevirdiler. Kapılar. Evin sırdaşı, ailenin bekçisi, geleni karşılayan, gideni uğurlayan, cansız tahtadan uşaklar. Kapılar, heyecanla, neşeyle, telaşla, aceleyle açıldılar. Ayrılıkla, hüzünle, kederle ağır ağır kapandılar. Yeşeren hayatı da onlar buyur etti içeri, solup giden canları da onlar çıkardı dışarı. Yamru yumru taşların ayaklar altında çiğnene çiğnene düzleştiği o sokaktaki yeşil boyalı tahta kapı da öyle. Bir gün saman sarısı saçları olan bir çocuk için açılmış sonuna kadar. Onun tahta beşikte sallanışının sesini duymuş, yürüyüşüne, büyüyüşüne, gülüşüne tanık olmuş uzun yıllar. Gün gelmiş yeşil boyalı tahta kapı yine neşeyle açılmış ardına kadar. Sarı saçlı delikanlı bir beyaz gerdanlıyla uçarcasına neşeyle girmiş kapıdan. Yıllar yıllar geçmiş, kahkahalar yükselmiş kapının ardından. Gün gelmiş delikanlı ihtiyarlamış, sarı saçları beyazlamış, dizleri bedenini taşıyamaz olmuş. Gönlünün gülü beyaz gerdanlı güvercini de öteki aleme kanat çırpmış. Sonunda kendisi de bebekliğinde kucakta girdiği kapıdan yine kucakta çıkmış ve sır olup toprağa karışmış. Onun gidişiyle kapanan kapı yıllar yılı sessizce beklemiş. Evin camları tozlanmış, perdeleri sararmış, bahçesini yabani otlar sarmış. Ama bir gün yine menteşelerinde dönmüş yeşil boyalı kapı. Yeniden hayat dolmuş içeri, taze gülüşler doldurmuş her yeri. Bir öncekilerin gülüşlerine, neşelerine karışmış yeni gelenlerin sesleri. Kapı yine sayısız kere açılmış, kapanmış, gelip gidene. Bu hep böyle olacak.
Gelenler gidecek, gidenlerin yerine yenileri gelecek. Yeşil boyalı kapı dünyadan ahirete asırlar boyu açılıp kapanacak. Her gidenin yerini yenisi dolduracak. Her gidenin sesi o kıvrıla kıvrıla uzanan sokakta yankılanacak. Sokak taşlarında ayak izleri, tahta kapılarda gülüşleri kalacak. İnsan nihayetinde bir gecelik misafir gibi konakladığı bu handan, girdiği o yeşil boyalı kapıdan bir gün çıkacak ve yeşil boyalı bir başka tahta atın sırtında

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

Kur'an'ın temel konuları. Diyanet Radyo'dan, Diyanet Kur'an Radyo'dan herkese merhaba. Kur'an'ın temel konularından 3 mesajı sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Bugün 17. cüzdeyiz. Müminlerin dostu ve destekçisi Allah, peygamber ve müminlerdir. Peygamberin yolunu ve sünnetini terk edenler, dinlerini parçalarlar ve tahrif ederler. Hac, insanlara peygamber yolunu yeniden hatırlatan ve onları eğiten evrensel bir ibadettir. 17. cüzde, Enbiya ve Hac surelerinin tamamı bulunmaktadır. Bu cüzdeki 3 temel konunun ilki, Allah dostları. Allah, peygamberlerin ve kendisinin yolunda çalışan müminlerin dostudur, destekçisidir. Enbiya suresi, peygamberlerin mücadeleleri ve Allah'ın hakimiyetinden bahseder. Surenin girişinde peygamberlere tavır alanların durumu anlatılır. Daha sonra peygamberlerin mücadeleleri ve kurtuluş örnekleri aktarılır. Hazreti İbrahim tevhid mücadelesi ve ateşten kurtuluşu, Hazreti Lut tevhid mücadelesi ve azaptan kurtuluşu, Hazreti Nuh tevhid mücadelesi ve tufandan kurtuluşu, Hazreti Eyüp ve sabrıyla sıkıntıdan kurtuluşu, Hazreti Yunus mücadelesi ve cezadan kurtuluşu, Hazreti Zekeriya'nın soyunun Hazreti Yahya ile devam etmesi, Hazreti Meryem'in soyunun Hazreti İsa ile devam etmesi. İşte bunlar İslam ümmetinin tarihsel sürecidir. ...17. cüzün ikinci konusuysa peygamber sonrası durum. Enbiya suresinde ise peygamberlerden sonra ümmetlerinin halleri aktarılır. Dinlerini parçaladılar, tahrif ettiler. Salih amel işleyenler ve sapmayanlar kurtuldu. Sapanlar dünya ve ahirette cezalandırıldı. 17. cüzün üçüncü ve son konusu haccın evrenselliği konusudur. Hac, insanlara peygamberler yolunu gösteren ve onları eğiten evrensel bir ibadettir. Hac suresinde Allah'ın yeryüzündeki sembollerini anlamamız ve onlara karşı saygılı olmamız istenir. Kâbe, tevhidin sembolüdür. Safa ile Merve, fedakarlığın sembolüdür. Kurban, Allah'a yaklaşmanın sembolüdür. Surenin başında insanlar takvaya, yani sorumluluk bilincine çağrılır, ölüm ve hayat üzerinde düşünmeleri istenir. Daha sonra yoğun bir şekilde hac ibadeti, tevhid inancı, Hazreti İbrahim'den bugüne kadar Kabe'nin konumu ve önemi, hacda kesilen kurbanlarla ilgili hükümler, Allah için yaşamanın ve mücadele etmenin önemi anlatılır. Bu surede secde ayeti de bulunmaktadır. Rabbimizin bütün emirlerine boyun büktüğümüzü ve itaat ettiğimizi secde ile göstermemiz istenir. İbni Mesud şöyle dedi. Hac suresi içinde secde emri olduğu halde Resulullah'a inen ilk suredir. Allah Resulü sureyi okuduktan sonra secde yaptı ve insanlar da secde yaptılar. Secde, Allah'a kulluğun zirvesi ve itaatin bir sembolüdür. Bir sonraki cüzümüz 18. cüz. Görüşmek üzere.

Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Salih Akyüz. Meali seslendiren Nisan Kumru.

Enbiya Suresi. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnsanların hesaba çekilecekleri gün iyice yaklaştı. Halbuki onlar gaflet içinde haktan yüz çevirmektedirler. Ne zaman Rablerinden kendilerine yeni bir ihtar gelse, onlar bunu akılları başka yerde, kendileri oyun ve eğlence içindeyken dinlemişlerdir. O zalimler, bu da sizin gibi sadece bir insan değil midir? Şimdi siz göz göre göre büyüye mi kapılıyorsunuz diye gizlice fısıldaşmaktalar. Peygamber dedi ki, benim Rabbim yerde ve gökte konuşulan her sözü bilir. O hakkıyla işitendir, bilendir. Hayır dediler, bunlar karma karışık düşlerdir. Hayır, onu kendisi uydurmuştur. O olsa olsa şairdir. Böyle değilse bize öncekilere gönderilenin benzeri bir mucize getirsin. Bunlardan önce helak ettiğimiz hiçbir yerin halkı iman etmemişti. Şimdi aynı yolu tutan bunlar mı iman edecekler? Senden önce de ancak kendilerine vahyettiğimiz kimseleri peygamber olarak gönderdik. Eğer bilmiyorsanız, kitaplar hakkında bilgi sahibi olanlara sorun. Onları yiyip içmez bir beden kılmadık. Ölümsüz de değillerdir. Sonra onlara verdiğimiz sözü yerine getirdik. Böylece hem onları hem de dilediğimiz kimseleri kurtuluşa erdirdik. Haddi aşanları ise helak ettik. Andolsun size içinde sizin için öğüt bulunan bir kitap indirdik. Hala aklınızı kullanmayacak mısınız? Biz halkı zulme sapmış nice ülkeyi yerle bir ettik. Arkasından da başka topluluklar vücuda getirdik. Azabımızı hissettiklerinde bakarsın ki yerlerinden kaçıyorlar. Kaçmayın, içinde bulunduğunuz refaha ve yurtlarınıza dönün. Herhalde sorgulanacaksınız dendiğinde, vay başımıza gelenlere, gerçekten biz zalim insanlarmışız derler. Biz kendilerini biçilmiş ekine, sönmüş ateşe çevirinceye kadar bu yakınmaları sürüp gider. Biz gökleri, yeri ve bunlar arasındakileri oyun olsun diye yaratmadık. Eğer bir eğlence edinmek isteseydik, onu kendi katımızdan edinirdik. Bunu asla yapmayız. Bilakis biz hakkı batılın başına çarparız da onun işini bitirir. Bir de bakarsınız ki batıl yok olup gitmiştir. Allah'a yakıştırdığınız sıfatlardan dolayı yazıklar olsun size. Göklerde ve yerde olanlar hep ona aittir. Onun huzurunda bulunanlar, ona ibadet etme hususunda ne büyüklenirler ne de yorulurlar. Onlar bıkıp usanmaksızın gece gündüz Allah'ı tenzih ederler. Yoksa onlar yeryüzünden bir takım ilahlar edindiler de ölüleri bunlar mı diriltecek? Eğer yerde ve gökte Allah'tan başka ilahlar bulunsaydı, kesinlikle yerin göğün düzeni bozulurdu. Demek ki arşın Rabbi olan Allah, onların yakıştırdıkları sıfatlardan münezzehtir. Allah yaptığından sorumlu tutulamaz. Onlarsa sorguya çekileceklerdir. Yoksa ondan başka bir takım ilahlar mı edindiler? De ki, hadi delilinizi getirin. İşte benimle beraber olanların söylediği, işte benden öncekilerin söylediği. Hayır, onların çoğu hakkı bilmezler. Bunun için de inatla yüz çevirirler. Senden önce hiçbir peygamber göndermedik ki ona benden başka ilah yoktur, şu halde bana kulluk edin diye vahyetmiş olmayalım. Böyleyken bazıları Rahman evlat edindi dediler. Haşa, o bundan münezzehtir. Bilakis o evlat dedikleri lütuf ve ihsana mazhar olmuş kullardır. Onun sözünün önüne geçmezler, sadece onun emriyle hareket ederler. Allah onların önlerindekini de arkalarındakini de bildiklerini de bilmediklerini de bilir. Onlar Allah'ın razı olduklarından başkasına şefaat edemezler ve Allah korkusundan titrerler. Onlardan biri ilah o değil benim diyecek olsa ki demez, biz onu da cehennemle cezalandırırız. Zalimleri böyle cezalandırırız. İnkar edenler gökler ve yer bitişikken
onları ayırdığımızı ve her canlıyı sudan yarattığımızı görmezler mi? Hala inanmayacaklar mı? Yeryüzüne onları sarsmasın diye sağlam dağlar yerleştirdik. Kolayca yollarını bulabilsinler diye orada vadiler, yollar açtık. Gökyüzünü korunmuş bir tavan yaptık. Onlarsa gökyüzünün işaretlerine sırt çevirmektedirler. O geceyi, gündüzü, güneşi, ayı yaratandır. Her biri bir yörüngede yüzmektedir. Senden önce de hiçbir insana ölümsüzlük vermedik. Şimdi sen ölürsen, onlar ebedi mi kalacaklar? Her canlı ölümü tadacaktır. Denemek için sizi kötü ve iyi durumlarla imtihan ederiz. Sonunda bize geleceksiniz. İnkar edenler seni gördükleri zaman, Rahman'ın kitabını inkar edenlerin ta kendileri olarak, ilahlarınızı diline dolayan bu mu diye mutlaka seninle alay ederler. İnsan aceleci olarak yaratılmıştır. Size ayetlerimi göstereceğim, benden acele istemeyin. Eğer doğru söylüyorsanız bu tehdit ne zaman gerçekleşecek diye soruyorlar. İnkar edenler yüzlerinden ve sırtlarından ateşi savamayacakları, kendilerine yardım da edilmeyeceği zamanı bilselerdi, böyle acele etmezlerdi. Bilakis onlara kıyamet ansızın gelecek ve onları şaşkına çevirecek. Artık ne onu geri çevirebilecekler ne de kendilerine süre verilecektir. Kuşkusuz senden önceki peygamberlerle de alay edilmişti. Ama sonunda o alay konusu ettikleri şey, onlarla alay edenlerin tepelerine biniverdi. De ki, azap etmek istediğinde gece gündüz Rahman'a karşı sizi kim koruyabilir? Yine de onlar Rablerini hatırlamaya yanaşmıyorlar. Yoksa kendilerini bize karşı savunacak bir takım ilahları mı var? Onlar ne kendilerini koruyabilirler ne de tarafımızdan destek görürler. Oysa biz onları da atalarını da nimetlerimizden faydalandırdık. Hatta bu ömürleri boyunca sürüp gitti. Şimdi bizim yeryüzünü etrafından nasıl eksiltip durduğumuzu görmüyorlar mı? Şu halde üstün gelen onlar mı? De ki, ben sizi ancak vahiy ile uyarıyorum. Fakat vicdanı sağır olanlar uyarılsalar da bu çağrıyı duymazlar. Andolsun onları Rabbinin azabından bir esinti yoklasa, muhakkak ki vah bize, hakikaten biz kendimize kötülük etmişiz derler. Biz kıyamet günü için adalet terazileri kurarız. Artık kimseye hiçbir şekilde haksızlık edilmez. Yapılan bir hardal tanesi kadar dahi olsa onu getirir ortaya koyarız. Hesap görücü olarak biz yeteriz. Andolsun ki Musa ve Harun'a günahtan sakınan, görmedikleri halde Rablerinden korkan ve kıyametin kaygısını taşıyanlar için bir ayırma ölçütü, bir ışık, bir hatırlatıcı kaynak kitap verdik. İşte bu Kur'an da bizim indirdiğimiz bereketli bir hatırlatıcı bilgi kaynağıdır. Şimdi siz onu inkar mı ediyorsunuz? Biz daha önce İbrahim'e doğru düşünme yeteneği vermiştik. Biz onu biliyorduk. O babasına ve kavmine, şu kendilerine tapmakta olduğunuz heykeller de ne oluyor diye sormuştu. Onlar da atalarımızı bunlara tapar bulduk diye cevap vermişlerdi. İbrahim, doğrusu siz de atalarınız da açık bir sapkınlık içindesiniz dedi. Onlar da bize gerçeği mi getirdin yoksa bizimle oyun mu oynuyorsun diye sordular. İbrahim şöyle cevap verdi. Hayır, sizin Rabbiniz göklerin ve yerin Rabbidir. Onları O yaratmıştır. Ben de bunu ikrar edenlerdenim. Sonra içinden şöyle geçirdi. Allah'a yemin ederim ki, siz ayrılıp gittikten sonra putlarınıza bir oyun oynayacağım. Onlar gidince İbrahim putları paramparça etti. Belki ona başvururlar diye büyük putu bıraktı. Dönüp durumu gören putperestler, bunu tanrılarımıza kim yaptı? Muhakkak ki o zalimlerden biridir dediler. Bazıları, İbrahim denen bir gencin bunları diline doladığını işitmiştik deyince, o halde onu hemen insanların önüne getirin, belki birileri şahitlik eder dediler.
"Bunu ilahlarımıza sen mi yaptın ey İbrahim?" diye sordular. İbrahim, "Hayır," dedi. "Bu işi şu büyükleri yapmıştır. Konuşabiliyorlarsa onlara sorun." Sonra kendi kendilerine dönüp, "Asıl haktan ayrılan sizlersiniz," dediler. Sonra yine başlarını öne eğerek, "Bunların konuşamayacağını pekala biliyorsun," dediler. İbrahim, "Öyleyse Allah'ı bırakıp da size ne fayda ne de zarar veremeyen şeylere mi tapıyorsunuz? Size de Allah'ı bırakıp taptığınız bu şeylere de yuf olsun. Siz aklınızı kullanmaz mısınız?" dedi. Putperestler, "Eğer bir şey yapacaksanız yakın onu ve böylece tanrılarınıza yardım edin," dediler. Biz de, "Ey ateş," dedik. "İbrahim'e serin ve zararsız ol." Ona bir tuzak kurmak istediler. Fakat biz onları daha çok zarar eden taraf yaptık. Onu da Lut'u da kurtarıp herkes için bereketli kıldığımız yere ulaştırdık. İbrahim'e İshak'ı ve üstüne bir de armağan olarak Yakub'u lütfettik. Her birinin salih insan olmasını sağladık. Onları emrimiz uyarınca doğru yolu gösteren önderler yaptık ve kendilerine hayırlı işler yapmayı, namaz kılıp zekat vermeyi vahyettik. Onlar bize hep kulluk ettiler. Lut'a da hikmet ve ilim verdik. Onu çirkin şeyler yapan kasaba halkından kurtardık. Gerçekten onlar yoldan çıkmış kötü bir topluluktu. Lut'u rahmetimize kabul ettik. Çünkü o iyilerdendi. Nuh'u da hatırla. Daha önce o dua etmişti. Biz de duasını kabul edip kendisini ve yakınlarını büyük sıkıntıdan kurtarmıştık. Onu ayetlerimizi inkar eden kavimden korumuştuk. Gerçekten onlar kötü insanlar.

Kuşları ve tesbih eden dağları da Davud'un buyruğu altına soktuk. Bunları yapan bizdik. Ona sizin için zırh yapmayı öğretti ki savaş darbelerinden sizi korusun. Artık şükredecek misiniz? Süleyman'ın emrine de onun isteğine göre içinde bereketler yarattığımız yere doğru esmek üzere güçlü rüzgarı verdik. Biz her şeyi biliriz. Şeytanlar, cinler arasından da onun için dalgıçlık ve daha başka işler yapanlar vardı. Biz onları gözetim altında tutuyorduk. Eyyub'u da an, hani Rabbine başıma bu dert geldi ama sen merhametlilerin en üstünüsün diye niyaz etmişti. Bunun üzerine biz tarafımızdan bir rahmet ve kulluk edenler için anılacak bir örnek olmak üzere onun duasını kabul ettik. Kendisinde dert ve sıkıntı olarak ne varsa giderdik. Ona aile efradını, ayrıca bunlarla birlikte bir mislini daha verdik. İsmail'i, İdris'i ve Zülkifl'i de yad etti. Hepsi de sabreden kimselerdendi. Onları rahmetimize kabul ettik. Onlar hakikaten iyi kimselerdi. Zünnun'u da Yunus'u da zikret. Hani öfkeli bir halde geçip gitmiş, bizim kudretimizin kendisine yetmeyeceğini zannetmişti. Sonunda karanlıklar içinde, senden başka hiçbir ilah yoktur, seni tenzih ederim, gerçekten ben kötü işler yapmışım diyerek yalvardı. Bunun üzerine duasını kabul ettik ve onu sıkıntıdan kurtardık. İşte biz iman etmiş olanları böyle kurtarırız. Zekeriya'yı da an. Hani o Rabbine şöyle niyaz etmişti. Rabbim, geride kalanların en hayırlısı sensin. Yine de sen beni yalnız, çocuksuz bırakma. Biz onun duasını da kabul ettik ve ona Yahya'yı verdik. Eşini de bunun için elverişli kıldık. Onlar hayır işlerinde koşuşurlar, umarak ve korkarak bize yalvarırlardı. Onlar bize karşı derin saygı içindeydiler. İffetini korumuş olan kadını da an. Ona ruhumuzdan üfledik. Onu ve oğlunu cümle alem için bir işaret kıldık. Gerçekten bu tek bir din topluluğu olarak sizin ümmetinizdir. Ben de sizin Rabbinizim. Şu halde bana kulluk edin dedik. Ama insanlar kendi aralarında birliği paramparça ettiler. Oysa hepsi bize dönecektir. Bu durumda her kim mümin olarak dünya ve ahiret için yararlı işler yaparsa, çabası asla inkar edilmez. Biz onu yazmaktayız. Helak ettiğimiz bir belde için artık dönüş imkansızdır. Onlar geri dönemeyeceklerdir. Nihayet Yecüc ve Mecüc sedleri açıldığı ve onlar her tepeden akın ettiği zaman şaşmaz sözün gerçekleşmesi yaklaşmıştır. Bir de bakarsın ki inkarcıların gözleri yerinden fırlamış. Gerçekten biz bu konuda gaflet içindeymişiz. Daha da ötesi büsbütün zulme batmışız diye yakınmaktadırlar. Şüphe yok ki siz ve Allah'tan başka taptığınız ilahlar cehennem yakıtısınız. Hepiniz oraya gideceksiniz. Onlar ilah olsalardı cehenneme gitmezlerdi. Oysa hepsi orada ebedi kalacaklardır. Orada onlara sızlanıp inlemek düşer. Onlar orada başka bir şey işitmezler. Daha önce bizden en güzel sonucun vaadini almış olanlara gelince, işte onlar cehennemden uzak tutulurlar. Onlar cehennemin uğultusunu işitmezler. Canlarının istediği nimetler içinde ebedi olarak kalırlar. En büyük dehşet bile onları tasalandırmaz. Melekler onları, İşte bu size vaat edilmiş olan mutlu gününüzdür diyerek karşılar. O dehşet günü gökleri yazılı kağıt tomarlarını dürer gibi düreriz. Yaratmaya başlamadan önceki hale döndürürüz. Sözümüz sözdür. Biz bunu mutlaka yaparız. Andolsun zikirden sonra Zebur'da da yeryüzü iyi kullarıma kalacaktır diye yazmıştık. İşte bunda Allah'a kulluk eden topluluk için yeterli açıklama vardır. Ve seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik. De ki, bana ilahınız bir tek ilahtır diye vahyediliyor. Siz

hala teslim olmayacak mısınız? Eğer yüz çevirirlerse de ki, ben gerçeği hepinize aynı şekilde açıkladım. Artık size vaat olunan şey yakın mı uzak mı bilmiyorum. Şüphesiz Allah sözün açıkça söylenenini de bilir, gizli tuttuklarınızı da bilir. Bilmiyorum, belki de azabın ertelenmesi sizi denemek ve bir zamana kadar sizi dünyadan nasiplendirmek içindir. Peygamber şöyle dedi: Rabbim, adaletinle hükmünü ver. Rabbimiz Rahman'dır. Asılsız iddialarınıza karşı yardımına sığınılacak da yalnız O'dur. Hac Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Rabbinize karşı gelmekten sakının. Kıyamet sarsıntısı gerçekten büyük bir olaydır. Onu göreceğiniz gün, her emzikli kadın emzirdiği çocuğu unutacak, her gebe kadın karnındaki çocuğu düşürecektir. Ve insanları sarhoş olmadıkları halde sarhoş gibi göreceksin. Çünkü Allah'ın azabı, kıyametin dehşeti çok çetindir. Hal böyleyken insanlardan öyleleri vardır ki bilgisi olmaksızın Allah hakkında tartışır ve her asi şeytanın peşine takılır. Şeytan hakkında şöyle yazılmıştır: her kim şeytanı dost edinirse, o da onu yoldan çıkaracak ve alevli ateşin azabına sürükleyecektir. Ey insanlar! Öldükten sonra dirileceğinizden kuşku duyuyorsanız, şunu unutmayın ki, biz sizi topraktan, sonra nutfeden, sonra alakadan, sonra belli belirsiz et parçasından yarattık ki, size kudretimizi açıkça gösterelim ve biz dilediğimizin rahimlerde belirli bir vakte kadar kalmasını sağlarız. Sonra sizi bebek olarak çıkarırız ki, daha sonra yetişkinlik çağınıza erişesiniz. İçinizden kimi erken vefat ettirilirken, kimi de önceden bildiklerini bilmez hale gelinceye kadar, ömrün en düşkün çağına eriştirilir. Öte yandan yeryüzünü kupkuru ve cansız görürsün. Üzerine yağmur indirdiğimizde ise, bir de bakarsın, canlanıp kabarır ve her cinsten güzel bitkiler çıkarır. Bu böyledir. Çünkü Allah hakkın ta kendisidir. O ölüleri diriltir ve onun her şeye gücü yeter. Kıyamet vakti şüphe yok ki gelip çatacaktır ve Allah kabirde yatanları diriltecektir. İnsanlar içinde öyleleri vardır ki bilgisi, kılavuzu ve aydınlatıcı bir kitabı olmadığı halde büyüklük taslayarak başkalarını Allah yolundan saptırmak için Allah hakkında tartışır durur. Onun dünyadaki payı rezil rüsva olmaktır. Kıyamet gününde ise ona yakıcı ateşin azabını tattıracağız. Ona şöyle denilecek: bu senin kendi ellerinle önceden yapıp ettiklerinden dolayıdır. Yoksa Allah kullarına asla zulmetmez. Yine insanlar içinde kimileri vardır ki Allah'a şartlı olarak kulluk eder. Öyle ki kendisine bir iyilik denk gelirse bundan pek memnun olur. Ama başına bir imtihan sıkıntısı gelse hemen yüz çevirir. Böyleleri dünyasını da ahiretini de yitirmiştir ve apaçık hüsran işte budur. Allah'ı bırakıp kendisine ne zarar ne de yarar sağlayabilen şeylere yalvarıp yakarır. Sapkınlığın en uç noktası da işte budur. Bir de o zararı yararından daha yakın olan varlıklara yalvarıp yakarır. O ne kötü bir dost ve ne kötü bir arkadaştır. Allah iman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanları altından ırmaklar akan cennetlere koyacaktır. Şüphesiz Allah dilediğini yapar. Her kim Allah'ın ona, peygamberine dünyada da ahirette de asla yardım etmeyeceğini düşünüyorsa, bir çaresini bulup göğe uzansın da ona yapılan yardımı kessin. Sonra baksın, bulduğu çare öfkelendiği şeyi ortadan kaldırabilecek mi? İşte böylece biz onu apaçık ayetler olarak indirdik. Kuşkusuz Allah dilediğini doğru yola iletir. Gerçek şu ki iman edenler, Yahudiliği benimseyenler, Sabiiler, Hristiyanlar, Mecusiler ve şirke sapanların her biri hakkındaki hükmünü
Allah kıyamet günü verecektir. Şüphesiz Allah her şeye tanıktır. Görmez misin göklerde ve yeryüzünde bulunanlar, güneş, ay, yıldızlar, dağlar, ağaçlar, hayvanlar ve insanların birçoğu hep ona secde etmektedir. Niceleri de azabı hak etmiştir. Allah'ın hakir kıldığı kimseyi onurlandırabilecek birisi yoktur. Kuşkusuz Allah dilediğini yapar. Şu ikisi Rableri hakkında çekişip duran iki taraftır. Bunlardan inkarcı olanlar için ateşten giysiler biçilmiştir. Başlarının üstünden de kaynar su dökülecektir. Bununla karınlarının içindekiler ve derileri eritilir. Onlar için bir de demirden sopalar vardır. Istıraptan ötürü oradan çıkmaya her teşebbüs ettiklerinde oraya geri döndürülecekler ve onlara tadın bakalım bu yakıcı azabı denilecek. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanları ise Allah altından ırmaklar akan cennetlere koyacaktır. Onlar orada altın bilezik ve incilerle süsleneceklerdir. Orada onların giysileri de ipektir. Onlar sözün güzeline yöneltilmişler ve övgüye en layık olan Allah'ın yoluna iletilmişlerdir. İnkar edenlere insanları Allah yolundan ve yerli olsun dışarıdan gelmiş olsun bütün insanlar için ibadet yeri yaptığımız Mescid-i Haram'dan alıkoyanlara ve her kim orada zulmederek haktan saparsa ona elem veren bir azap tattırırız. İbrahim'i Beytullah'ın bulunduğu yere yerleştirdiğimizde de şöyle demiştik. Bana hiçbir şeyi ortak koşma. Tavaf edenler, kıyamda duranlar, rükûa ve secdeye varanlar için evimi tertemiz tut. İnsanlara hac ibadetini duyur. Gerek yaya olarak, gerekse yorgun argın develer üzerinde uzak yollardan gelerek sana ulaşsınlar. Böylece kendileri için faydalı olan şeyleri açık seçik görsünler ve Allah'ın onlara rızık olarak verdiği, belirlenen günlerde kesecekleri kurbanlık hayvanlar üzerine onun adını ansınlar. Artık onlardan hem kendiniz yiyin hem sıkıntı içindeki yoksulları doyurun. Sonra kalan hac fiillerini tamamlayıp temizlensinler, adaklarını yerine getirsinler ve o kadim evi, Kabe'yi tavaf etsinler. Yapılması gereken işte budur. Kim Allah'ın koyduğu yasaklara saygı gösterirse, bu Rabbi katında kendisi için çok hayırlı olur. Size vahiy ile haramlığı bildirilenlerin dışındaki hayvanları yemeniz helal kılınmıştır. Öyleyse pislikten yani putlardan uzak durun ve asılsız sözden de kaçının. Bunları Allah'ın birliğine şirke sapmadan iman etmiş olarak yapın. Allah'a ortak koşan kişi, gökten düşüp parçalanan ve kuşların kapıştığı yahut rüzgarın ücra bir yere sürüklediği nesnelerden farksızdır. Evet, bu böyledir. Kim Allah'a ait nişanelere saygılı davranırsa, bu kalplerin takvalı olmasındandır. Onlarda sizin için belirli süreye kadar yararlar da vardır. Nihayet varacakları yer o kadim evdir. Biz her ümmete kurban kesmeyi meşru kıldık ki, kendilerine rızık olarak verdiği kurbanlık hayvanlar üzerine Allah'ın adını ansınlar. Sonuç itibarıyla hepinizin mabudu tek bir ilahtır. Şu halde yalnız ona teslimiyet gösterin. Sen de Allah'ın buyruklarına içtenlikle teslimiyet gösteren kimseleri müjdele. Onlar öyle kimselerdir ki, Allah anıldığında kalpleri titrer, başlarına gelen musibetlere sabrederler, namazlarını özenle kılarlar ve kendilerine verdiğimiz rızıklardan Allah yolunda harcarlar. Biz o büyükbaş hayvanları da Allah'ın size nişanelerinden kıldık. Sizin için onlarda nice yararlar vardır. Onlar kesim için sıraya dizildiklerinde, üzerlerine Allah'ın adını anın. Cansız halde yere serildiklerinde ise, onlardan hem kendiniz yiyin, hem de ihtiyacını gizleyen ve gizleyemeyen yoksulları doyurun. İşte onları şükredesiniz diye sizin istifadenize verdik.
Onların ne etleri Allah'a ulaşır ne de kanları. Ona ulaşacak olan sadece sizin takvanızdır. İşte Allah onları sizin istifadenize verdi ki, size doğru yolu göstermesinden ötürü onu tazimle anasınız. İyilik yolunu tutanları müjdele. Biliniz ki Allah iman edenleri korur. Şu da muhakkak ki Allah hiçbir haini, hiçbir nankörü sevmez. Saldırıya uğrayanlara zulme maruz kaldıkları için savaş izni verildi. Allah onları muzaffer kılmaya elbette kadirdir. Onlar sırf Rabbimiz Allah'tır dediklerinden dolayı haksız yere yurtlarından çıkarılmış kimselerdir. Eğer Allah'ın insanların bir kısmıyla diğer kısmını engellemesi olmasaydı, manastırlar, kiliseler, havralar ve mescitler ki oralarda Allah'ın adı çokça anılır, yıkılır giderdi. Allah kendi dinine yardım edenlere muhakkak yardım edecektir. Kuşkusuz Allah güçlüdür, mutlak galiptir. Onlar öyle kimselerdir ki, kendilerine bir yerde egemenlik versek, namazı kılarlar, zekatı verirler, iyiliği emrederler ve kötülükten alıkoymaya çalışırlar. İşlerin sonu Allah'a varır. Şayet seni yalancılıkla itham ediyorlarsa bilesin ki, senden önce Nuh, Ad ve Semud kavimleri, İbrahim'in kavmi, Lut'un kavmi ve Medyen halkı da peygamberlerinin bildirdiklerini yalan saymışlardı. Aynı şekilde Musa da yalancılıkla itham edilmişti. Bense o inkarcılara biraz süre tanıdım ve sonra onları kıskıvrak yakaladım. Hadlerini bildirişim nasıldı bir bilsen. Nitekim zulme dalmışken helak ettiğimiz nice beldeler var ki, evlerinin duvarları, çatıları üzerine yıkılmış, ıpıssız kalmıştır. Şimdi oralarda kullanılamaz hale gelmiş nice kuyular, harap olmuş nice görkemli köşk var. Yeryüzünde hiç dolaşmıyorlar mı ki ibret almış kalplere yahut işitmiş kulaklara sahip olsunlar? Şu bir gerçek ki gözler körleşmez, fakat göğüslerdeki kalpler körleşir. Onlar senden azabın çabuk gelmesini istiyorlar. Allah vaadinden asla dönmez. Bilinmeli ki Rabbinin katındaki bir gün sizin saymakta olduklarınızın 1000 yılı gibidir. Nice beldeler var ki ahalisi zulme dalmış olduğu halde onlara biraz süre verdim. Sonra da onları kıskıvrak yakaladım. Dönüş yalnız banadır. De ki, ey insanlar! Ben sizin için sadece apaçık bir uyarıcıyım. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlar için bağışlanma ve çok değerli nimetler vardır. Ayetlerimize karşı birbirleriyle yarışırcasına çaba harcayanlarsa cehennemliktir. Senden önce hiçbir Rasul ve Nebi göndermedik ki, o bir temennide bulunduğunda, şeytan ille de onun arzularına bir şeyler katmaya kalkışmasın. Fakat Allah şeytanın katmaya çalıştığını iptal eder. Sonra Allah kendi ayetlerini onun kalbine sağlam olarak yerleştirir. Allah hakkıyla bilmekte, hikmetle yönetmektedir. Bunu Allah şeytanın kattığını kalplerinde hastalık bulunanlar ve yürekleri katılaşmış olanlar için sınama vesilesi kılmak için yapar. Şüphesiz zalimler derin bir ayrılığa düşmüşlerdir. Bunu bir de kendilerine ilim verilenlerin, onun Rabbin tarafından gelmiş kesin gerçek olduğunu anlamaları, ona iman etmeleri ve böylece bütün kalpleriyle ona bağlanmaları için yapar. Muhakkak ki Allah iman edenleri dosdoğru bir yola iletir. İnkar edenlerse kıyamet kendilerine ansızın gelinceye veya sonu olmayan günün azabı kendilerini yakalayıncaya kadar Kur'an hakkında hep şüphe içinde kalacaklardır. O gün hükümranlık yalnız Allah'ındır. Onlar arasında hükmünü verir. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapmış olanlar nimetlerle dolu cennetlerde olacaklardır. İnkar edip ayetlerimizi yalan sayanlara ise alçaltıcı bir azap vardır.
Allah yolunda hicret ettikten sonra öldürülen yahut ölenlere gelince,

Allah onları pek güzel bir nimetle ödüllendirecektir. Allah rızık verenlerin elbette en hayırlısıdır. Allah onları mutlaka hoşnut olacakları bir yere koyacaktır. Kuşkusuz Allah hakkıyla bilendir, halimdir. Böyledir, her kim kendisine yapılana misliyle karşılık verir, sonra yine haksız bir saldırıya uğrarsa, Allah ona mutlaka yardım eder. Allah çok bağışlayıcı, çok yargılayıcıdır. İşte böyle. Allah geceyi gündüze, gündüzü de geceye katar. Allah her şeyi işitir ve görür. Böyledir, çünkü Allah hakkın ta kendisidir. Onun dışında yalvarıp taptıklarıysa batılın ta kendisidir. Ve şüphe yok ki yüce olan, ulu olan yalnız Allah'tır. Görmüyor musun ki Allah gökten su indiriyor da yeryüzü yemyeşil oluveriyor. Kuşkusuz Allah latiftir, her şeyden haberdardır. Göklerde ve yerde ne varsa hep O'nundur. Şüphe yok ki kimseye muhtaç olmayan, her türlü övgüye layık olan yalnız Allah'tır. Görmüyor musun ki Allah yeryüzündekileri ve O'nun emriyle denizde akıp giden gemileri sizin hizmetinize verdi. Kendi izni olmadıkça yerkürenin üzerine düşmemesi için göğü tutan da O'dur. Şüphesiz Allah insanlara çok şefkatli, çok merhametlidir. Size hayat veren, sonra sizi öldürecek ve sonra sizi diriltecek olan da O'dur. İnsan gerçekten pek nankördür. Biz her ümmet için uyacakları dini kurallar koymuşuzdur. Boşuna bu konuda seninle tartışmasınlar. Ve sen Rabbinin yoluna çağrıda bulunmaya devam et. Sen Hakk'a götüren doğru bir yol üzerindesin. Şayet seninle yine tartışmaya çalışırlarsa şöyle de: yapıp ettiklerinizi en iyi bilen Allah'tır. Hakkında ihtilaf edip durduğunuz hususlarda kıyamet günü Allah aranızda hükmünü verecektir. Bilmez misin ki Allah gökte ve yerde ne varsa hepsini bilir. Bunların hepsi bir kitapta kayıtlıdır. Kuşkusuz bu Allah için çok kolaydır. Onlar Allah'ı bırakıp O'nun kendileri hakkında hiçbir delil indirmediği ve hiç bilgi sahibi olmadıkları varlıklara tapıyorlar. O zalimlerin asla yardımcıları olmayacaktır. Kendilerine ayetlerimiz açık açık okunduğunda inkarcıların yüzlerindeki hoşnutsuzluğu hemen fark edersin. Kendilerine ayetlerimizi okuyanlara neredeyse saldıracaklar. Onlara de ki, şimdi size bundan daha vahim olanı haber vereyim mi? Cehennem, Allah onu inkar edenleri için belirledi. Ne kötü bir sondur o. Ey insanlar! Size bir misal verilmekte, dinleyin onu. Allah'tan başka kendilerine yalvarıp yakardıklarınız var ya, hepsi bunun için bir araya gelseler bile bir sinek yaratamazlar. Hatta sinek onlardan bir şey kapsa, onu dahi ondan kurtaramazlar. İsteyen de aciz, kendinden istenen de. Onlar Allah'ı gereği gibi tanımadılar. Şüphesiz Allah çok güçlüdür, mutlak galiptir. Allah meleklerden de elçiler seçer, insanlardan da. Şüphesiz Allah her şeyi işitmektedir, görmektedir. Onların önlerindekini de arkalarındakini de bilir. Bütün işler Allah'a döndürülür. Ey iman edenler! Rükû edin, secdeye kapanın, Rabbinize ibadet edin, dünya ve ahiret için faydalı işler yapın ki kurtuluşa eresiniz. Allah yolunda gerektiği gibi cihad edin. Sizi O seçti ve size din konusunda hiçbir güçlük yüklemedi. Cediniz İbrahim'in dininde olduğu gibi O size hem daha önce hem de bu Kur'an'da Müslümanlar adını verdi ki peygamber size şahitlik etsin, siz de insanlara şahitlik edesiniz. Hadi namazı kılın, zekatı verin ve Allah'a sımsıkı bağlanın. Sizin Mevlanız O'dur. O ne güzel Mevladır ve ne iyi yardımcıdır. Azim olan Allah doğru söyledi.

Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Salih Akyüz. Meali seslendiren Nisan Kumru.

0: Esma-i Hüsna. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Emrullah Uzun.
1: El-Muhsi. Hiçbir övgüye muhtaç olmadan zatıyla övgüye layık bulunan. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun sevgili dinleyicilerimiz. Varlığı ikramlarken bilinmeyi dileyen Rabbimizin mükemmelliğini anlatan muhteşem bir esmasıyla tanışacağız bugün. Rabbimiz muhabbetimizi artırsın, bizi sevdiklerinin arasına alsın. Saymak, miktarını bilmek, ezberleyip kavramak anlamındaki ihsa kelimesinden türeyen Muhsi esması, gizli ve aşikar her şeyi tek tek

düşünelim. Çok büyük bir konak düşünelim. O konakta çalışan onlarca insan, yaşayan kocaman bir aile, konak sahibinin emri altında çalışan, ekmek yiyen birçok adam olsun. Bu konağın sahibi olan kimsenin ne kadar akıllı biri olması gerekir değil mi? Her emri altında çalışan kimselerin huyunu suyunu bilecek, herkese nispetince iş verecek, hem işlerin aksamamasını sağlayacak, hem elinin altında olan rızkın kemiyetini bilip eksilen biten olursa onları temin edecek, hem de herkesin huzurlu olması için elinden geleni yapacak. İlmi siyaseti yüksek bir kimse bile olsa, hesap zekası çoğumuzdan fazla da olsa, böyle bir kimsenin sağ kolu olacak bir yaveri, işlerin aksamadan yürümesini sağlayacak birçok yardımcısı olmasını bekleriz. Ama aynı zamanda böyle birinin ardiyede kaç un çuvalları kaldığından, mutfakta her gün kaç litre su harcandığından, ne yiyip içildiğinden, nelerin girip çıktığından tam anlamıyla haberi olmasını bekleyemeyiz değil mi? Rızık arttıkça kontrolü zorlaşır çünkü. Bunu hepimiz biliriz. Emri altında çalışan insanlara güvenmek zorundadır bu kimse. Dahası arada kaynayan varsa ziyanı artmadığı müddetçe kafasına takmamalıdır. Böyle düşününce bir konak bile insan için iş gücü bakımından bir yerden sonra eziyete dönüşür. Zorluğu güzelliğini aşar belki. Peki, şimdi bir kasaba düşünelim, biraz daha büyüsün. Bir şehir olsun. Yok, daha da büyütelim, bir ülke olsun. Ya da tamamen büyütelim, geniş düşünelim, bir dünya olsun. Bir dünya nasıl yönetilir? Her an, dünyanın her köşesinde olup biten her şeyi tek tek nasıl hesaplarız? Onlarca, yüzlerce yardımcımız olsa bile kontrolden çıkmaz mı? Büyüdükçe hükmü dağılmaz mı insanın? Peki ya Rabbimiz? Biz evimizin diğer odasından neler olup bittiğini bilmezken, dünyanın bir ucundan diğer ucuna kadar tek tek, küçük büyük her şeyin hesabını tek tek biliyor, ne var ne yoksa ilminde hiçbiri gözden kaçmıyor. Bir bebeğin saç telindeki hücreden, bir toprağın derininde saklanan tohumun içine kadar, içtiğim bir bardak suyun moleküllerinin vücudumda nereye gideceğinden, ettiğim duanın bundan 10 yıl, 20 yıl sonra kimleri nasıl etkileyeceğine kadar her şeyi nasıl bilebiliyor? Olay sadece şu anlık da değil. Yani bir anlığına bütün alemler dursa ve içindeki zerreden küreye kadar her şey tek tek sayılsa onları da biliyor. Şu an her şey hareket halindeyken neyin nereye varacağını da, etkilerinin neler olacağını da biliyor. İnsanın aklını yitireceği bir noktaya geliyor hesap. Bizi aşıyor. Ama Allah bunların hepsini Muhsi esmasının tecellisini göstererek her an yapıyor. Okyanustaki damlaların sayısından, benim vücudumdaki hücrelerin sayısına kadar her şeyi hem görüyor, hem biliyor, hem her birine tek tek vakıf. Hepsi kontrol altında. Bir damlanın ne zaman buharlaşıp gökyüzüne yükseleceği, oradan nereye taşınacağı, ne zaman yeniden su olup yere damlayacağı, hepsi hesabında Rabbin. Benim vücudumdaki hangi hücrenin ne kadar işleyeceği, ne zaman öleceği, onun yerine yenisinin ne zaman yaratılacağı, hepsi nasıl bir azamet. Rabbimiz bizi azametine hakkıyla boyun eğenlerden eylesin. O halde bize düşen nedir bu esmadan? Bu ismin bendeki tecellisi ne olmalı? Bir insanın yapabileceği işlerin, bir olay karşısında verebileceği tepkilerin bütün ihtimalleri Allah katında malumdur. Allah'ın ilmi hepsini kapsar, bilir kulunun ne yapabileceğini, görür, haberi vardır. Benim her nefesimi sayıyorsa, her yaptığımı da sayıyor. İyi kötü ne yaparsam yazılıyor, hesabı tutuluyor. O halde benim farkında olunduğumun farkına varmam lazım. Benim farkımda olan bir Rabbim var. Beni unutmadı, bırakmadı. Her nefesimi, her hücremi, her gittiğimi geldiğimi, her söylediğini hesap eden bir Rabbim var. Benim bunun farkında olarak yaşamam gerek. İnsan nefeslerinin Allah tarafından sayıldığını ve duyularının kontrol altında

0: tutulduğunu fark ederse Rabbinin kendine yakın olduğunu da hisseder. Benim bu yakınlığa ihtiyacım var. Elbette nefsim bunu sevmeyecek, hoşuna gitmeyecek. Her yaptığımın hesabının tutulması. Elim her zaman iyiye gitmiyor çünkü. Nefsim kötüyü de istiyor çoğu zaman. Hesap altında olduğunu bilmek ürkütüyor nefsimi. Ürkütsün. Ben gözlenmenin huzuruna ermeye niyet ederim. Rabbin beni görmesinden rahatsız olacağın ne iş varsa uzaklaşırım yavaş yavaş. Yola getiririm nefsimi bu niyetle belki. Ben azmederim, yolu Rabbim açar. Hem hesabı bu kadar ince bir Rabbim varken ben ne yapacağımı dert etmem. Her duamda yol göstermekten vazgeçerim. Benim gönlümün ne istediğini bilen Rabbim, duamın kabulünün nereye varacağını da hesap eder. Neyin nasıl doğru olacağını da en iyi o bilir. Ben hayır konuşmakla, hayır işlemekle, kendimi hayra zorlamakla mükellefim. Öyle çok hayır üzere olmaya zorlarım ki kendimi, bir gün bir yerde bu benim ahlakım olur inşallah ve zorlanmadan doğruyu yapan kullardan olurum. Benim niyetim hayır üzere yaşamaktır. Yaşarken ne olacağını bırakırım, Rabbim benim için hesaplar. Bilirim ki ondan bana şer gelmez, hesabı mükemmeldir. Bırakırım kalbimi. Rabbimiz bizi kendine hakkıyla teslim olanlardan eylesin. Sayamadığımız bütün lütufların sahibi ya Muhsi, bizi gaflet uykusundan direnişle uyanın, kendini gözeten, varlığının farkında olan has kullarından eyle. Sen ki her şeyin hesabını en iyi şekilde bilensin. Beni ikramladığın hesapsız rızkın şükrünü eda etmeyi de bana nasip et. Benim şükrüm ancak ve yalnız sanadır. Amin.
1: Esma-i Hüsna. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Emrullah Uzun.

Rahman ve Rahim olan, rahmeti her şeyi kuşatan Allah'ım. Göklerin, yerin ve bu ikisi arasındaki her şeyin sahibi olan Rabbim, sana sonsuz hamdü senalar olsun. Allah'ım, bizleri sen var ettin, varlığından haberdar ettin. Sevgini gönlümüze sen nakşettin. Sana sonsuz şükürler olsun Allah'ım. Allah'ım, bizleri İslam'ın ve Kur'an'ın yolundan ayırma. Gönlümüzü Kur'an'ın nuru ile tenvir eyle. Kur'an'ı kalplerimizin gıdası, ruhlarımızın şifası, kabirlerimizin ziyası, maddi ve manevi dertlerimizin devası eyle. Rabbimiz, bizleri Efendimiz'e layık ümmet eyle. Onun yolunda ve sünnetinde daim eyle. Onun ahlakıyla ahlakımızı tezyin eyle. Bizleri sevgisine layık ve şefaatine mazhar eyle. Ey kimsesizlerin kimsesi, gariplerin sığınağı olan Allah'ım, yetimleri, öksüzleri, garipleri, kimsesizleri mahzun ve boynu bükük bırakma. Bizleri acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, hayatın ve ölümün fitnesinden koru. Bizleri ağır borç yükünden, taşıyamayacağımız kederden, tahammül edemeyeceğimiz acıdan muhafaza eyle. Allah'ım, ürpermeyen kalpten, yaşarmayan gözden, doymayan nefisten ve kabul olunmayan duadan sana sığınıyoruz. Nefislerimizin kötü isteklerinden, heveslerimizin peşinde koşmaktan, şeytanın vesvese ve şerrinden sana sığınıyoruz. Bizleri himaye et ve sevdiğin kullar zümresine dahil eyle.

Kalbimizi nifaktan, amelimizi riyadan, dilimizi yalandan ve kazancımızı haramdan muhafaza eyle. Allah'ım, bizlere faydalı ilim, helal ve bereketli rızık, hayırlı ve sağlıklı ömürler ihsan eyle. Milletimizi ve bütün insanlığı her türlü felaket ve tehlikelerden muhafaza eyle. Ülkemizi ve İslam beldelerini rahmet, bereket ve inayetinle mamur eyle. Rabbimiz, nazargahın olan kalplerimizin kendi yaktığı ateşlerde kararmış birer taş parçası haline gelmesine izin verme. Bizleri ayrılıklardan, fitne ve fesattan uzaklaştır. Maddi ve manevi güçlerimizi birleştir. Aramızdaki dayanışmayı güçlendir. Ahirette de cennet ve cemalinle buluştur Allah'ım. Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allah'ım. Dünyanın neresinde olursa olsun, ezilen, açlık, kıtlık ve sefalet çeken mazlumlara ve biçarelere imdad eyle. Himmetini, yardımını esirgeme üzerlerinden. Akıbetimizi hayır eyle, dünya ve ahiretimizi mamur eyle. Bizleri sağlık ve afiyette daim eyle. Şu an dünyanın herhangi bir yerinde zulme uğrayan Müslüman kardeşlerimizden yardımını esirgeme. Müslüman coğrafyalarında kanlı postallarıyla gezen kafirlerden sen bizleri muhafaza eyle. Daha küçücük yaşında savaşın korkusunu yürekten yaşayan Müslüman çocuklarımızı sen huzura eriştir ya Rab. Dert verip derman aratma. Dayanılmaz acılar yaşatma. Bizleri darda ve zorda bırakma. Senden başkasına bizleri muhtaç eyleme Allah'ım. Ey dualara icabet edip kabul buyuran Rabbimiz, dua ve niyazlarımızı kabul eyle. Günahlarımızı affeyle. Hatalarımızı, kusurlarımızı setreyle. Bizi sana ve sevgine layık eyle. Bizleri affolunanlar zümresine ilhak eyle. Sana açılan ellerimizi, sevginle dolan gönüllerimizi, rahmet ve inayetini gözleyen yüreklerimizi boş çevirme Allah'ım. Rabbimiz, bize dünyada ve ahirette iyilik ve güzellik ihsan eyle. Bizleri iyilerle ve iyilerden eyle. Senin her şeye gücün yeter. Amin.

Diyanet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 5 Mayıs 2026 Salı. Hicri takvime göre 18 Zilkade 1447. Rumi takvime göre 22 Nisan 1442. Tarihte bugün, Kasım günlerinin sonu. Arka sayfa, günün konusu. Osmanlı tarihinde layiha geleneği. Layiha, Osmanlı bürokrasisinde rapor veya taslak türü belgeye verilen isimdir. Rapor mahiyetindeki layihalar kendi içlerinde birkaç gruba ayrılır. Bunların arasında belki en çok kullanılanı ıslahat layihaları olup düşünülen bir ıslahatın kaleme alınmış metni ve belgesidir. İkinci layiha tipi bir teftiş sonrasında tespit edilen hususların kaleme alındığı belgelerdir. Üçüncü tip layihalarsa bir mesele hakkında görüş bildiren layihalardır. Taslak mahiyetindeki layihalar kanunname, nizamname, talimatname, mukavelename, şartname gibi belgelerin taslakları niteliğindedir. Layihaların üst kenarına yakın bir yerinde hüve işareti yer alır. Biraz boşluk bırakıldıktan sonra layihanın neye dair olduğu yazılır. Layihalarda elkap yani lakaplar bulunmaz, ancak yazılan makama göre takdim ifadesi yazılır. Layihalar mahiyetlerine göre kağıdından tertip şekline kadar farklılık gösterir. Layihalar, resmi daireler, şirketler veya şahıslar tarafından hazırlanarak resmi makamlara sunulabilir. Bir ayet. Yeryüzündeki bütün ağaçlar kalem olsaydı, deniz de ardından ona yedisi daha eklenmek üzere mürekkep olsaydı, yine de Allah'ın sözleri tükenmezdi. Allah azizdir, hakimdir. Lokman Suresi 27. Ayet. Hayırlı günler. Diyanet Takvimi.

0: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam.
2: Selamun aleyküm.
3: Aleyküm selam.
4: Selamun aleyküm.
5: Aleyküm selam.
6: Gördüğüne selam verenler,
7: selamı gönülden alabilenler,
8: hayırlı günler diyenler,
9: karşılıksız sevenler,
10: kadir kıymet bilenler,
11: üzerine güneş değmeyenler,
12: hesap etmeden verebilenler,
13: ben değil, siz diyebilenler,
14: herkese merhamet edebilenler,
15: yolu yönü haktan yana olanlar,
16: aralarında selamı yayanlar,
17: doğrudan yana olanlar,
18: mazluma kol kanat olanlar,
19: yol açan,
20: yol olan,
21: yolda olanlara
22: hayırlı sabahlar. Hazırlayan Reyhan Sevinç, sunan İlker Uykal.
23: Hayırlı sabahlar sevgili dinleyicilerimiz. Diyanet Radyo'da huzurun frekansında sabahın bereketini birlikte karşılıyoruz. Bugün 5 Mayıs Salı, yeni günün bereketli geçmesini diliyoruz. Mikrofon başında bendeniz İlker Uykal. Sizler de doğru yerdesiniz, doğru frekanstasınız. Yeni bir güne umutla, enerjiyle ve güzel niyetlerle başlamak için buradayız. Gelin bu sabahı birlikte güzelleştirelim. Evinde yeni güne uyananlara hayırlı sabahlar. İşine doğru yola çıkanlara hayırlı ve bereketli kazançlar. Trafikte olanlara dikkatli yolculuklar, hayırlı varışlar. Okul yolunda bizi dinleyen evlatlarımıza zihin açıklığı, başarı dolu dersler diliyoruz. Her birinize ayrı ayrı selamımız, muhabbetimiz var.

Türkiye'nin 81 ilinde, dünyanın dört bir yanında bizi dinleyen sevgili dinleyicilerimize huzur dolu bir gün diliyoruz. Gününüz güzel, kalbiniz huzurlu, yolunuz açık olsun. Diyanet Radyo'da kalın çünkü biz güne birlikte güzel başlıyoruz.

erişmeyi, ulaşmayı nasip etsin. Gazete manşetlerine neler yansıdı? Tabii özellikle yanı başımızda Hürmüz Boğazı'nda yaşananlar, ABD, İran, İsrail ekseninde yaşanan gerilim yine gündemin birinci sayfasında yer buluyor. Ayrıntıları yine birazdan paylaşacağız sizlerle. Sabah gazetesinin manşetiyle başlayalım. Sabah gazetesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları öne çıkıyor. AB Türkiye'nin kıymetini bilmeli diyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Türkiye'siz AB'nin küresel aktör olamayacağını belirten Başkan Erdoğan, ihtiyaç duyulunca kapısı çalınacak ülke değiliz diyor. AB, Türkiye'nin yapıcı tavrının kıymetini çok iyi bilmeli diye de vurguluyor. Türkiye'nin konumuna dair Avrupalı aktörlerin tetiklediği bazı yıpratıcı tartışmalara şahit oluyoruz. 1950'den beri Avrupa'daki belli kesimlerde Türkiye'ye karşı kökleşmiş olan ön yargıları bir türlü aşamadık. Her seferinde Türkiye'yi kapıda bekletecek bir bahane mutlaka buldular demiş Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devam ediyor. Avrupa'nın Türkiye'ye duyduğu ihtiyaç Türkiye'nin ihtiyacından daha fazladır. Yarın bu ihtiyaç daha da artacak. Avrupa bir yol ayrımında ya Türkiye'nin büyüyen gücünü dar boğazdan çıkış fırsatı olarak görecek ya da dışlayıcı söylemlerin geleceğini karartmasına müsaade edecek diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri öne çıkartılmış. Savunma sanayinin devleri sahada buluştu. Avrupa'nın en büyük savunma ve havacılık fuarı Saha 2026 İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açtı. Saha 203 yeni ürün ve 164 imza töreniyle bu yıla damgasını vuracak. 120 ülkenin katılması beklenen fuarda Türkiye'nin 8 milyar dolar ihracat sözleşmesi imzalayacağı belirtiliyor. Bu fuara dair gelişmeler gazetede aktarılıyor. Bu arada fuar nedeniyle İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapalı. Hemen bunu belirtelim. İstanbul'da zaten sabah saatlerinde yoğun olan trafikte bir de yol karmaşası yaşamayın diye. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bakırköy'de 5-9 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek olan ve kapılarını açan 5. Uluslararası Savunma Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı nedeniyle bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu. Hangi yollar bunlar? Hemen göz atıyoruz. Yeni Havalimanı Caddesi D100 istikameti İstanbul Fuar Merkezi ayrımı, Yeni Havalimanı Caddesi sahil istikameti İstanbul Fuar Merkezi ayrımından sonra Hanımeli Sokak'la Mimar Basri Mete Sokak kesişiminden Yeni Havalimanı Caddesi'ne bağlanan tali yol. Peki alternatif yollar neler? Mimar Basri Mete Sokak, Hanımeli Sokak ve Yeni Havalimanı Caddesi olduğu açıklandı. Trafikte bu istikamette seyredenler için alternatif güzergahlar bu şekilde sevgili dinleyiciler. Gazete manşetlerini aktarmayı sürdürüyoruz. Yine Sabah gazetesinin birinci sayfasından yansıyan bir başka haber. Hürmüz Boğazı'nda füze resleşmesi, ABD Başkanı Trump'ın Hürmüz'e özgürlük planı başladı. İran tankerlere eşlik eden bir ABD savaş gemisinin vurulduğunu açıkladı. CENTCOM'sa bu iddiayı reddetti. Bir tankeri vuran İran'ın Baye'den hedef aldığı bir Fujairah petrol tesislerinde de yangın çıkmış. Orada gerilim gün geçtikçe daha da artıyor. Sevgili dinleyiciler, bölgeden haberlerin ayrıntılarında yine diğer gazetelerden takip etmeye devam edeceğiz. Tabii bir taraftan da en güzel eserlerle, sizin mesajlarınızla Diyanet Radyo'dayız. Doğru frekanstasınız, huzurun adresindesiniz. Şimdi güzel bir eser dinleyelim. Manşetlerle ve gündemden haberlerle devam edeceğiz.

0: Hayırlı Sabahlar programına WhatsApp ve Bip hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp ve Bip hattımız 0533 013 80 90.
1: Sabahın huzurunu, bereketini ve güzelliğini birlikte paylaşıyoruz. Diyanet Radyo'dasınız, o büyük ailenin içerisindesiniz. Bu mikrofonlardan sesimizin ulaştığı her yere selamlarımızı, muhabbetlerimizi iletiyoruz. Ve tabii yalnız olmadığımızı da hissettiriyorsunuz. Çok teşekkürler. Mesajlar gelmeye başladı bile. Mutfak grubundan bir dinleyicimiz. Elif Hanım, daima Diyanet Radyo'dayız. Hayırlı, bereketli, sağlıklı sabahlar dilemiş bize. Eskişehir'den selamlarını iletiyor. Çok teşekkür ediyoruz. Bir başka dinleyicimiz, bizim artık daimi dinleyicilerimizden bir tanesi. Ünal Bey selamlarını iletmiş, hayırlı sabahlar dilemiş. Tarsus'un yağmurlu bereketli gününden. Canım kızım için, damadım için, İstanbul'daki torunlarım için ve Tarsus'un

Kursus İmam Hatip Lisesi'nde okuyan torunlarım için sıradaki eseri istemişler. Teşekkür ediyoruz, sağ olsunlar. Diyanet Radyo ailesi mesaj yazmıyorsa bu sizi dinlemiyor anlamına gelmiyor. Sizlerin sessiz dinleyicilerimiziz. Bugün yazmak geldi. Varlığımızdan haberimiz olsun. Eyvallah, ne güzel, ne kadar mutlu ettiniz bizi. Sabahın selamı, rahmeti ve bereketi bu radyonun dinleyen ve dinleyicilerine gelsin. İyi ki varsınız, iyi ki benim radyomdasınız. Hepinizin emeğine sağlık, kulağımız sizler de demiş, hayırlı yayınlar dilemiş. Ayşenur Hanım, ne kadar güzel dilekler, güzel mesajlar. Bu güzel duygular için çok teşekkür ediyoruz. Eksik olmayın, varlığınız da bize güç, kuvvet ve moral veriyor. Bu mikrofonlardan daha güzelini söyleyebilmek için dilimiz döndüğünce, daha güzel eserleri sizlerle paylaşabilmek için motive edici oluyor. Yani sadece benim konuşacağım şeyler, benim söyleyeceğim şeyler sizleri motive etmesin. Sizlerden gelen mesajlar da bizleri motive ediyor. Emin olabilirsiniz buna. Ben Asuman, okul hazırlığında sizinleyiz. Merakımı mazur görün demiş. Çağatay Bey'i soranlar da var. Merak etmeyin, çok yakın zamanda sizlerle bu mikrofonda olmaya devam edecek kendisi. Buradan da kendisine selamlarımızı iletmiş olalım. Peki, manşetlerle devam ediyoruz. Hürriyet gazetesinin birinci sayfasında neler var? Trump'a giden ilginç mesaj. İran'dan Trump'a 4 gün önce bir mesaj gitti. İran mesajında nükleer kapasitemizi toprağa gömdünüz. Artık bunu konuşmayalım dedi. Trump reddetti ama İran ısrarcı. ABD bu konuda ikna olursa savaşın kaderi değişebilir. Bu haber birinci sayfada Hürriyet gazetesinde manşete taşınmış. Tabii dünün önemli açıklamalarından bir tanesi Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarıydı. AB Türkiye'nin kıymetini bilmeli şeklinde az önce ayrıntılarını aktarmıştım sizlere. Hürriyet gazetesinin birinci sayfasında bu da yer buluyor. Ve yine bizleri ilgilendiren bir başka haber. Enflasyon rakamları açıklandı dün. Nisan'da enflasyon %4,18 oldu. Evet, Nisan'da aylık %4,18, yıllık bazda ise %32,37 şeklinde gerçekleşti. Tabii enflasyon rakamlarının açıklanmasından sonra emeklinin gözü kulağı gelecek maaş zammında, kiracının gözü kulağı yine açıklanacak enflasyon oranındaydı. Mayıs'ta ev ve iş yerleri için uygulanacak kira artış oranı %32,43 olarak belirlenmiş durumda. Bakan Şimşek enflasyondaki yükselişin geçici olduğunu değerlendiriyor ve dezenflasyonun devam etmesini öngörüyoruz demiş. Enflasyon rakamlarına dair ilk açıklamaları bu şekilde oldu. Hürriyet gazetesinin birinci sayfasından yansıyan bir başka haber. Türkiye için kural esnedi. Avrupa siyasi topluluğunun Ermenistan'ın başkenti Erivan'daki liderler toplantısı için Türkiye'ye protokol ayrıcalığı tanındı denmiş. Davet edilen Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantıya katılmama kararı aldı. Sadece liderlere açık olan bu toplantıya normalde başka yetkili katılamıyor. Türkiye'nin toplantıda temsil edilmesine büyük önem veren AB ve Ermenistan bu kuralı esnetti. Böylece toplantıya Cumhurbaşkanı yardımcısı Yılmaz katıldı denmiş. Yeni Şafak gazetesiyle devam edelim gazete turuna. Biz hep bu mikrofondan güzeli konuşalım, hep bize moral veren şeyleri söyleyelim diyoruz ama dünyanın bazı bölgelerinde ne yazık ki bu şekilde işlemiyor durum, özellikle de Filistin'de. Bir açıklama Yeni Şafak'ta birinci sayfaya taşınmış ama taş atanı öldürdük şeklinde bir ifade bu. İsrail'i katil general övünerek anlattı. Batı Şeria'da görevli İsrailli General Avi Bulut son 3 yılda burada 1500 Filistinli'yi öldürdüklerini, bu sayının 1967'den bu yana kaydedilen en yüksek sayı olduğunu açıklamış. Katil general taş atanlar için öldürün emri verdiğini ve bazı Filistinlileri dizden vurarak kasten topal bıraktıklarını itiraf etti. Tabii bu itiraflar bu dünyada da elbette karşılığını bulacak adaletin huzurunda. Yapılan hiçbir kötülük karşılıksız kalmaz. Bu dünyada da kalmayacağı gibi zaten ahirette hiçbir şekilde kalmayacaktır ve bu yapılan katliamın
bir şekilde hesabı öyle ya da böyle verilecek. Gerçi uluslararası toplum her ne kadar zaman zaman sesini çıkartmış olsa da sivil inisiyatiften bahsediyorum. Sumut filosu da bunlardan bir tanesi. Ama ne yazık ki karar alıcılar özellikle başta Birleşmiş Milletler olmak üzere aldığı kararlar veya alamadığı kararlar diyelim İsrail'i bir nebze olsun durduramadı. Bakın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden, Genel Kurulu'ndan çıkan kararlar yaklaşık 100 karar var bugüne kadar son bir asırda ve bunların hiçbirine İsrail uymamış. Ne kadar enteresan değil mi? O yüzden Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan her defasında adil bir dünya, daha adil bir dünya mümkündür diyor ve dünya beşten büyüktür demeye devam ediyor. Dolayısıyla günün birinde uluslararası hukuk bundan hesabını soracak. Buna ümidimiz var. Türkiye gibi ülkeler, hukuktan yana olan ülkeler her defasında dünyanın farklı bölgelerinde başta Filistin olmak üzere yaşanan hukuksuzlukları, yaşanan zulümleri her platformda ifade etmeye gayret ediyor. Her platformda yüksek sesle dile getiriyor ve elinden geldiğince ne varsa yapmaya gayret ediyor. Tabii bu yapılanların ahirette hesabı çok daha ağır olacak. Buna hiç şüphemiz yok. Bu dünyada da karşılığını bulacağını ümit ediyoruz, temenni ediyoruz. Evet, yarım saatin sonuna geldik bile. Güzel eserlerle, sizlerin mesajlarıyla ve gündeme dair haberlerle tabii ki yayındayız. Bu mikrofondayız. Güvenle dinliyorsunuz Diyanet Radyo'da Güzel Eserler bizlerle birlikte. Saati devirelim, güzel bir eseri sizlerle paylaşalım. Ardından tekrar birlikte olacağız.

0: Hayırlı Sabahlar programına WhatsApp ve Bip hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp ve Bip hattımız 0533 013 80 90.
1: Diyanet Radyo'da sabahın huzurunu, güzelliğini paylaşmaya devam ediyoruz. Yeni saatin hemen başında gündemden başlıkları aktaralım. Bugün ne olacak? Siyaset gündeminde ne var? Ülke gündeminde ne var? Toplantılar, açılışlar, çalışmalar, projeler neler? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Siber Güvenlik Kurulu toplantısına başkanlık ediyor. Yine Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemi söz konusu. CHP, MHP ve DEM Parti meclis grup toplantıları gerçekleştirilecek. Yasama gündeminde bunlar var. Meclis çalışmaları devam ediyor. Diğer taraftan Türkiye İstatistik Kurumu 2025 yılına ilişkin kırmızı et ve çiğ süt üretim istatistiklerini açıklayacakmış. Dış politika yine hareketli, özellikle ABD-İran arasındaki ateşkes sürecindeki gerilim ve ihlallerle siyasi yansımaları takip ediliyor. Bu da önemli. Gündeme dair başlıklara baktığımızda bugünün neler olacağına dair buradan verilecek mesajlar da yine gündemi belirleyecek şüphesiz. Dünden bugüne yansıyan önemli haberlerden bir tanesi Kurban Bayramı'nın 9 güne çıkartılmış olmasıydı. Bir diğeri enflasyon rakamları açıklanmıştı. Bununla ilgili ayrıntıları az önce sizlerle paylaşmıştık, aktarmıştık. Yine önemli bir haber kaynağı olarak Diyanet Haberi öneriyoruz her sabah tabii ki. Birinci sayfasına mutlaka bakın, gündemden haberdar olmak istiyorsanız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünkü açıklamaların ayrıntılarını birinci sayfada bulabilirsiniz. Az önce aktarmıştık. Bir başka haber. Vekaletle kurban tanıtım toplantıları sürüyor denmiş. Diyanet Haber birinci sayfasında yer alan haberlerden biri bu. Diyanet İşleri Başkanlığı Koordinesi'nde il müftülüklerince 2026 yılı vekalet yoluyla kurban kesim organizasyonu tanıtım ve istişare toplantıları gerçekleştiriliyor. Ve bunlar Türkiye'nin dört bir tarafında hemen hemen her ilimizde yapılıyor. Oradan verilecek mesajlar önemli. Bu anlamda yapılacak ibadetlerin uygun bir şekilde yapılabilmesi ve her kesimin de bu anlamda kuralına uygun gerçekleştirilebilmesi adına bu bilgilendirme toplantıları yapılıyor sevgili dinleyiciler. Bir başka haber Diyanet Haber'den. Alman genç Didim'de Müslüman oldu. Almanya vatandaşı Noah Baker, Aydın Didim ilçe müftülüğünde gerçekleştirilen ihtida merasiminde kelime-i şehadet getirmiş, Müslüman olmuş, Allah kabul etsin diyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün açıkladığı gelişmelerden bir tanesi de şuydu. Evlilik kredisiyle ilgili bir açıklamaydı, bir kolaylık sağlanması söz konusuydu. Geri ödeme döneminde ikinci çocuğun da olması durumunda kalan taksitlerin tamamının hibe edileceğini açıklamıştı. Peki bu evlilik kredisi nedir? Neleri öngörüyor ve neyi amaçlıyor? Bununla ilgili ayrıntıları bilmeyenler için tekrar etmekte fayda var. Aile ve Gençlik Fonu'yla yuva kurmak isteyen gençler 200 ila 250 bin lira arasında bir rakamla destekleniyor sevgili dinleyicilerimiz. Burada geri ödeme süresi içerisinde ilk çocuk sahibi olan çiftlerin 12 aylık taksidini hibe etmeye ve kalan taksitlerini de 12 ay ertelemeye karar verilmişti. Şimdi bu bir adım öteye taşındı ve geri ödeme dönemi içerisinde ikinci

İkinci çocuğun da olması halinde kalan taksitlerin tamamı hibe edilecek. Genç çiftler için hayırlı güzel bir haber tabii ki. Evlilik kredisi için şartlar neler? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın yürüttüğü bir proje malumunuz bu. Burada her iki eşin de 18-29 yaş aralığında olması, resmi nikaha en az 2 ay kala başvuru yapılması ve hane gelirinin asgari ücretin 2,5 katını aşmaması şartları halinde 18-25 yaş arası gençlere 250 bin lira, 26-29 yaş arası gençlere 200 bin lira, 2 yıl geri ödemesiz, 48 ay içinde çocuk sahibi olurlarsa 1 yıl daha borç erteleme ve 2046 mağazadan %40'a varan indirimden yararlanma avantajı sunuluyor. Ne güzel değil mi? Bir başka haber, araç sahiplerini ilgilendiren yeni bir düzenleme yürürlüğe girdi. Noterlik Kanunu yönetmeliğinde değişiklik resmi gazetede yayımlandı. Buna göre araç sorgulamalarında ücret ödenecek. Araç sicil ve tescil sistemi veri tabanında yer alan bilgilerin paylaşımı artık ücretli olacak. Peki ne kadar ücret ödenecek? Bu bilgilerin kişi ve kurumlarla paylaşılması karşılığında sorgu veya dönen kayıt başına Türkiye Noterler Birliği'nce 2 TL işlem ücreti alınacakmış ve bu ücret her yıl yeniden değerleme oranına göre artırılacakmış. Yıl içerisinde gerçek veya tüzel kişiler tarafından yapılacak sorgulamalardan her bir araç başına bir sorgu için ücret alınmayacak. Kamu kurum ve idareleri de belediyelerle birlikte katılım payından muaf olacakmış. Evet, günün haberlerini gazetecilere yansıyan kısımlarını sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Evet, birinci sayfalarda neler var? Milliyet gazetesinden aktaralım. Cep yakan kep. Şatafatlı mezuniyet törenleri bütçeyi zorluyor. Anaokulundan üniversiteye kadar milyonlarca öğrenci mezuniyet heyecanı yaşamaya hazırlanıyor. Kep atmanın bedeli üniversitelerde ek masraflarla birlikte 35 bin lirayı bulabiliyormuş. Tabii bazı okullar lüks otellerde balo tarzı bir takım organizasyonlar düzenliyorlar. Buna katılan var, katılamayan var, gücü yeten var, yetmeyen var. Bu noktada belki yetkililerin daha hassasiyet göstermeleri, daha dikkatli olmaları gerekiyor diye düşünüyoruz. Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri, bölgemizin en güçlü ülkesiyiz şeklinde birinci sayfaya yansımış Milliyet gazetesinde. Hürmüz alev alev başlığıyla az önce ayrıntılarını aktardığımız haberin başlığı yer buluyor. Milliyet gazetesinin öne çıkan haberleri de bu şekilde sevgili dinleyicilerimiz. Bir de Türkiye gazetesine bakalım. Türkiye gazetesinde Netanyahu kendine paralı ordu kuruyor. İşgal İsrail'den, nüfus Hindistan'dan başlığını görüyoruz birinci sayfada. Savaşacak Yahudi bulamayan İsrail, on binlerce Hintliyi işgal bölgelerine yerleştirip hem nüfus yapısını bozacak hem de onları asker olarak kullanacak denmiş. Sağanak yağmur ve soğuk hava dalgası birkaç gündür Türkiye genelinde etkili oluyor. Türkiye gazetesinde bahar fırtınası başlığıyla öne çıkmış bu haber. Türkiye Mayıs ayında kışı yaşıyor. Düzce, Bolu, Afyon ve Kütahya'da kar yağdı. Uludağ'da kar kalınlığı 62 santimetreye ulaştı. Gaziantep ve Şanlıurfa'da 25 dakika süren süper hücre hayatı felç etti. Hortum çatıları uçurdu, binalar hasar gördü, onlarca kişi yaralandı denmiş. Birinci sayfalardan yansıyan haberlere göz atmaya devam ediyoruz. Mesajlarınız da bize ulaşıyor. Birazdan o mesajları da sizlerle paylaşıyor olacağız. Tabii en güzel eserler de bu frekansta, bu mikrofonda sizlere ulaşıyor. Diyanet Radyo'dasınız. Güvenle dinleyin.

0: Hayırlı Sabahlar programına WhatsApp ve VIP hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp ve VIP hattımız 0533 013 80 90.
1: Diyanet Radyo'da sabahı karşılıyoruz. Huzurla, bereketle ve güzellikle mesajlarınız gelmeye devam ediyor. Kütahya'dan Efraim Bey, dünyadaki bütün ümmeti Müslümanların yar ve yardımcısı olsun Allah demiş. Bu mesajını göndermiş, bizlerle paylaşmış. Yine bir başka, bizi servis şoförleri çok dinliyor. Onlardan biri sağ olsun, o da bizi yalnız bırakmıyor kendisi. Nizamettin Bey, teşekkür ediyoruz. Sabahın hayrı, bereketi tüm İslam aleminin üzerinde olsun demiş. Allah Müslümanları korusun. Sizler de bu servis işi hakikaten riskli ve zor bir iş. Dolayısıyla trafikte aman dikkat diyelim. Olumsuz kötü haberlerle karşılaşmayalım. Almanya'dan gelen bir mesaj. Mustafa Bey bizlere yazmış. Hayırlı sabahlar dilemiş. İyi yayınlar dilemiş bizlere. Herkese iyi haftalar diliyor. Rabbim herkesin gönlüne göre versin diyor. Almanya'ya selamlarımızı iletmiş oluyoruz biz de böylece. Tabii bize her yaştan dinleyicimiz selamlarını ileterek, mesajlarını göndererek, yayına iştirak ederek dinliyor. Onlardan biri Kayseri'den Hatice Hanım. Ben diyor 65 yaşındayım maşallah. Allah size uzun ve sağlıklı ömürler versin. Afiyetle, sağlıkla güzel bir ömür diliyoruz size. Sürekli Diyanet radyo dinlediğini ifade etmiş. Arabada Diyanet, evde Diyanet, köyde Diyanet, mutfakta Diyanet diyor ve Allah'a emanet ediyor bizleri. Çok teşekkür ediyoruz güzel mesajlarınız için. Sağ olun. Her yaştan dinleyicisinin olması bir insanın ne kadar güzel bir şey değil mi? Bu da tabii Diyanet Radyo farkı. Bir başka mesajımız okul yolundan gelmiş. Ümmü Gülsüm, Ayşe Hümeyra, Ubeydullah, Kamil kardeşler okul yolundaymış. Allah zihin açıklığı versin sizlere. Evet, şimdi özel başka bir mesaj. Hayırlı sabahlar Diyanet Radyo çalışan ve dinleyicileri. Bugün bizler aracılığıyla tüm ezgileri, eserleri kardeşim Şeyma'ya hediye etmek istiyorum demiş bir dinleyicimiz. Kimmiş bu dinleyicimiz, hemen bakıyoruz. Evet, Ayşenur Hanım. Neden Şeyma'ya hediye etmek istiyor? Çünkü bugün Şeyma'nın doğum günü. Evet, Rabbimiz hayırlı sağlıklı ömürler versin kendisine. Tabii en kalabalık doğum günlerinden bir tanesi olabilir bugün Şeyma için. Kendisine özel bir selam gönderelim. Güzel bir gün, anlamlı bir başlangıç onun için. Yeni bir yaş, yeni bir sayfa, yeni umutlarla birlikte geliyor. Doğum günün kutlu olsun Şeyma. Yeni yaşın sana hayırlar, güzellikler ve nice güzel hatıralar getirsin. Diyanet Radyo'dasınız. Birbirinden güzel eserlerle gündemden haberdar etmeye sizleri devam ediyoruz. Şimdi yine güzel bir eser dinleyelim, ardından birlikteyiz.

Hayırlı sabahlar devam ediyor. Bugün hava nasıl olacak? Bizleri nasıl bir hava bekliyor? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son tahminlere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu olması bekleniyor bugün de. Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'yla Kütahya ve Afyon, Karahisar çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı olması bekleniyor. Yine Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleriyle Doğu Anadolu'nun yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İç Anadolu'nun doğusunun yüksekleri, Anadolu'nun Adana'nın kuzeyiyle Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığı iç ve batı bölgelerde 4 ila 6 derece artacak. Diğer yerlerde ise önemli bir değişiklik beklenmiyor. Evet, bir saati bitirdik. Bu bir saat boyunca sizleri gündemden haberdar etmeye çalıştık. Hayırlı sabahlar dileklerimizle bir programın daha sonuna geldik. Evde, işte, yolda bizleri dinleyen tüm dinleyicilerimize hayırlı ve bereketli bir gün diliyoruz. Rabbim attığınız her adımı hayra, yaptığınız her işi kolaylığa ulaştırsın. Kazancınızı bereketli, gönlünüzü de huzurlu eylesin. Gününüz güzel, yolunuz açık, işleriniz hayır olsun. Bendeniz İlker Uykal, güzel bir gün geçirmenizi diliyorum. Diyanet Radyo'da kalmaya devam edin. Hoşça kalın.

0: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam.
2: Selamun aleyküm.
3: Aleyküm selam.
4: Selamun aleyküm.
5: Aleyküm selam.
6: Gördüğüne selam verenler, selamı gönülden alabilenler,
7: hayırlı günler diyenler,
8: karşılıksız sevenler,
9: kadir kıymet bilenler,
10: üzerine güneş değmeyenler,
11: hesap etmeden verebilenler,
12: ben değil biz diyebilenler,
13: herkese merhamet edebilenler,
14: yolu yönü haktan yana olanlar,
15: aralarında selamı yayanlar,
16: doğrudan yana olanlar,
17: mazluma kol kanat olanlar,
18: yol açan,
19: yol olan,
20: yolda olanlara.
21: Reyhan Sevinç'in hazırlayıp İlker Uykal'ın sunduğu Hayırlı Sabahlar hafta içi her gün saat 7.30'da Diyanet Radyo'da.

0: Her hadis bir hikaye taşır. Sen ne kadarını biliyorsun? Hadislerle İslam'ın engin hazinesinden derlenerek hazırlanan hadislerin hikayeleri, hadislerin ortaya çıktığı bağlamı ve hikmetini radyo tiyatrosu şeklinde sizlerle buluşturuyor. Dinleyin, hissedin, hikayelerin perde arkasına yolculuk edin. Ergül Kayacık'ın hazırladığı hadislerin hikayeleri hafta içi her gün saat 10.30'da Diyanet Radyo'da.
1: Kamu spotu.
2: Bazen kendinizi çaresiz hisseder, saklanmaktan başka çare göremezsiniz. Alo 183. Aile, kadın, çocuk, yaşlı ve engelli sosyal destek hattı. Çözümü yalnız aramayın. 183'ü arayın.
1: Kamu spotu.

0: Hüsnü Hal.
1: Binlerce yıl geçti. Dünya yaşanılır bir yer olduğundan beri. Milyarlarca insan yaşadı ve göçtü. İnsanoğlu dünyaya sürüldü sürüleli. Müthiş bir hızla gelişti insan. Aslandan daha güçlü, ceylandan daha hızlı hale geldi. Birçok şeyi değiştirdi. Evini, yemeğini, bineğini, daha iyisi ve daha güzeliyle yeniledi hepsini. İnsan olduğu yerde kalmadı. Koştu, yoruldu ama durmadı. Tepesindeki bulutlara, bulutların ardındaki yıldızlara merak saldı. Dağların zirvelerine çıktı, derin sulara daldı. Acaba neydi aradığı ya da kaçtığı? İnsanı göklere yolculuğa çıkaran, okyanuslara daldıran aklı başına belalar da açtı. Bazen ilaç buldu, yarasını sardı, bazen dermanından kaçtı, karanlığa saklandı. Ne zamanki insan dermanından kaçar, işte o zaman etrafını karanlık sarar. O karanlığın içinde kızıl bir ateş parlar. Bu insanın içine işleyen kavurucu bir ateştir. İnsanın hırsını alevlendirir, aklını ele geçirir. İnsan bu ateşe yabancı değil, onunla ilk defa karşılaşmıyor. Çok önceden tanıyor onu, çok eskiden. Zaman insan için kurulup saat geri saymaya başlamadan evvel. Vaktiyle o dumansız ateş kibirle yanmış, hırsla tutuşmuş. İnsanın aklını zehirlemiş, onu yemyeşil bahçesinden kovdurmuş. Şimdi yine boş durmuyor, doğru yol üstünde oturuyor, insana dört bir yandan sokuluyor. İnsanın içinde bir anda alev gibi parlayan ne varsa, o en eski düşmanı tarafından sırtına saplanan zehirli hançerden bir parça. Onun zehrinin damarlarda gezinen kıvılcımları, öfke gibi, nefret gibi, kin gibi. Lakin ateşi söndürmek insanın kendi elinde. Çünkü ateş ne kadar parlarsa parlasın, onu söndürecek şey insanın kendi özünde. Yüce Yaradan'ın insanın mahiyetine kattığı ham maddesinde. Belki ateş toprağı bir müddet yakacak, belki onu kavuracak. Ancak önünde sonunda toprak ateşi söndürecek, onu boğacak. Ve insan ayrı düştüğü yurduna Rabbinin rahmetiyle yeniden kavuşacak.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Burada bizim dinimize sahip söven Muhammed taraftarlarının başka bir ülkede sahiplenilmesi bizim için büyük bir itibar kaybı.
2: İleriye yönelik de bir tehlike. Bu onların güçlenmesi demek.
3: Bizi rahat bırakmayacaklar.
4: Dertleri nedir? Mekke'de huzur vermediler. Yurdumuzu, evimizi, barkımızı bırakıp buraya geldik. Ardımızda gözü yaşlı analar babalar bıraktık. Ne istiyorlar bizden?
3: Bizi teslim etmelerini isteyecekler Ümmü Seleme.
5: Efendim, onlar bizim ülkemizden kaçan isyancılar.
1: Arabistan'da isyan mı var? Neden haberim olmadı?
6: Peki biz haksız yere birinin kanını mı döktük ki kan bedeli olarak iade edilelim?
5: Hayır, böyle bir şey yapmadılar.
6: Ey hükümdar, senin yanında haksızlığa uğramayacağımızı umduk.
1: Korkmayın, haksızlığa uğramayacaksınız. Yüce Tanrı'nın...

0: yeni dinin kendi mensup olduğu dinin devamı olduğunu düşünüyordu. Hristiyanlıkta müjdelenen son peygamber bu zat olabilir miydi? Necaşi, Hazreti Cafer'den ilahi kelamı dinlemek istemişti. Bu sırada Mekke müşriklerinin sözcüsü Amr ise elindeki son kozu kullanmak istedi.
1: Bunlar sadece bizim dinimizi değil, sizinkini de dillerine dolamışlar. İsa Mesih'in Tanrı olmadığını, sıradan bir insan olduğunu söylerler. Sizin onu Tanrı edinmekle sapkınlığa düştüğünüzü de.
0: Necaşi'nin ve yanındaki rahiplerin bakışları Hazreti Cafer'e çevrildi.
2: Bu hususta ne diyeceksin Cafer?
0: Hazreti Cafer güzel sesiyle ağır ağır, tane tane Meryem suresini okumaya başladı.
3: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Muhammed! Kitapta Meryem'i de an. Hani ailesinden ayrılarak doğu tarafında bir yere çekilmiş ve onlarla arasında bir perde gelmişti. Biz ona Cebrail'i göndermiştik de ona tam bir insan şeklinde görünmüştü. Meryem, senden Rahman'a sığınırım. Eğer Allah'tan çekinen biriysen bana kötülük etme dedi. Cebrail, ben ancak Rabbinin elçisiyim. Sana tertemiz bir çocuk bağışlamak için gönderildim dedi. Meryem, bana hiçbir insan dokunmadığı ve iffetsiz bir kadın olmadığım halde benim nasıl çocuğum olabilir dedi. Cebrail, evet öyle. Rabbin diyor ki, o benim için çok kolaydır. Onu insanlara bir mucize, katımızdan bir rahmet kılmak için böyle takdir ettik. Bu zaten ezelde hükme bağlanmış bir iştir, dedi. Böylece Meryem çocuğa gebe kaldı ve onunla uzak bir yere çekildi. Doğum sancısı onu bir hurma ağacına yöneltti. Keşke bundan önce ölseydim de unutulup gitmiş olsaydım, dedi. Bunun üzerine Cebrail, ağacın altından ona şöyle seslendi. Üzülme, Rabbin senin alt tarafında bir dere akıttı. Hurma ağacını kendine doğru silkele ki sana taze hurma dökülsün. Ye, iç, gözün aydın olsun. İnsanlardan birini görecek olursan, şüphesiz ben Rahman'a susmayı adadım. Bugün hiçbir insanla konuşmayacağım de. Kucağında çocuğuyla halkının yanına geldi. Onlar şöyle dediler, ey Meryem, çok çirkin bir şey yaptın. Ey Harun'un kız kardeşi, senin baban kötü bir kimse değildi. Annen de iffetsiz değildi. Bunun üzerine Meryem, çocukla konuşun diye ona işaret etti. Beşikteki bir bebekle nasıl konuşuruz dediler. Bebek şöyle konuştu. Şüphesiz ben Allah'ın kuluyum. Bana kitabı verdi ve beni bir peygamber yaptı. Nerede olursam olayım, beni kutlu ve erdemli kıldı ve bana yaşadığım sürece namazı ve zekatı emretti. Beni anama saygılı kıldı. Beni azgın bir zorba kılmadı. Doğduğum gün, öleceğim gün ve diriltileceğim gün bana selam, esenlik verilmiştir. Hakkında şüpheye düştükleri hak söze göre Meryem oğlu İsa işte budur. Allah'ın çocuk edinmesi düşünülemez. O bundan yücedir, uzaktır. Bir işe hükmettiği zaman ona sadece ol der ve o da oluverir. Şüphesiz Allah benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. Öyleyse yalnız ona kulluk edin. Bu dosdoğru bir yoldur.
0: Necaşi ve rahipleri büyük bir dikkatle dinliyorlardı. Hazreti Cafer susmasa saatlerce dinleyebilirlerdi.
2: Bu ne tatlı, ne güzel kelamdır Cafer. Bize bundan çokça oku.
0: Hazreti Cafer Kehf suresinden de bir bölüm okudu. Necaşi'nin gözleri yaşardı. Kendini tutamayarak şöyle dedi.
2: Vallahi bu aynı kaynaktan fışkıran bir nurdur. İsa ve Musa'nın beslendiği kaynak.
1: Ama efendim.
2: Ey Amr, gidin artık buradan. Vallahi ne onları size teslim ederim, ne de başlarına bir kötülük gelmesine müsaade ederim. Onlar bana sığınmışlar, benim himayemdedirler. Sizler, ey Cafer'in arkadaşları, yanından geldiğiniz zat büyük

0: bir insandır. Onun özellikleri İncil'de yazar. Onu Meryem oğlu İsa da müjdelemişti. Vallahi o ülkemde olsaydı onu başıma tac ederdim. Sizler ülkemde her türlü tecavüzden ve saldırıdan korunmuş olarak yaşayacaksınız. Dilediğiniz kadar kalabilirsiniz. Size kötülük eden helak olur. Kureyş elçilerinin getirdikleri hediyeleri atlarına geri yükleyin. Sana gelince amir, beni hediyelerle kandıramayacağını bilmeliydin. Bu bir daha tekrarlanırsa aramızdaki dostluğu kaybedersin.
1: Kureyş elçileri Necaşi'nin yanından suçlu suçlu ayrılırken, Müslümanlar rahatlık içinde yaşayacakları bir beldeye kavuşmanın heyecanı içindeydiler. Mekke müşrikleri gönderdikleri elçilerin eli boş dönmesine çok öfkelendiler. Üstelik müminler orada istedikleri gibi yaşama özgürlüğüne kavuşmuşlardı. Kendi aralarında bu durumu konuşuyorlardı.
2: Ey Amr, nasıl olur da bu işi başaramazsın? Necaşi seni severdi. Bir iki güzel sözle, şiirlerinden birkaçıyla ikna edemedin mi onu?
3: Cafer beni bastırdı. Okuduğu şeylerle büyüledi Necaşi'yi.
4: Saçmalama. Ne büyüsü, ne sihri. Biz onu insanları Muhammed'den uzak tutmak için söylüyoruz. Elime yüzüme bulaştırdım. Beceriksizin tekiyim demiyorsun da.
5: Ey Ebul Hakem, sana neden Ebu Cehil dediklerini anlıyorum. Her hareketinden cahillik akıyor.
4: Sen, beceriksiz şair. Bana dil uzatmadan önceki kere düşün. Yoksa kılıcımla öğretirim sana saygılı olmayı.
2: Kesin tartışmayı. Sizinle mi uğraşacağız? Kendinize gelin. Muhammed dert olarak yeter bize. Asıl problemimiz bu. Buna odaklanın.
6: Ona ilahlarımıza dil uzatmamasını söyleyelim son kez. O bizim ilahlarımıza sövmesin, biz onunkine sövmeyelim. Hatta kabul ederse o bizimkileri kabul etsin, biz onunkini. Bir sürü tanrı içinde bir fazlası düzeni bozmaz.
2: Buna ikna edebilir miyiz onu?
6: Keyfi bilir. Bu son uzlaşma teklifimiz. Kabul etmezse daha sert tedbirlere başvururuz.
2: Deneyelim ve ne olacağını görelim.
1: Ebu Süfyan peygamberimizi ikna etmek ümidiyle yanına gelmişti.
2: Ey Muhammed, sana son bir teklifle geldik. Bunu kabul edersen aramızdaki akrabalık bağını koparmamış ve bu husumete son vermiş olacaksın.
1: Peygamberimiz bu teklifin aralarındaki husumeti bitireceğini düşünerek heyecanlanmıştı. Ancak Ebu Süfyan'ın teklifi akıl alır gibi değildi.
2: Gel biz senin dinine uyalım, sen de bizim dinimize uy. Bir sene sen bizim ilahlarımıza tap, bir sene de biz senin ilahına tapalım. Eğer senin getirdiğin bizimkilerden daha hayırlıysa, biz de sana bu konuda ortak olmuş ve ondan nasibimizi almış oluruz.
1: Peygamberimizin bir cevap vermesine fırsat kalmadan Kafirun suresi nazil oldu. Bu ayetlerde şöyle deniliyordu: De ki, ey kafirler, ben sizin kulluk ettiklerinize kulluk etmem. Siz de benim kulluk ettiğime ibadet edecek değilsiniz. Ben de sizin ibadet ettiklerinize kulluk edecek değilim. Siz de benim kulluk ettiğime ibadet edecek değilsiniz. Sizin dininiz size, benim dinim banadır. İlahi hitabın sertleşmesi inkarcıları daha da kızdırmıştı. İman etmeyenleri azapla uyaran ayetlerin ard arda gelişi onların kinini arttırıyordu. Bu duruma bir son vermeye karar verdiler. Mekke müşriklerinin baskılarından kurtulmak isteyenlerden biri de Hazreti Ebu Bekir'di. Peygamberimizden izin alarak Habeşistan'a gitmek üzere yola çıktı. 5 gün sonra konakladığı mekanda kendisini tanıyan Ehabiş kabilesinin lideri, onun bu hareketinin yanlış olduğuna Hazreti Ebubekir'i ikna etmeye çalışıyordu.
2: Sen Ebubekir'sin. Kavminin en şerefli, en asil insanısın. Cömertliğinle tanınırsın. Herkese yardım edersin. Bu özelliklere sahipken neden yerini, yurdunu terk etmek zorunda kalasın ki?
7: Durum bildiğin gibi değil. Esirlere ve fakirlere etmedikleri eziyet kalmadı. Resulullah'ın çektiklerine gelince ona dilim varmıyor. Bize de hayatı zindan ediyorlar. Habeşistan'da adil bir kral var. Bir grup arkadaşımız oraya sığındı. Ben de oraya hicretten başka çare göremedim.
2: Olmaz öyle şey. Seni ben korumam altına alayım. Benim emanımı alırsan sana zarar veremezler. Memleketine dön.
7: Zaten memleketini terk edenler güvenliklerini sağlayan biri olmadıkça geri dönemezler. Ben artık birinin emanını almadan dönemem Mekke'ye.
2: Birlikte gidelim Mekke'ye. Ben seni koruyacağımı ilan ederim.
1: Kabile lideri İbni Dain'le yanında Hazreti Ebubekir olduğu halde Kabe'ye geldi. Kureyş liderleri ona hürmet ederdi. Onları selamladıktan sonra şöyle dedi.
2: Dün bizim diyarımıza eski bir dostum uğradı. Memleketini terk edip hicret etmekte olduğunu öğrendim. Bu beni çok şaşırttı. Çünkü kabilesi içinde en zarif, en nazik, en cömert insan odur. Böyle bir insan nasıl olur da yurdunu terk etmek zorunda kalır?
8: Kimden bahsediyorsun?
2: Ebubekir'den. Nasıl olur da onu yurdunuzdan çıkmaya zorlarsınız?
8: Bizim kimseyi zorladığımız yok. Kendi kendine burayı terk etmiş.
2: Yaşama imkanı bırakmamışsınız ki. Siz yoksulu görüp gözeten, aciz ve düşkünlerin yükünü hafifleten, musibet zamanlarında halka yardımcı olan Ebubekir gibi bir adamı nasıl bu hale düşürürsünüz?
8: O bunu kendi seçti. Aramızdan zayıfları ayarttı, din değiştirdiler. Efendilerine isyan eden köleleri azat ederek benzerlerini yüreklendirdi. Tanrılarımıza dil uzattı. Bulduğu bela az bile.
2: Ben onu bunu bilmem. Kanınızdan olan birine sahip çıkmamak size yakışmaz. Ebubekir'in koruyuculuğunu üzerime alıyorum. Ey Mekke halkı! Şu andan itibaren Ebubekir'e eman veriyorum. Ehabiş kabilesi onun arkasındadır. Onu rahatsız eden bizi rahatsız etmiş olur. Ona dil uzatan bize dil uzatmış olur. Duyanlar duymayanlara bildirsin.
1: Hazreti Ebubekir bu eman sayesinde evine döndü. O ibadet etmekten büyük bir zevk alır, Kur'an okuduğu zaman tilavetini dinlemeye doyum olmazdı. O ayetleri okurken ağlar, dinleyenler de bu güzel ve içli okuyuşun tesiriyle mest olurlardı. Hazreti Ebubekir'in kendi evinin bahçesinde namaz kılıp Kur'an okuduğu bir köşesi vardı. Müşriklerin kadınları ve çocukları onun okuyuşunu dinlemek üzere bahçenin dışında toplanır olmuşlardı. Bu, müşriklerin harekete geçmesi için yeterli bir sebepti.

0: Şu adamın icabına bakmak lazım. Köleler bitti. Şimdi de çoluk çocuğumuzu etkileyecek.
1: Ne oldu yine? Kimden bahsediyorsun?
0: Ebu Bekir'den tabii ki. Bahçesinde Muhammed'den öğrendiği kelimeleri fısıldarken... senin benim çocuklarımız, eşlerimiz onu dinlemek için üst üste yığılıyor. Hayran hayran onu dinliyorlar.
1: O büyük bir problem değil. Emanını kaldırtırız, olur biter.
0: Nasıl yapacaksın bunu? İbni Dahin'le onu himayesine aldığını herkese duyurmadı mı?
1: Evet, şimdi ona haber göndereceksin. İyi dinle beni.
2: Hoş geldin. Safalar getirdin.
3: Hoş bulduk Ebu Bekir.
2: Hayırdır, hangi rüzgar attı seni buralara İbni Dahin'le?
3: Pek hayır değil Ebu Bekir. Ebu Süfyan bana haber gönderdi. Biliyorsun ben senin dinine girmedim. Ama sana olan sevgim ve saygımdan zarar görmeni de istemedim. Bahçende bir takım şeyler okuyormuşsun. Kadınlar ve çocuklar seni dinlemek için toplanıyorlarmış. Ebu Süfyan ve arkadaşları senin ailelerini etkilediğini düşünüyorlar. Buna bir son vermeni istiyorlar.
2: Sen de bana verdiğin emandan dolayı zahmet çekiyorsun değil mi?
3: Sana bir zarar vermelerini istemem.
2: Ben de senin mağdur olmanı istemem. Emanını sana iade ediyorum İbni Dahin'le. Bana koruyucu olarak Allah yeter. Ben onun himayesinden hoşnurdum. Birazdan müşriklerin yanına gider... artık senin benim koruyucum olmadığını ilan ederim.
4: Hazreti Ebu Bekir gibi itibarlı ve varlıklı insanlar bile... müşriklerin gazabından emin olamaz hale gelmişti. Zayıf Müslümanların yaşamları gittikçe zorlaşıyordu. Her tabakadan Müslümana hayatı dar etmek için yeni planlar yapılıyordu.
5: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere. Diyanet İşleri Başkanlığı sundu.

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

Sesli Kitap. Din Görevlisiyle 365 Gün. Eser Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.

48. gün. Peygamberimizin kusursuz bilgi kaynağı vahiy. Ayet-i Kerime Meali. Sen onlara bir mucize getirmediğin vakit, onu da bir yerlerden derleyip toplasaydın ya derler. De ki, ben sadece Rabbimden bana vahyedilene uyarım. İşte bu Kur'an, Rabbinizden gelen kanıtlardır. İnanan bir topluluk için hidayettir, rahmettir. Araf Suresi 203. Ayet. Hadis-i Şerif. Abdullah bin Rafi anlatıyor. Ümmü Seleme'den işittiğime göre miras ve kaybolan mallar konusunda anlaşmazlığa düşen iki kişi Hazreti Peygamber'e geldiğinde o şu sözleri söylemişti. Muhakkak ki ben hakkında bana vahiy inmemiş olan hususlarda şahsi görüşümle aranızda hüküm veririm. Fetva. Kur'an-ı Kerim'in korunmuş olduğunu nasıl ispatlarız? Kur'an-ı Kerim, Allah Teala'nın kıyamete kadar gelecek bütün insanlara indirdiği son ilahi mesajıdır. Rabbimiz bu yüce kelamı indirmekle kalmamış, onun korunmasını da bizzat üzerine almıştır. Nitekim o bu gerçekliği şöyle açıklamıştır. Şüphesiz o zikri, Kur'an'ı biz indirdik, biz. Onun koruyucusu da elbette biziz. Hicr suresi 9. ayet. Bu ilahi beyan, onun korunmuşluğu konusunda müminler için en büyük güvencedir. Nitekim tarih de bunun canlı şahidi olmuştur. Zira Kur'an-ı Kerim inzal olmaya başladığında bir taraftan deri ve kağıt benzeri malzemeye bizzat Peygamberimizin kontrolünde yazılırken, bir taraftan da birçok sahabi tarafından ezberlenerek hafızalara yazılmış, ayrıca Müslümanların inanç ve ameli dünyalarına taşınarak hayata yansımıştır. İlerleyen yıllarda İslam fetihleri

nüfusunun artması ve yeni beldelerin İslam'a dahil olmasıyla 3. Halife Hazreti Osman bir komisyon kurmuş, Kur'an nüshaları çoğaltılmış, bunlar Mekke, Küfe, Basra, Şam, Bahreyn, Yemen'e gönderilmiştir. Müslümanlar bu ana nüshalara göre pek çok Kur'an nüshası yazmış, böylece bu ilahi kitap hiçbir değişikliğe uğramadan günümüze kadar gelmiştir. Son olarak şu da kaydedilmelidir ki, bugün Taşkent, İstanbul, Kahire ve Medine'de Hazreti Osman döneminde istinsah edilen nüshalar olmasa bile, bu nüshadan kopyalandığı güçlü ihtimal dahilinde bulunan Kur'an nüshaları mevcuttur ve aralarında hiçbir fark ve değişiklik olmaksızın günümüze kadar gelmişlerdir. Bu nüshalar Tayyar Altıkulaç tarafından incelenmiş, bu araştırma günümüze ulaşan Mesahif-i Kadime ismiyle Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanmıştır. Ayrıca Hazreti Osman'a nispet edilen Mushaf-ı Şerif'te iki cilt halinde TDV yayınlarından basılmıştır. Hikmetli Söz. Yalancı iştaha, yalancı istek insanı yemek yemeye sürükler. Bu sürükleyiş yemek yemekteki zevkin geçeceği korkusundan doğar ki asıl dert de budur. Yalancı istek değil de gerçek istekse o zaman acele yememek, yavaş yavaş sindire sindire yemek daha iyidir. Böyle yenen yemek boğazda durmaz, mideye oturmaz, içe iyice siner. Mevlana,

Sesli Kitap. Din Görevlisiyle 365 Gün. Eser Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.

0: Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu, hafta içi her sabah saat 9'da, tekrarı gece saat 2'de Diyanet Radyo'da.
1: Kamu spotu.
2: Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.

0: Diyanet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 5 Mayıs 2026 Salı. Hicri takvime göre 18 Zilkade 1447. Rumi takvime göre 22 Nisan 1442. Tarihte bugün, Kasım günlerinin sonu. Arka sayfa, günün konusu. Osmanlı tarihinde layiha geleneği. Layiha, Osmanlı bürokrasisinde rapor veya taslak türü belgeye verilen isimdir. Rapor mahiyetindeki layihalar kendi içlerinde birkaç gruba ayrılır. Bunların arasında belki en çok kullanılanı ıslahat layihaları olup düşünülen bir ıslahatın kaleme alınmış metni ve belgesidir. İkinci layiha tipi bir teftiş sonrasında tespit edilen hususların kaleme alındığı belgelerdir. Üçüncü tip layihalarsa bir mesele hakkında görüş bildiren layihalardır. Taslak mahiyetindeki layihalar kanunname, nizamname, talimatname, mukavelename, şartname gibi belgelerin taslakları niteliğindedir. Layihaların üst kenarına yakın bir yerinde hüve işareti yer alır. Biraz boşluk bırakıldıktan sonra layihanın neye dair olduğu yazılır. Layihalarda elkap yani lakaplar bulunmaz ancak yazılan makama göre takdim ifadesi yazılır. Layihalar mahiyetlerine göre kağıdından tertip şekline kadar farklılık gösterir. Layihalar, resmi daireler, şirketler veya şahıslar tarafından hazırlanarak resmi makamlara sunulabilir. Bir ayet. Yeryüzündeki bütün ağaçlar kalem olsaydı, deniz de ardından ona yedisi daha eklenmek üzere mürekkep olsaydı, yine de Allah'ın sözleri tükenmezdi. Allah azizdir, hakimdir. Lokman Suresi 27. Ayet. Hayırlı günler. Diyanet Takvimi.
1: Kökler ve sözler az sonra.

0: Biz de sizi dinliyoruz.
1: Kökler ve Sözler. Yazan Kudret Ayşe Yılmaz. Seslendiren İbrahim Bildir.

Ey yediden çiçeği, gönlümün sevinci torun. Hastadan, hastalıktan, doktordan yola çıkmışsın. Düşünmüş, durulmuş, sormuşsun. İyileşmek nedir? Çıkar yol hangisidir? Hadi közde köpürtü kahvelerimizi, sohbet demlensin. Anlatayım da dinle hele. Hayat derler bir çiçeğin yaprağı, dalı, gövdesi, kökü. Kökte olanlar yapraklara dek sürüp gelir. Derdin de sevincin de insanın sabrını, inancını sınayan türlü çeşitleri vardır. Bazen ayaklar adım atmayı bırakmak ister. Gönül hanesini is tutar. İşte tam da o vakit iyileşmeyi sunan teselliye, umuda ihtiyaç vardır. Peki çözüm ne zaman gelir? Karanlık bulutlar çöktüğünde insan bir damla ışık arar. Hayatın akışında güvenebileceği bir limana ihtiyaç duyar. Beklerken zihninin derinliklerinde iki yol belirir. Ya yas tutacak, kapısını perdesini örtüp gözden kaybolacaktır, ya da ümit etmeyi unutmayacaktır. Yüreğini hafif tutmak, inancı tazelemek, söylenen sözlerde iyiyi, güzeli anmayı ihmal etmemek bir çıkış yoludur. İşte böyle insanları aradıkları ışık çoğu zaman bulur. Meylin neye ise neticen ona varır. Çizdiğin manzarayı izlersin sadece. Düşen düştüğü yerde kalırsa ayaklarına ihanet etmiş olmaz mı? Vakti geldiğinde sana yardım eli uzanacaksa, bu senin istediğin bir yansımadır. Önce niyet, sonra gayret. Israrla duanı et. Bekle. Beklemek zordur elbet ama tohum saçılmışsa, beklemek onun özünde şerbetlenir. En sonunda teslim ol kadere. Elinden geleni yapmak da hünerdir. Çabanı hep hatırla. İyileşeceğine içtenlikle inan. Bir terazi kur kalbine. Bir yana umudu, diğer yana iyiliğe dair umduğunu koy. Kefeler eşitlensin. Gün be gün yeni bir kapıya varsın adımların. O halde görmeyi bilmek kadar önemlidir ummak. Çözüm sorunu bilmekle, derdini sevmekle, doğru zamana kavuşmakla ilgilidir. Fırtına da olur, sel de, kış da gider, bahar da. Sen ahenge dahil ol, gönlünü ferah.

0: İşte böyle iki gözüm torun. Yaz bir kenara. İyi olacak hastanın doktor ayağına gelir.
1: Kökler ve sözler. Yazan Kudret Ayşe Yılmaz. Seslendiren İbrahim Bildir.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

Ey aziz dost, bilmiş ol ki beden elbiseye benzer. Sen bu elbiseyi okşayıp durma. Yola düş de elbiseyi giyeni ara. Çünkü elbiseyi giyen ve bu elbise içinde gizlenen ruha, bedeni tanımak ve onunla meşgul olmaktan ziyade, hoş gelen Allah'ı bir bilmek, tanımaktır. O ruhun bedenindeki görünen el ve ayağa benzemeyen, hatta görünmeyen bir başka türlü eli, bir başka türlü ayağı vardır. Ruhun nasıl eli ayağı olur diye kafanı yorma. Rüyada el ayak görürsün. Onlarla bir şey alır, bir yerlere gidersin. Gördüklerini gerçek bil. Sen öyle bir kişisin ki, sende bedensiz bir beden vardır. Öyleyse bedenden dışarı çıkmaktan, yani candan olmaktan korkma.

0: Cahiliye devri insanı kimi zaman kahinlerden medet umuyor, kimi zaman da büyüyle kendini avutuyordu. Bu insanlar fallara başvuruyor, çeşitli varlıklara uğur ve uğursuzluk atfediyorlardı. Allah'ın yarattığı ve kullarının hizmetine sunduğu güneş, ay ve yıldızların hareketlerinden çeşitli anlamlar çıkarmaya çalışıyorlardı. İnsanları tüm bu cahiliye inançlarından temizlemek için gönderilen Allah Resulü, ashabıyla birlikte olduğu her an onları eski inanç ve alışkanlıkları konusunda uyarıyor ve bunların yerine İslam'ın öğretilerini anlatıyordu. Yine böyle bir sohbet zamanıydı. Allah'ın elçisi Ensar'dan bir toplulukla birlikte oturmaktaydı. Vakit geceydi. Birden bir yıldız kaydı ve gökyüzü aydınlandı.
1: Gördünüz mü şunu? Nasıl da aydınlanıverdi gökyüzü.
2: Evet, gördüm, bir yıldız. Hem de büyük bir yıldız.
1: Kesinlikle öyle.
2: Kesin bu gece büyük bir adam doğdu. Nasıl da parladı, değil mi?
1: Evet evet. Birden güneş doğmuş gibi oldu.
2: Ve öylece sönüverdi.
0: Allah'ın Resulü ashabına baktı ve cahiliye döneminde bunun gibi bir yıldız kaydığı zaman sizler ne derdiniz diye sordu.
2: Allah ve Resulü bilir ki biz bu gece büyük bir adam doğdu ve bu gece büyük bir adam öldü derdik.
1: Evet ey Allah'ın Resulü, böyle düşünür, böyle inanır ve böyle söylerdik.
2: Çünkü biz atalarımızdan böyle görmüştük ey Allah'ın Resulü.
0: Bunun üzerine Resulullah, yıldız ne bir kimsenin doğumu ne de ölümü için kayar dedi.
2: Biz onlardan haber alırdık ya Resulallah. Yani öyle zannederdik. Söylediklerine inanırdık. Hayatımızı da ona göre düzenlerdik.
1: Evet, kahinler öyle söylerdi çünkü. Geleceğimizin yıldızlarda göründüğünü anlatırlardı bize.
0: Nurlu Nebi ashabına baktı ve Allah Teala bir şey hakkında hüküm buyurduğu zaman arşı taşıyan melekler tesbih ederler. Arkasından onlardan sonra gelen gök ehli tesbih eder. Ta ki tesbih şu alt semanın sakinlerine ulaşır dedi. Sahabiler merakla Hazreti Peygamber'i dinliyordu.
1: Peki ya Resulallah, sonra ne oldu?
0: Allah'ın elçisi, sonra arşı taşıyanların arkasından gelenler arşı taşıyanlara Rabbiniz ne buyurdu diye sorarlar. Onlar da ne buyurduğunu kendilerine haber verirler. Böylece gökyüzü sakinleri birbiriyle haberleşir. Nihayet haber şu alt semaya ulaşır ve cinler işitileni kaparak onu kahin dostlarına aktarır ve yıldızla taşlanırlar. Bu bilgiler geldiği şekilde aktarılmışsa gerçektir. Fakat bunlara ilavelerde bulunurlar ve yalan karıştırırlar dedi.
2: Allah senden razı olsun ey Allah'ın Resulü. Bizi de kahinlerin yalanlarından ve bilmediğimiz şeylerin peşinde koşmaktan korusun.
1: Amin.
3: Hadislerin hikayeleri.

0: Hüsnü Hal.
1: Binlerce yıl geçti. Dünya yaşanılır bir yer olduğundan beri. Milyarlarca insan yaşadı ve göçtü. İnsanoğlu dünyaya sürüldü sürüleli. Müthiş bir hızla gelişti insan. Aslandan daha güçlü, ceylandan daha hızlı hale geldi. Birçok şeyi değiştirdi. Evini, yemeğini, bineğini, daha iyisi ve daha güzeliyle yeniledi hepsini. İnsan olduğu yerde kalmadı. Koştu, yoruldu ama durmadı. Tepesindeki bulutlara, bulutların ardındaki yıldızlara merak saldı. Dağların zirvelerine çıktı, derin sulara daldı. Acaba neydi aradığı ya da kaçtığı? İnsanı göklere yolculuğa çıkaran, okyanuslara daldıran aklı başına belalar da açtı. Bazen ilaç bulduğu yarasını sardı, bazen dermanından kaçtı, karanlığa saklandı. Ne zaman ki insan dermanından kaçar, işte o zaman etrafını karanlık sarar. O karanlığın içinde kızıl bir ateş parlar. Bu insanın içine işleyen kavurucu bir ateştir. İnsanın hırsını alevlendirir, aklını ele geçirir. İnsan bu ateşe yabancı değil, onunla ilk defa karşılaşmıyor. Çok önceden tanıyor onu, çok eskiden. Zaman insan için kurulup saat geri saymaya başlamadan evvel. Vaktiyle o dumansız ateş kibirle yanmış, hırsla tutuşmuş. İnsanın aklını zehirlemiş, onu yemyeşil bahçesinden kovdurmuş. Şimdi yine boş durmuyor, doğru yol üstünde oturuyor, insana dört bir yandan sokuluyor. İnsanın içinde bir anda alev gibi parlayan ne varsa, o en eski düşmanı tarafından sırtına saplanan zehirli hançerden bir parça. Onun zehrinin damarlarda gezinen kıvılcımları, öfke gibi, nefret gibi, kin gibi. Lakin ateşi söndürmek insanın kendi elinde. Çünkü ateş ne kadar parlarsa parlasın, onu söndürecek şey insanın kendi özünde. Yüce Yaradan'ın insanın mahiyetine kattığı ham maddesinde. Belki ateş toprağı bir müddet yakacak, belki onu kavuracak. Ancak önünde sonunda toprak ateşi söndürecek, onu boğacak. Ve insan ayrı düştüğü yurduna Rabbinin rahmetiyle yeniden kavuşacak.

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak Dolan.

Kullanırdı yörelerimde, miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden, her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hem şehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

0: Günün duası.
1: Musa aleyhisselam Allah'a şöyle dua ederdi. Rabbim, dileseydin daha önce beni ve onları yok ederdin. Aramızdaki beyinsizlerin yaptıkları yüzünden bizi yok mu edeceksin? Bu senin imtihanından başka bir şey değildir. Bununla dilediğini saptırır, dilediğini doğru yola iletirsin. Bizim dostumuz sensin. Bizi bağışla, bize merhamet et. Sen bağışlayanların en iyisisin. Bize bu dünyada iyilik, güzellik ve nimet yaz. Ahirette de biz sana yönelik.

0: de sizi dinliyoruz.
1: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
2: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Arif Emre Yıldırım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından yaptığı konuşmada Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarıldığını açıkladı. Aile ve Gençlik Fonu'ndan yararlanan gençlere de bir müjde verdi. Geri ödeme dönemi içerisinde ikinci çocuğun olması halinde kalan taksitlerin tamamını hibe edeceğiz dedi. Amerikan Başkanı Donald Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilere eşlik eden Amerikan gemilerine saldırması halinde İran'ın yeryüzünden silineceğini söyledi. İranlı yetkililerdense ablukayla ateşkes tehlikeye atılmıştır açıklaması geldi. Açıklamada savaşın sürdürülmesinin Amerika Birleşik Devletleri için zor olduğunu biliyoruz. Oysa biz henüz başlamadık ifadesi kullanıldı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski 6 Mayıs'ta geçici ateşkes ilan ettiklerini belirterek Rusya'nın da söz konusu karara uymasını istedi. Putin de Zafer Günü vesilesiyle 8-9 Mayıs'ta ateşkes ilan ettiğini açıkladı. Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçisi Abdünnasır, Mekke yolu projesi kapsamında Türk hacı adaylarını Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan kutsal topraklara uğurladı. Proje sayesinde hacı adaylarının pasaport kontrolü, gümrük ve hatta sağlık işlemleri dahil olmak üzere tüm seyahat prosedürlerini kalkış yaptıkları havalimanında tamamlayabildiklerini belirtti. Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Fatih Mehmet Karaca, Diyanet İşleri Başkanlığı olarak yaklaşık 50 yıllık tecrübeyle hacılara hizmet etmenin gururunu yaşadıklarını söyledi.
1: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre kuvvetli yağışlar ve serin hava etkisini göstermeye devam ediyor. Batı bölgelerde birkaç derecelik sıcaklık artışı olurken iç ve doğu bölgelerde sağanak yağmur ve kar yağışı geçişleri bekleniyor. Bazı illerimizde en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 13, İstanbul 17, İzmir 21, Antalya 23, Eskişehir 11, Trabzon 14, Erzurum 11, Diyarbakır 20, Gaziantep 13 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 40, Medine 39, Kudüs 15, Lefkoşa 21, Gümülcine 17, Saraybosna 18 derece olarak tahmin ediliyor.
1: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

0: bekleyenler, artık beklemeden bizi arayıp isteyin. Kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz Ezgi'yi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle başlıyor.
1: Manisa Akhisar'dan Eşref Tavşancı. Tüm Diyanet Radyo dinleyicilerine selam olsun. Sultanım illallah, Sübhanım illallah ilahisini istiyoruz.

Selamünaleyküm Diyanet Radyo. Ben Sedat Altuntaş. Sizden beni hor görme kardeşim eserini istiyorum. Sadece tüm Diyanet Radyo çalışanlarına gelsin. Bursa'dan selamlar, sevgiler, saygılar. Beni hor

Selamünaleyküm. Ben Konya'dan Kaan Alkan. Yaz Oğlum parçasını öncelikle birincilik oğlum Furkan Alkan'a, eşime ve kızıma armağan ediyorum. İyi yayınlar. Gün giden...

0: ver bana, geç karşıma söz ol.
1: İste Dinle devam ediyor. İste Dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 8090.

Hayırlı günler Diyanet Radyo dinleyicileri. İstanbul'dan yayına katılıyorum. Fatih Koca'dan uygun gördüğünüz bir eseri sevdiklerim için istiyorum. Herkese iyi dinlemeler.

Selamünaleyküm, hayırlı sabahlar. İzmir Hoca'dan Fethi, sizden Mustafa Demirci'den Memnun Mezgisini istiyorum. Bu eseri dinleyen herkese armağan ediyorum. Hayırlı günler diyorum, hayırlı sabahlar.

0: Esselamu Aleyküm Diyanet Radyo. Ben Yusuf.
1: Ben Esra.
0: Ankara'dan size sesleniyoruz. Tüm Diyanet Radyo dinleyicileri ve çalışanları için uygun gördüğünüz bir eseri istiyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.

Selamun aleyküm. Tamer Yüncüoğlu'ndan Sözlerin Var İçimde İlahisini tüm Diyanet FM dinleyicilerine ve eşime armağan etmek istiyorum. Teşekkür ederim. Mersin'den selamlar. Senin

Selamun aleyküm. Değerli Diyanet Radyo ekibi, ben Yürürüm Yane Yane eserini annem, oğlum Orhan Ege ve Diyanet Radyo ekibine armağan ediyorum.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.

0: Hadislerle İslam az sonra. Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Arif Emre Yıldırım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından yaptığı konuşmada Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarıldığını açıkladı. Aile ve Gençlik Fonu'ndan yararlanan gençlere de bir müjde verdi. Geri ödeme dönemi içerisinde ikinci çocuğun olması halinde kalan taksitlerin tamamını hibe edeceğiz dedi. Amerikan Başkanı Donald Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilere eşlik eden Amerikan gemilerine saldırması halinde İran'ın yeryüzünden silineceğini söyledi. İranlı yetkililerdense ablukayla ateşkes tehlikeye atılmıştır açıklaması geldi. Açıklamada savaşın sürdürülmesinin Amerika Birleşik Devletleri için zor olduğunu biliyoruz. Oysa biz henüz başlamadık ifadesi kullanıldı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski 6 Mayıs'ta geçici ateşkes ilan ettiklerini belirterek Rusya'nın da söz konusu karara uymasını istedi. Putin de Zafer Günü vesilesiyle 8-9 Mayıs'ta ateşkes ilan ettiğini açıkladı. Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçisi Abdünnasır, Mekke yolu projesi kapsamında Türk hacı adaylarını Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan kutsal topraklara uğurladı. Proje sayesinde hacı adaylarının pasaport kontrolü, gümrük ve hatta sağlık işlemleri dahil olmak üzere tüm seyahat prosedürlerini kalkış yaptıkları havalimanında tamamlayabildiklerini belirtti. Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Fatih Mehmet Karaca, Diyanet İşleri Başkanlığı olarak yaklaşık 50 yıllık tecrübeyle hacılara hizmet etmenin gururunu yaşadıklarını söyledi.
0: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre kuvvetli yağışlar ve serin hava etkisini göstermeye devam ediyor. Batı bölgelerde birkaç derecelik sıcaklık artışı olurken iç ve doğu bölgelerde sağanak yağmur ve kar yağışı geçişleri bekleniyor. Bazı illerimizde en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 13, İstanbul 17, İzmir 21, Antalya 23, Eskişehir 11, Trabzon 14, Erzurum 11, Diyarbakır 20, Gaziantep 13 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 40, Medine 39, Kudüs 15, Lefkoşa 21, Gümülcine 17, Saraybosna 18 derece olarak tahmin ediliyor.

Kötülük, şerrin diğer adı. Nevvas bin Sem'an anlatıyor. Resulullah'a iyiliğin ve kötülüğün ne anlama geldiğini sordum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle cevap verdi. İyilik güzel ahlaktır. Kötülükse vicdanını rahatsız eden ve insanların bilmesini istemediğin şeydir. Bir şeyin iyi veya kötü olduğunu belirleyen Yüce Allah'tır. O, insanlara gönderdiği elçiler ve kitaplar vasıtasıyla kullarını bu konuda yönlendirmiştir. Bu sayede kulları Allah'a ve ahiret gününe inanır, iyiliği emreder, kötülükten men eder ve hayır işlerinde birbirleriyle yarışırlar. Ancak insan bazen iyi ile kötüyü karıştırabildiği gibi, bazen de hayrı ister gibi şerri de isteyebilir. Dünyada meydana gelen bütün iyilikler ve kötülükler her şeyin yaratıcısı olan Allah'ın bilgisi dahilindedir. Onun izni olmadan hiçbir şeyin var olması düşünülemez. Nisa suresindeki onlara bir iyilik gelirse bu Allah'tandır derler. Onlara bir kötülük gelirse bu senin yüzündendir derler. Ey Muhammed de ki hepsi Allah'tandır ayeti bunu izah etmektedir. Peygamber Efendimiz de bu doğrultuda dualarında Allah'ım bütün hayırlar senin elindedir. Şerle sana ulaşmak mümkün değildir buyurmuştur. Allah insanları sınadığı için yaptıkları kötülükleri engellemez. Ancak o bazen kötüye ve kötülüklere imkan ve mühlet verir. Bunun yanında iyilik ve kötülüklerin Allah'ın bilgisi ve izni dahilinde olması kötülüğü istediği anlamına da gelmez. Çünkü Allah insana kötülük yapma yeteneğini verdiği gibi ondan sakınma yeteneğini de vermiştir. İlahi vahyin asıl amacı insanları kötülükten, kötülük yapmaktan sakındırmaktır. Bütün uyarılarla birlikte kötülük işleyenlerin yaptıklarından bizzat kendilerinin sorumlu oldukları ve onların cehennemde ebedi kalacakları bildirilmiştir. Kur'an-ı Kerim'de kötülük hakkında verilen bilgiler, Müslümanların zihninde iyi ve kötüye dair sağlam bir bilinç oluşturur. Böylece kişi yaptığı iyilikler gibi işlediği kötülüklerin de amel defterine yazıldığını, kötülüklerin zamanla gönlü bütünüyle kaplayacak bir pas yığınına dönüşebildiğini öğrenir. Birilerine bir yüzle, birilerine başka bir yüzle giden iki yüzlü kişi insanların en kötülerindendir buyuran Peygamberimiz, iyi ve kötü davranışları ümmetine bildirmiştir. Bu bağlamda Vabisa bin Mabet el-Eslemi'nin kendisine kötülüğün ne olduğunu sorduğunda ona, kötülük, insanlar onaylasalar bile gönlünü huzursuz eden ve içinde bir kuşku bırakan şeydir diye cevap vermiştir. Başka bir sahabi aynı şekilde bilgilenmek istediğinde ona, iyilik güzel ahlaktır, kötülükse vicdanını rahatsız eden ve insanların bilmesini istemediğin şeydir buyurmuştur. Allah Resulü bu şekilde ashabından vicdan muhasebesi yapmalarını istemiş ve onlara Allah'ın verdiği akıl ve vicdanla kötülüğü tespit etme yolunu öğretmiştir. Yüce Allah şeytanın ilahi huzurdan kovuluşunu kitabında anlatırken, onun adeta kötülüğe adanmışlığını ilan eden söylemlerini ve insanları yoldan çıkarmak için neler ettiğini kullarına bildirir. Şeytanın görev edindiği kötülüklerin en büyüğü ise Allah'ı unutturmaktır. Çünkü Allah'ın varlığını ve gücünü düşünmek kulu kötülüğün elinden kurtaracaktır. Rabbimiz hem dünyayı hem de ahireti kaybeden kullarını ibret olarak sunarken, şeytan onları hakimiyeti altına alıp kendilerine Allah'ı anmayı unutturmuştur buyurmaktadır. Şeytanın oyununu bozan noktanın Allah'ı hatırlamak olduğunuysa şöyle açıklamaktadır. Şüphe yok ki Allah'a karşı gelmekten sakınanlar, kendilerine şeytandan bir vesvese dokunduğu zaman iyice düşünürler, derhal Allah'ı hatırlarlar da,

Sonra hemen gözlerini açarlar. Kötülükten dönmek tevbedir. Tevbe, kötülükleri ortadan kaldıran ve ilahi affa mazhar olmayı sağlayan bir irade beyanıdır. Günahların affedilmesini sağlayan çarelerden biri de iyilikler kötülükleri giderir esasına göre hareket etmektir. Bu konuda Peygamberimiz yakın dostu Ebu Zerre şu tavsiyede bulunur. Nerede olursan ol, Allah'a karşı sorumluluğunun bilincinde ol. Kötülüğün peşinden iyi bir şey yap ki onu yok etsin. İnsanlara da güzel ahlaka uygun biçimde davran.''

0: Planet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 5 Mayıs 2026 Salı. Hicri takvime göre 18 Zilkade 1447. Rumi takvime göre 22 Nisan 1442. Tarihte bugün, Kasım günlerinin sonu. Arka sayfa, günün konusu. Osmanlı tarihinde layiha geleneği. Layiha, Osmanlı bürokrasisinde rapor veya taslak türü belgeye verilen isimdir. Rapor mahiyetindeki layihalar kendi içlerinde birkaç gruba ayrılır. Bunların arasında belki en çok kullanılanı ıslahat layihaları olup düşünülen bir ıslahatın kaleme alınmış metni ve belgesidir. İkinci layiha tipi bir teftiş sonrasında tespit edilen hususların kaleme alındığı belgelerdir. Üçüncü tip layihalarsa bir mesele hakkında görüş bildiren layihalardır. Taslak mahiyetindeki layihalar kanunname, nizamname, talimatname, mukavelename, şartname gibi belgelerin taslakları niteliğindedir. Layihaların üst kenarına yakın bir yerinde hüve işareti yer alır. Biraz boşluk bırakıldıktan sonra layihanın neye dair olduğu yazılır. Layihalarda elkap yani lakaplar bulunmaz. Ancak yazılan makama göre takdim ifadesi yazılır. Layihalar mahiyetlerine göre kağıdından tertip şekline kadar farklılık gösterir. Layihalar, resmi daireler, şirketler veya şahıslar tarafından hazırlanarak resmi makamlara sunulabilir. Bir ayet. Yeryüzündeki bütün ağaçlar kalem olsaydı, deniz de ardından ona yedisi daha eklenmek üzere mürekkep olsaydı, yine de Allah'ın sözleri tükenmezdi. Allah azizdir, hakimdir. Lokman Suresi 27. Ayet. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi.

0: arkası yarın.
1: Bizim Aile. Yazan Yaşar Koca. Yöneten Nisan Kumru.
2: 21. Bölüm. Para Kesesindeki Sır.
3: Selma kızım, ne okuyorsun öyle?
4: Geçerken okuyorum babaanne.
3: Hı? Geçerken mi? Nereye geçerken okuyorsun kızım? Hem sen kanepede oturmuyor musun?
4: Evet, otururken Geçerken adlı dergiyi okuyorum.
3: Öyle desene be kızım. Demek derginin adı Geçerken. Doğrusu şaşırttın beni.
4: Niye ki babaanne?
3: Niyesi var mı kızım? Hani genellikle senin elinde telefon olurdu ya. Onun için böyle söylüyorum. Dur, şöyle yanına oturayım da biraz laflayalım. Anlat bakalım. Nereden buldun bu dergiyi?
4: Öğleden önce müftülüğe uğradım ve İrşat ekibindeki ablalarla tanıştım. Onların yanından ayrılırken de bana bu dergiyi hediye ettiler.
3: Peki anlat bakalım. Ne var bu derginin içinde?
4: Oho, neler yok ki babaanne. Genç kalemler var, usta yazarlar var. Biz gençlerin ufkunu açan söyleşiler var.
3: Anladığım kadarıyla bu bir gençlik dergisi.
4: Aynen öyle babaanne. Geçerken dergisi biz gençleri yazmaya, okumaya ve doğru biçimde düşünmeye yönlendiriyor. Ayrıca bugünün sorunlarına, yarının kaygılarına farklı bir pencereden bakmamızı sağlıyor.
3: Peki kim çıkarıyormuş bu güzel dergiyi?
4: Diyanet İşleri Başkanlığı çıkartıyor babaanne.
3: Kızım her ay çıkıyor mu bu dergi?
4: Evet babaanne. Niye sordun ki?
3: Elinden bırakmadığına göre sen bu dergiyi pek sevdin. Bu dergiye abone olmaya ne dersin?
4: Ne mi derim? Tabii ki evet derim babaanne. Yine kesenin ağzını açtığına göre sen benim abone sponsorum olacaksın.
3: Sponsor da ne demek oluyor ki kızım?
4: Kısacası destekleyici demek oluyor tatlış babaanneciğim.
3: Yeter ki sen böylesine güzel dergileri, kitapları oku. İnşallah ben senin her zaman destekçin olurum kızım.

0: Ah, biri geldi galiba.
1: Kim geldi?
2: Ben geldim babaanne. Oo, ablacığım, bakıyorum da geçerken dergisi okuyorsun.
3: Aa, sen bu dergiyi daha önce görmüş müydün?
2: Evet, ne zaman bizim mahalledeki camiye gitsem cami kitaplığına bakıyorum. Bu kitaplıkta çocuklara ve gençlere yönelik eserleri rahatlıkla bulabiliyorum.
0: Peki sevgili torunum, İmam Efendi her ay bu kadar kitap ve dergiyi nasıl temin ediyor?
2: Babaanne, bildiğim kadarıyla hayırseverlerin verdiği paralarla alıyor.
0: Tamam, durum anlaşıldı.
3: Babaannem yine kesenin ağzını açtı.
0: Mutlu, al şu parayı İmam Efendi'ye ver. Verirken de babaannem cami kitaplığına sponsor oldu dersin.
2: Ha? Sponsor mu?
0: Ne bileyim işte yavrum, onu da ablandan öğrendim. Destekleyici olmak demekti galiba.
3: Mutlu, babaannem bana da sponsor oldu ya. Geçerken dergisinin bir yıllık abone bedelini verdi.
2: Öyle mi? Babaanne, ben kendimi bildim bileli o keseyi hiç boş görmedim.
3: Sahi babaanne, bunun bir sırrı var mı?
0: Olmaz olur mu hiç kuzularım? Bunun sırrı kesenin ağzını sıkı tutmamaktır. Şayet kesenin ağzını sıkarsanız Yüce Allah da size sıkarak verir. İnfak edeceksin. Sadaka vereceksin.
3: Anladım ben babaanne. Sen cömert olmaktan bahsediyorsun. Verdiğim bu sırrı unutmayacağım. İnşallah ben de cömertlerden olacağım.
2: Madem cömertlerden olmaya karar verdin ablacığım, öyleyse ben de rahatlıkla söyleyebilirim.
3: Neyi?
2: Hani geçen gün annem pasta yapmıştı ya.
3: Evet. Ben de kendi payımdan artan dilimi sonra yerim diye buzdolabına koymuştum.
2: İşte o dilim artık yok.
3: Nasıl yok?
2: Ben yedim de o yüzden.
0: Sakin ol kızım.
3: Sakin olamam babaanne. Şuna bakın ya. Hem kendi hakkını yiyor hem de benim hakkıma göz dikiyor.
2: Hani sen az önce cömertlerden olacağım demiştin?
3: Evet, cömertlerden olacağım demiştim. Fakat bu gibi durumlarda anlayışlı olacağımı söylememiştim. Kaçma, kaçma diyorum sana.
2: Beni yakalayamazsın ki.
0: Evin neşesi bunlar. Evin neşesi.
4: Bizim Aile. Yazan Yaşar Koca. Yöneten Nisan Kumru.

0: kamu spotu.
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
1: Hastalar yorulmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
0: Kamu spotu.
6: Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
7: Büyüklük taslayan, kibirlenen, küstah insanlar sevimsiz olur.

Bir gün Enes bin Malik ve Resulullah birlikte otururken namaz kılan bir adama şahit oldular. Adam namazdan sonra, "Ey Allah'ım, hamd ancak sanadır. Senden başka ilah yoktur. Gökleri ve yeri yaratan, bol bol veren sensin. Ey celal ve ikram sahibi, ey hay, ey kayyum, senden istiyorum," diye dua etmişti. Bunu duyan Allah Resulü, adamın bu davranışını onaylayarak, "Şüphesiz Allah'a kendisiyle dua edildiği zaman mutlaka kabul ettiği ve istenildiğinde verdiği ismi azam ile dua etti," buyurdu. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, öğle namazı vaktidir.

0: Kur'an'da dua az sonra. Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Arif Emre Yıldırım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından yaptığı konuşmada Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarıldığını açıkladı. Aile ve Gençlik Fonu'ndan yararlanan gençlere de bir müjde verdi. Geri ödeme dönemi içerisinde ikinci çocuğun olması halinde kalan taksitlerin tamamını hibe edeceğiz dedi. Amerikan Başkanı Donald Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilere eşlik eden Amerikan gemilerine saldırması halinde İran'ın yeryüzünden silineceğini söyledi. İranlı yetkililerdense ablukayla ateşkes tehlikeye atılmıştır açıklaması geldi. Açıklamada savaşın sürdürülmesinin Amerika Birleşik Devletleri için zor olduğunu biliyoruz. Oysa biz henüz başlamadık ifadesi kullanıldı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski 6 Mayıs'ta geçici ateşkes ilan ettiklerini belirterek Rusya'nın da söz konusu karara uymasını istedi. Putin de Zafer Günü vesilesiyle 8-9 Mayıs'ta ateşkes ilan ettiğini açıkladı. Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçisi Abdünnasır, Mekke yolu projesi kapsamında Türk Hacı adaylarını Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan kutsal topraklara uğurladı. Proje sayesinde hacı adaylarının pasaport kontrolü, gümrük ve hatta sağlık işlemleri dahil olmak üzere tüm seyahat prosedürlerini kalkış yaptıkları havalimanında tamamlayabildiklerini belirtti. Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Fatih Mehmet Karaca, Diyanet İşleri Başkanlığı olarak yaklaşık 50 yıllık tecrübeyle hacılara hizmet etmenin gururunu yaşadıklarını söyledi.
0: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre kuvvetli yağışlar ve serin hava etkisini göstermeye devam ediyor. Batı bölgelerde birkaç derecelik sıcaklık artışı olurken iç ve doğu bölgelerde sağanak yağmur ve kar yağışı geçişleri bekleniyor. Bazı illerimizde en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 13, İstanbul 17, İzmir 21, Antalya 23, Eskişehir 11, Trabzon 14, Erzurum 11, Diyarbakır 20, Gaziantep 13 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 40, Medine 39, Kudüs 15, Lefkoşa 21, Gümülcine 17, Saraybosna 18 derece olarak tahmin ediliyor.
0: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

Kıymetli kardeşlerim, Cenab-ı Allah'ın insanlığa göndermiş olduğu peygamberlerden biri, yüce kitabımızda ismi ifade edilen nebilerden biri Hazreti Nuh'dur. Hazreti Nuh kavmini İslam'a, tevhide, Allah'a kul olmaya davet etmiş, kavmi isyan ederek ona karşı çıkmışlar ve kendilerini eğer gerçekten peygamberse o inanmadıkları takdirde gelecek azapla hadi karşılaştır bakarım diyerek bir anlamda meydan okumuşlar. Bunun neticesinde kısaca özetlemiş oluyorum. Cenab-ı Allah'ın emri ve talimatı üzerine Hazreti Nuh aleyhisselam bir gemi inşa etmiş ve Cenab-ı Allah'ın öğütlediği, öğrettiği şekliyle canlılardan bir kısmını o geminin içerisine almış ve kendisine inananlarla birlikte bir anlamda yola revan olmuş. Gelen büyük bir sel neticesinde inanmayan insanlar da helak olup yok olmuşlar. Hazreti Nuh, ona inananlar, o geminin içerisinde bulunanlar da kurtulup selamet içerisinde yaşamaya, varlıklarını sürdürmeye devam etmişler. İşte o bozgun anında, o selin gelip insanları yok ettiği esnada Hazreti Nuh kendisine inanmamış olan oğlu Nuh da gemiye davet etmiş. Kendisi gemiye gelme yerine bir dağa sığınacağını ve o dağa sığınmak suretiyle kurtulacağını ifade etmiş. Hazreti Nuh bununla birlikte Cenab-ı Allah'a o esnada yalvarıp yakarmış, oğlunun da ailesinden olduğunu ve onun da kurtulmasını talep etmiş. Cenab-ı Allah da ona, "Ey Nuh, o senin ailenden değildir," diyerek inanmamış olan peygamber oğlunun peygamberin ailesinden olamayacağını bir anlamda ifade etmiş. Bunun üzerine de Hazreti Nuh aleyhisselam Cenab-ı Allah'a bilmediği bir mesele üzerinde konuşmuş olması ve içerisinde bulunmuş olduğu sıkıntılı halden de kurtulabilmek ümidiyle bir duada bulunmuş. İşte Hud suresinin 47. ayeti kerimesinde bu dua bize bildiriliyor. Hazreti Nuh aleyhisselam şöyle buyuruyor: "Kâle Rabbi inni eûzu bike en es'eleke mâ leyse li bihi ilm ve illâ tağfirli ve terhamni ekum minel hâsirîn." Nuh dedi ki: "Ey Rabbim, ben senden hakkında bilgi sahibi olmadığım bir şeyi istemekten yine sana sığınırım. Eğer beni bağışlamaz ve esirgemezsen kaybedenlerden, hüsrana uğrayanlardan olurum." Kıymetli kardeşlerim, bilinmeyen bir konu hakkında talepte bulunduğundan dolayı tövbe ediyor Hazreti Nuh aleyhisselam. Ayet-i kerimeden bunu çok net bir şekilde anlıyoruz. Ve yine buradan şunu da öğrenmiş oluyoruz ki bilgili ve bilinçli bir şekilde hareket etmemiz gerektiğini, bilgi sahibi olmadığımız konularda zan ile hareket etmememiz gerektiğini anlıyoruz. Kur'an-ı Kerim'in zaten farklı ayetlerine baktığımızda Cenab-ı Allah bize وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ, bilmediğiniz bir meselenin ardına düşmeyin, onu takip etmeyin, orada durmayın demek suretiyle bilinmeyen konularda ısrarcı olmamayı ve bilmediğimiz konuları takip edip bir anlamda araştırmamamızı farklı ayetlerden hareketle de bizim dikkatimize sunmuş, bize öğretmiş oluyor. Kesin bilgi sahibi olmadığımız konularda konuşmamalıyız. Günümüzde iletişim araçlarının gelişmesi sebebiyle bilgi kaynakları artmış, bilgiye çok daha kolay ulaşılabilir olmuştur. Bilgiye kolay ulaşılabilir olmuştur ama sahih, doğru bilgiye ulaşma noktasında da problemler artmıştır.

doğru habere ulaşma noktasında da maalesef problemler artmıştır. O yüzden bu vesileyle şunu da ifade etmeliyiz ki sosyal medyada, mecralarda yer alan her türlü bilgiyi, haberi ve iddiayı hemen doğru olarak kabullenmemek, benimsememek, onlara sahip çıkmamak gerekir. Onları yaymamak gerekir. Orada duyulan, işitilen bir haberi doğru gibi kabul ederek hareket etmemek gerekir. Zira Cenab-ı Allah sosyal medyanın da Rabbidir, alemlerin Rabbi olan Mevlamız ve orada yapmış olduğumuz eylemlerden de biz kul olarak mutlak surette sorumluyuz. Bu da unutmamamız gereken bir hakikat olmalıdır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu noktada bakın bizim dikkatimizi şöyle çekiyor. Kişiye duyduğunu söylemesi günah olarak yeter. Duyduğu her şeyi hakikat ve doğru gibi kabul edip onu yayması ve konuşması kişiye günah olarak yeter buyuruyor Peygamber Efendimiz. Bu sebeple bu noktada hata ve yanlışımız olmamalı. Yine ayetin devamına baktığımızda Hazreti Nuh Aleyhisselam şöyle ifade ediyor. Eğer sen beni bağışlamaz ve esirgemezsen kaybedenlerden olurum.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi. Ey aziz dost, bilmiş ol ki beden elbiseye benzer. Sen bu elbiseyi okşayıp durma. Yola düş de elbiseyi giyeni ara. Çünkü elbiseyi giyen ve bu elbise içinde gizlenen ruha, bedeni tanımak ve onunla meşgul olmaktan ziyade, hoş gelen Allah'ı bir bilmek, tanımaktır. O ruhun bedenindeki görünen el ve ayağa benzemeyen, hatta görünmeyen bir başka türlü eli, bir başka türlü ayağı vardır. Ruhun nasıl eli ayağı olur diye kafanı yorma. Rüyada el ayak görürsün. Onlarla bir şey alır, bir yerlere gidersin. Gördüklerini gerçek bil. Sen öyle bir kişisin ki, sende bedensiz bir beden vardır. Öyleyse bedenden dışarı çıkmaktan, yani candan olmaktan kork.

0: Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Dinim İslam. Temel bilgiler.
1: Değerli radyo dostları, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Din ve Hayat programından, Diyanet Radyo'dan sesimizin ulaştığı tüm mekanlara selam olsun. Ben Uğur Subaşı, radyonuzdayım, sizlerle birlikteyim. Bugün Dinim İslam adlı eserimizin içerisinde Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliğinden, Medine döneminden konuşacağız. En son programımızda Hazreti Peygamber'in Hazreti Ebubekir'le birlikte Medine'ye doğru nasıl yola çıktığından bahsettik. Şimdi devam ediyoruz. Kutlu yolculuk sürerken sevgili dostlar, Yesribli Müslümanlara Hazreti Peygamber'in Mekke'den ayrıldığı haberi ulaştı. Yesrib'deki Müslümanlar her sabah kalkıp onun yolunu gözlüyorlardı. Nihayet bir pazartesi sabahı beklenen misafir Yesrib'e yakın bir mesafede bulunan Kuba'ya ulaştı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem burada birkaç gün kaldı ve bir mescit yaptırdı. Bir cuma günü de buradan ayrıldı. İlk cuma namazını yolda Beni Salim yurdundaki Ranuna Vadisi'nde kıldırdı ve ilk hutbeyi okudu. Peygamberimiz ve beraberindekiler namazdan sonra Medine'ye doğru yola devam ettiler. Yol Yesrib'e ulaştı. Artık Yesrib, Yesrib olarak kalmayacak, Medine-tür Resul adını alacaktı. Yani peygamber şehri. O peygamber ki kendisini evlerine davet edenlerin hiçbirini kırmak istemiyordu. Kasva adındaki devesini kendi başına bıraktı ve onun önünde çökeceği eve misafir olacağını bildirdi. Fakat kasva bir arsaya çöktü. Bunun üzerine Allah'ın elçisi oraya en yakın haneye misafir oldu. Bu bahtiyar hane Ebu Eyyub el-Ensari'nin eviydi. Devenin çöktüğü arsaya da Mescid-i Nebevi'nin yapılmasına karar verildi. Daha sonra Resulullah Hazreti Zeyd'i Mekke'ye gönderdi ve orada kalan aile fertlerini de Medine'ye getirdi. Kısa bir süre sonra Hazreti Peygamber ve arkadaşları hep birlikte çalışarak mescidi yapmaya başladılar. Peygamberimiz de ashabıyla birlikte çalışıyor, taşları, ağaçları taşıyarak onlara yardımcı oluyordu. Mescidin yapımı kısa sürede tamamlandı. Resulullah'ın evi de bu mescide bitişik odalardan meydana geliyordu. Mescidin güney duvarı boyunca suffe denilen bir gölgelik bulunmaktaydı. Suffe, gündüzleri bir okul şeklinde kullanılan, geceleri ise barınacak yeri olmayan, kimsesiz, bekar, Medine'ye göç etmiş ilim talebelerinin kalabileceği bir yerdi. Burada kalanlara ashab-ı suffe denirdi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem onların ihtiyaçlarıyla yakından ilgilenir ve zengin Müslümanları onlara yardıma teşvik ederdi. Sevgili dostlar, sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gelişiyle Medine sosyal açıdan büyük değişimler yaşamaya başladı. İslam'dan önce Medine'de putperest Arap kabileleriyle Yahudi kabileleri birlikte yaşıyorlardı. Şimdi buna bir de Müslümanlar eklenmişti. Bu kadar farklı grupların bir arada yaşayabilmesi için sistemli bir yapılanmaya ihtiyaç vardı. Bu ihtiyacı fark eden Resulullah yazılı bir antlaşma hazırlattı. Bu metinde bir şehrin ortak sakinleri olarak Müslümanlar ve Yahudilerin uymaları gereken prensiplerle Müslümanların kendi aralarında tabi olacakları kurallar belirlendi. Bu antlaşmayla Müslümanlar arasında her türlü yakınlık ve akrabalıktan önde gelen din kardeşliği temeline oturan bir birliktelik öngörülmekteydi. Ayrıca Peygamberimiz ihtilaflarda son karar merci olarak tanınmakta, Yahudilere de şehrin savunmasında Müslümanlarla işbirliği yapma sorumluluğu yüklenmekteydi. Sevgili Peygamberimizin hazırlattığı ve Medine vesikası olarak bilinen bu ilk yazılı antlaşma, Müslümanların başka toplumlarla beraber yaşama tecrübesinin de ilk yazılı belgesidir sevgili dostlar. Değerli Diyanet Radyo dinleyenleri, bugünlük Din ve Hayat programının sonuna geldik. Burada bizlerle birlikte olduğunuz, bizlere gönül verdiğiniz için, bizlere kulak verdiğiniz için hepinize canı gönülden teşekkür ederim. Bir sonraki programda görüşmek üzere.
0: Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.

0: Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
1: Dünya malına ve mülküne fazla güvenme. Dünyalık toplamak için fazla gayret gösterme. Seni nefsani zevklerinle avutan bedenin sonunda kara toprağa girecektir. Bunları düşün ve ölüme hazırlan.

0: kamu spotu.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.
2: Ahmet Yesevi'den Eşrefoğlu Rumi'ye, Aşık Yunus'tan Niyazi Mısri'ye birçok şairimizin hem hayat hikayelerini hem de şiirlerini dinlemeye hazır mısınız? Türk İslam Edebiyatı'nın seçkin şairleri ve onların şiirlerinin yer aldığı klasik tasavvuf eserlerine yer verilen İrfan Meclisi'nin incileri her salı saat 21'de Diyanet Radyo'da.

0: Dinleyeceğiniz program bir tekrar yayındır.
1: Gülniyaz. Sunanlar İbrahim Bildir, Doktor Agah Tersi.

0: Meleklerin huzuruna getiren Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Günyaz programı başladı. Efendim, bestelerimiz gül koksun, güftelerimiz niyaza dursun. Hoş geldiniz programımıza. Efendim, programımızda ben İbrahim Bildir, elimden geldiği kadar bu süre zarfında sizlere eşlik etme gayretinde olacağım her bölümde olduğu gibi. Kıymetli saz sanatçılarımız bizlerle birlikteler. Kimler peki? Ud'da Hüseyin Yıldır'ı dinleyeceğiz. Kanunda Emin Bayram, cello'da Yiğit Ateş o güzel ezgilerin notalarını sizlere, bizlere ulaştıracaklar. Teknik masada Samet Korkut kardeşim bizlere eşlik edecek, yardımcı olacak. Programı sizlere Reyhan Sevinç Hanımefendi, genel yayın yönetmenimiz Reyhan Sevinç Hanımefendi hazırladı. Kendisinin de selamlarını sizlere iletiyorum ve her bölümde olduğu gibi kıymetli sanatkarımız Doktor Agah Terzi bizlerle birlikte. Üstadım, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum İbrahim'cim.
0: Bir haftanın aranın ardından yine Diyanet Radyo'da Günyaz programında izleyicilerimizle birlikteyiz.
1: Şükür nasılsınız? Kavuşturana elhamdülillah, şükürler olsun. Sağlığımız, sıhhatimiz yerinde. Allah'ın izniyle günlük hayatımızda koşturmaca devam ediyor. Dersler bir yandan, talebeler bir yandan. Radyo programı içinde buraya gelmek bir nevi bana bir dinlence oluyor.
0: Zor olmuyor mu hocam?
1: Yani zorluğu tabii ki var ama muhabbet tarafı muhabbet, daha fazla. Kesinlikle. Zevk alarak yaptığımız için yorucu niteliği yok diyelim.
0: Şimdi programımızda kıymetli bestekarlarımızdan, sanatkarlarımızdan bahsediyoruz. Bir nevi onları manevi olarak programımıza konuk alıyoruz. Elbette. Biz bilmiyoruz, ben bilmeden giriyorum programa. Ben çok şeyler öğreniyorum. Siz de bilgi birikimlerinizi bizlere aktarıyorsunuz.
1: Estağfurullah.
0: Bir tazelenme oluyor aynı zamanda.
1: Tabii ki. Duyduklarımızı, okuduklarımızı aktarırken biz de tazelemiş oluyoruz. Bir üzerinden geçiyoruz bilgilerimizin. Benim için de çok faydalı oluyor hakeza.
0: Bir nevi meşk meclisi gibi oluyor aslında Günyaz programı, öyle değil mi? Hazır meşk meclisi demişken programımızı hemen başında. Bugünkü kimi işleyeceğiz, hangi sanatkarımızı işleyeceğiz onu daha konuşmadan evvel hemen güzel bir eserle başlayalım mı? Hangisini okuyalım?
1: Hazreti Hüdayi'nin güftesi. Neyleyeyim dünyayı, bana Allah'ım gerek, Acama Şiran makamındaki halini seslendirelim inşallah.
0: Allah Allah, buyurunuz efendim.

0: Gülniyaz.
1: Neyleyim dünyayı, bana Allah'ım gerek, gerekmez masivayı, bana Allah'ım gerek. Efendim, güfte Hazreti Hüdayi'ye ait.
2: Evet.
1: Bir sebebi vardır herhalde ilk eserimizin evet. Bu olmamasının, öyle değil mi?
2: Bugün Allah izin verirse kıymetli Üstad

0: Mustafa Düzgünman'ı yad etmeye, konuşmaya çalışacağız. Mustafa Düzgünman, Hazreti Hüdayi Hazretleri'nin 20 yıl türbedarlığını yapmış bir isim. Güftelerinde, bestelerinde hep Hazreti Hüdayi var. Bu sebeple de Hazreti Hüdayi'nin bir güftesiyle, bir ilahisiyle başlayalım dedik.
1: Bir türbedar, musiki şinas, bestekar Mustafa Düzgünman.
0: Evet.
1: Gün yazın bu bölümünde manevi konuğumuz aslında, onu işleyeceğiz. Onun hayatını, sanat yolculuğunu, bu ezgilerle, bestelerle olan yolculuğunu dinleyicilerimize aktarma gayretinde olacağız. O zaman ilk sorumu sorayım. Mustafa Düzgünman kimdir?
0: Evet, Mustafa Düzgünman Üsküdar semtinin en önemli simalarından, musiki şinaslarından, sanatkarlarından birisi. Hazerfan diye nitelendirebileceğimiz şahsiyetlerden birisi. Birçok alanda kendini geliştirmiş. Ebruculuğuyla, musiki icracılığıyla, tesbihçiliğiyle, fotoğrafçılığıyla, bestekarlığıyla ön plana çıkmış çok önemli bir isim. Tabii Üsküdar semtinden bahsettik. 1920 yılında Üsküdar'da Sultantepe mahallesinde hayata gözlerini açıyor, doğuyor. Babası da aynı semtteki Abdülbaki Efendi ve Aziz Mahmut Hüdayi camilerinin imamlığını yapan Saim Efendi. Tabii ebruculuk başta olmak üzere biraz evvel saydığım gibi ciltçilik, fotoğrafçılık, tesbihçilik gibi önemli eserler de bırakmış Mustafa Düzgünman'ın. Biz bugün musiki şinaslığından ağırlıklı olarak bahsedeceğiz. Bestekarlığından bahsedeceğiz. Ama sanat dünyasında Mustafa Düzgünman dediğimiz zaman ebruculuğu ön plandadır. Bugünkü ebrucuların örnek aldığı, hatta talebelerinin silsile halinde kendisine bağlandığı bir isim Mustafa Düzgünman. Hayatı boyunca ebruculuk başta olmak üzere biraz evvel saydığım sanatlarda emek veren Mustafa Düzgünman, kıymetli abimiz Alparslan Babaoğlu'nun ağzından tanıdık biz Mustafa Düzgünman'ı. Evet. Onun talebesidir. Evet. Hayatta olan en önemli talebesi Alparslan Babaoğlu üstattır. Hocası hakkında şöyle bahsediyor ebruculuğu hakkında. Hocanın herhalde en çok konuşulan ve bilinen yönü ebruculuğudur. Hoca çeşitli konularda yeniliğe açık olduğu halde ebru sanatında klasik anlayışa sımsıkı bağlı kalmış ve modern uygulamalara asla iltifat etmemiştir diyor Alparslan Babaoğlu hocamız. Yani klasik ebrunun pirlerinden,
1: geleneksel
0: ebrunun pirlerinden. Ebru'ya hakimiyeti ve bu alandaki sanatkarlığı zirvede olan bir isim Mustafa Düzgünman. Dediğim gibi en önemli bilinen yönü ebru sanatkarlığı.
1: Evet.
0: Tabii bununla birlikte biz en önemli yönü olarak programımızda değerlendireceğimiz yönü musiki icracılığı ve bestekarlığı.
1: Şimdi önemli bir sıfat eklediniz aslında konuşmanın başında, hezarfen bir, evet, bestekar diye. Ebru gibi, işte musiki gibi birçok alanda önemli eserler bırakmış. Hatta ebru üzerine neredeyse bu ebrunun pirlerinden sıfatını da kendine hayatı boyunca yakıştırılmış diyeyim. Kendisi tabii almayacak, onun öğrencileri o silsile aracılığıyla gelmiş. Mustafa Düzgünman bir de programın ilk eseriydi. Neydi? Bir Acem Aşiran ilahiydi.
0: Neyleyeyim Dünyayı, eserinin güftekarı.
1: Evet, Hazreti Hüdayi'ydi. Bu sefer yine bir ezgiyle, bir ilahiyle devam edelim
0: istiyoruz işin gerçeği. Hazır musiki şinaslığına geçmeden, evet, evvel bu sefer onun bir bestesi. Mustafa Düzgünman'ın bir bestesi. Güftesi de kendisine ait.
1: Bu hem sefer güftesi, kendisi Hazreti
0: tabii,
1: Hüdayi.
0: Tabii şairliğinden de hem örnek, evet, duymuş olacağız. Kıble-i mihrabımızdır Hazreti Pir Hüdayi güftesiyle, mısra ile başlayan Acem Aşiran makamında bir bestesini seslendirelim inşallah.
1: Dinleyelim.
0: Tabii.

0: Gül Niyaz.
1: Efendim celloda Yiğit Ateş, kanunda Emin Bayram, Ud'da Hüseyin Yıldız, o güzel icrasıyla da Doktor Agah Terzi'den dinledik bu güzel Acem Aşiran ilahiyi. Programımızda Gül Niyaz programında sizlerle birlikteyiz Diyanet Radyo'da. Efendim programın aşağı yukarı yarısına gelmiş bulunuyoruz bu bölümün. Kaçırdık diye üzülmeyin efendim. Programımızın bütün bölümlerini Diyanet Radyo'nun internet sitesinde arşiv programlar bölümünden takip edebilirsiniz. Hazır internet demişken bir kere daha hatırlatalım diğer bölümlerde olduğu gibi. Efendim Diyanet Radyo'larının, Risalet Radyo'nun, Diyanet Radyo'nun, Kur'an Radyo'nun sosyal medya hesaplarını takip etmenizi tavsiye ediyoruz. Neden? Günyaz programı gibi diğer programlarımızın da afişlerin altına yazdığınız yorumlar bizler için kıymetli birer geri dönüş oluyor. Yorumlarınızı, beğenilerinizi, takiplerinizi esirgemezseniz bizleri de mutlu edersiniz ve programlarımızda da yön vermiş olursunuz. Bir nevi bu hatırlatmayı da yaptıktan sonra programımızda Mustafa Düzgünman bestekarımız, sanatçımız hakkında konuşmaya devam ediyoruz. Az önce Acem Aşiran bir ilahi dinledik. Evet, kıymetli evet. Üstadım sizden ağzınıza sağlık. Teşekkür ederiz.
2: Biz teşekkür ederiz. Mustafa Düzgünman'ın bestesini seslendirdik. Mustafa Düzgünman önce icracılıkla başlıyor musikiye.
1: Evet.
2: Döneminde çok önemli bir isim olan Hafız Eşref Ede'den musiki zevkini aldığı söylenir. Hakeza Hafız Muhittin Tanık'tan ve Rıfai Derya Şeyhlerinden, Hayrullah Taceddin Yalım Efendi'den ve Hüsnü Saner gibi kıymetli hocalardan istifade etmiş bir isim. Mustafa Düzgünman'la ilgili elimizde çok bilgi var. Benim de hatta Mustafa Düzgünman hakkında bir makalem de var. Yayınlanmış makalelerimden birisi de Mustafa Düzgünman Besteleri diye. Bu elimizdeki bilgiler çok olunca kendisi hakkında kendi ağzından anlatılmış beyanları da var. Bilhassa TRT2'de yayınlanmış Sanatımızdan Portreler diye kendi ismine yapılmış bir program var.
1: Evet.
2: Orada kendisi nasıl musikiye başladığını şu sözlerle ifade ediyor. Babam Üsküdar'da Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri'nin caminin imam hatibiydi. Tabii biz de o muhitte yetiştiğimiz için camide musiki muhakkak lazımdır. Oradan bir merak uyandı. Ezan okumak, müezzinlik etmek derken dini musikiyi çok merak ettim. O zaman da mızıkalı Hafız Muhittin Efendi vardı. Ondan ders aldım. Bunlardan dini eserler öğrendim. Mevlid tevşihlerini, Ramazan ilahilerini bu şekilde öğrenerek epey yol almış oldum diye kendi ağzından bu üstadlardan, biraz önce saydığımız Hafız Eşref Ede'den, Muhittin Tanık, Hayrullah Taceddin Yalım gibi isimlerden ders aldığını kendi beyanından anlıyoruz. Aynı zamanda meşhur, geçtiğimiz yıllarda vefat eden meşhur neyzen Niyazi Sayın'ın da yakın arkadaşıydı.
1: Evet.
2: Birlikte meşk etmiş, önemli dostluğu olmuş bir isimdi Mustafa Düzgünman. Niyazi Sayın da Mustafa Düzgünman'dan şöyle bahsediyor kısaca. O röportajı da ben yaptım. Rabbim nasip etti.
1: Eyvallah.
2: 2015 senesinde yapmış olduğum bir röportaj. Mustafa Düzgünman hakkında neler söylemek istersiniz diye ben soru yönelttim Niyazi Sayın hocamıza. Kendisi de şöyle cevap verdi. Bir gün mahallemizdeki camide ezan okundu ve çok hoşuma gitti. Hemen camiye gittim. Cami çıkışında Mustafa abiyi gördüm ve ezanı kim okudu diye sordum. Kendisi de ben okudum dedi. Ben de çok sevindim, ömrüne bereket dedim. Mustafa abi birkaç arkadaş evde ilahi meş ediyoruz. Gelir misin diye sorunca gelirim elbet dedim ve dostluğumuz başladı. Aslında aynı semtte oturdukları için birbirini tanıyorlarmış. Ancak ezandan etkilenip de camiye gidip ezanı kim okudu diye sorunca meğersem tanıdığı Mustafa abisinin ezanı okuyan kişi olduğunu fark ediyor ve tanışıklıktan dostluğa geçen bir yolculuk başlıyor.
1: Ne de güzel olmuş. Bir ezan onları aslında amacına uygun olarak gönülleri, kalpleri birleştirmiş farklı bir yerde de olsa. Tabii. Bu meşk meclisine, bu güzel dostluğa vesile olmuş.
2: Tabii.
1: Rabbim her ikisine de rahmet etsin inşallah diyoruz ve önümdeki notlarda kıymetli üstadım yine Mustafa Düzgünman güftesi ve bestesi benim sevdiğim makamlardan bir tanesi. Böyle bir şey var mıdır gerçekten? Mesela Eviç makamı, Kürdeli Hicazkar makamı, bu ikisini çok severim. Bu insanda uyandırdığı bir şeyden mi kaynaklıdır bilmiyorum ama sıradaki eser Eviç ilahileri, evet. Değil mi?
2: Tabii. Şimdi makamlar insanlar üzerinde farklı tesirler bırakabilir. Mesela Nihamet makamı sende huzur ve neşe uyandırırken bende hüzün de uyandırabilir.
1: Aynı hani, makam farklı tabii, etkiler bırakıyor.
2: Yani bir makamın kişiler üzerindeki etkisini genel olarak sınıflandırmak bir yere kadar geçerli. Ama mesela Kürdilic asker makamını sen kendi fıtratına yakın bulabilirsin. Eviç makamını da. Bu sana huzur verebilir. Bu da senin Bezmeles'teki duyduğun sesle alakalı, ne hissettiğinle alakalı.
1: Bakalım dinleyenlerimizde nasıl etki bırakacak. Eviç makamında güzel bir ilahiyle programımız devam ediyor. Az önce de belirttiğimiz gibi bestesi ve güftesi Mustafa Düzgün bana ait. Derdimin dermanıdır Hazreti Pir Efendimiz diyor. Doktor Agah Terzi'den dinliyoruz.

0: Gülniyaz.
1: Efendim, Gülniyaz programının artık sonlarına geliyoruz. Eviç bir ilahi dinledik. Eviç makamında bir ilahi, Doktor Agah Terzi yorumuyla. Programımızda Mustafa Düzgünman üstadımızı, kıymetli bestekarımızı Hezarfen diye niteledi Doktor Agah Terzi. Mustafa Düzgünman'ın hayatını anlatmaya devam ediyoruz. Artık programımızın sonlarına doğru geldik. Toparlarsak Mustafa Düzgünman'ın hakkında söyleyeceğimiz, sanat hayatıyla, bestekarlığıyla alakalı söyleyeceğimiz neler vardır efendim?
2: Tabii birkaç başlık altında kısaca özetlemeye çalışayım. Bestelerini seslendiriyoruz Hazret'in. Bestekarlık yönünü şöyle değerlendirebiliriz. 20'ye yakın eser listesi var. Ancak ben yapmış olduğum çalışmada bunların 10 tanesine ait nota bulabildim. Tekrar notayı aldık. Eksik olanları röportajlardan, ses kayıtlarından elde etmeye çalıştık. 10 eserinin notası günümüze ulaşmış. Çalışmamda da bunları belirttim. Bununla birlikte bestekarlığı ve musiki icracılığının yanında tesbihçiliği de çok meşhurdur. Tesbih ve tesbihçilikten çok iyi anlattığını, bir tesbihin hangi malzemeden yapıldığını ilk görüşte anladığından bahseder. Tesbihin ipinin bükülmesinden, bal mumulanmasına, imamedeki düğümün atılmasına kadar üstün bir maharetli bir kişi olduğunu bahsederler Mustafa Düzgünman'ın. Hakeza fotoğrafçılık yönü de çok önde olan bir isimdi. Bugünkü gibi makineler, işte mercekli makineler o
1: dijital
2: zaman mümkün
1: ortam
2: değil.
1: Yok,
2: tabii.
1: Analog var.
2: O zaman eski tarz körüklü ve içine bir hipermetrop mercek yerleştirilmiş tahta bir kutudan oluşan fotoğraf makinesiyle İstanbul'daki ve Bursa'daki cami, medrese, türbeler ve o türbelerdeki tüm yazıların, hatların, fotoğraflarını o devirde henüz fotoğraf makinesi icat edilmemişken bu teknolojiyle çekmiş ve üstün kalitede çekmiş ve günümüze bu fotoğraflar ulaşmış. Şase tabir edilen bir emisyonlu cam üzerine kayda almış bu fotoğrafları. Bu da çok önemli bir hizmet. Birçok ansiklopedide, belgede o üstadın çektiği fotoğraflar sergilenmekte. Hakeza ciltçi, yani askerlik dönemini ifa ederken Harbiye'de karargah matbaasında mücellitlik yaptığı için oradan da ciltçiliği çok sağlam bir cilt üstadı. Yaptığı kitap kaplarının çoğu da meşhur olmuş. Yani bu Mustafa Düzgünman cildi diye de
1: imza mahiyetinde değil mi yaptı şimdi?
2: Bir de en başta bahsettik ama sonra bahsetmeye fırsat bulamadık. Türbe darlığı çok önemli. 20 yıl kadar Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri'nin dergahında türbe darlık yapmış. Neden türbe dar olmak istediğini de kendi ifadesiyle şöyle anlatmış Mustafa Düzgünman. Ben onun muhitinde yaşadığım, yetiştiğim için ona zahiren bir muhabbetim vardı. Fakat bende daha genç yaşlarda bir tasavvuf merakı, zevki belirmeye başladığı zaman Hazreti Hüdayi'nin divanında söylediği sözleri o zaman anlamaya başladım. Ondan evvel anlamıyordum. Bu bir tasavvuf kaidesidir. Onun üzerine gördüm ki Hazreti Hüdayi bir derya, onun söylediği nutuklar Kur'an'ın özü. Hayran oldum. Aşık oldum, onun için hizmet edeyim diye bu türbe darlığı seçtim diye mesleğini neden seçtiğini, Aziz Mahmut Hüdayi'ye hizmet için bu görevi seçtiğini bahsediyor. Tabii edebi yönü de var, birçok şiiri var kendisinin ele aldığı. Bir Ebruname isimli bir şiiri de var. 20 kıtadan oluşan bir şiiri var. Bundan da bir dörtlük okumak isterim.
1: Lütfen buyurun, estağfurullah buyurun.
2: Ebru'daki görünen şu nükuşata iyi bak. Şunat-ı ilahidir sıfatından ayan hak. Nakş-ı sun'un pertevinden hubb-u rahman aşikar. Ruyetullah sırrıdır bu, müsemmadır her varak. Tabi üstadın bu dörtlüğü gibi 20 kıta var. Ben bir tanesini seslendirmeye çalıştım. Genel olarak toparlarsak şair, musiki şinas, türbedar, ciltçi, fotoğrafçı, bestekar, tesbihçi gibi birçok vasıfları olan Hezarfen Mustafa Düzgünman sanata damgasını vurmuş, birçok talebe yetiştirmiş. Günümüzde de bir ekol olarak Ebruları talebeleri tarafından yapıla gelen çok önemli bir isimdi.
1: Rabbim gani gani rahmet etsin.
2: Amin,
1: ne Allah güzel rahmet eserler eylesin. Bırakmış geriye. Fotoğraftan Ebru'ya kadar, ciltlerden, efendime söyleyeyim, hat sanatına kadar, şiirlerinden bestelerine kadar. Ama bir şey söylediniz. 20 kadar eseri olduğu biliniyor ama 10 tanesi günümüze ulaşmış, evet, diye söylemiştiniz. Ne kadar dramatik geldi bana. Fotoğrafçılıkla ilgileniyor, ciltlerle ilgileniyor, tesbihlerle ilgileniyor. Aslında arşiv yönü, bir şeyler geleceğe devam etsin, sonraki nesiller de görsün diye uğraşırken bestelerinin yarısı günümüze ulaşabilmiş. İnşallah diğer yarısına da

0: bir İnşallah. Gün bir arşivden ulaşabiliriz.
1: Aslında kendisi okumuş, kasetleri evet. okumuş. Ancak daha sonra vefatından sonra bu kasetlerin bir kısmı kayıp.
0: Evet.
1: Yani seslendirdiği kasetler bir kısmı kayıp. Elimize geçen kayıtlar ancak bu kadar.
0: Belki de birilerinin arşivinde belki kim de. Bilir belki de o kişi gün yaz programını dinliyordur da belki de açığa çıkarır inşallah
1: evet,
0: diyelim.
1: İnşallah.
0: Bu
1: i̇nşallah.
0: Güzelliklerden bu üstadların ortaya koyduğu eserlerden istifade edebilelim. Efendim İstanbul deyince Üsküdar ayrı tutulmaz. Üsküdar deyince de Aziz Mahmut Hüdayi Hazretlerinden ayrı tutulmaz. Aziz Mahmut Hüdayi Hazretlerinin de türbedarı. Mustafa Düzgünman, üstadımız, bestekarımız, işte bu son eserimizde, sizlere veda edeceğimiz eserimizde bir araya bir kere daha geldiler. Güftesi Aziz Mahmut Hüdayi Hazretlerine ait, bestesi Mustafa Düzgünman'a ait bir nihavent ilahiyle gün yaz programında sizlere veda edeceğiz inşallah. Sonraki bölümde yeniden birlikte olabilmek en büyük dualarımızdan bir tanesi efendim. Ben İbrahim Bildir, elimden geldiği kadar sizlere eşlik etme gayretindeydim, sürçülisan ettimse affola diyorum. Ud'da Hüseyin Yıldız, kanunda Emin Bayram, cello'da Yiğit Ateş'i dinledik. Teknik masada sesimizi sizlere Samet Korkut kardeşim ulaştırdı. Programımızı Reyhan Sevinç hanımefendi hazırladı. Onların da sizlere selamları var, iletmiş olalım. Doktor Agah Terzi'nin o güzel icrasıyla gün yaz programını noktaladık. Ayrıca verdiği birbirinden önemli, kıymetli bilgiler için de kıymetli sanatkarımıza, sanatçımıza teşekkür ediyoruz. Bir sonraki bölümde yeniden bir arada olabilmek duasıyla. Allah'a emanet olunuz efendim.

0: Gül Niyaz. Sunanlar İbrahim Bildir, Doktor Agah Terzi.
1: Dinlediğiniz program bir tekrar yayındır.

0: spotu.
1: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKE. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
0: Kamu spotu.
2: Her kitap bir yolculuktur insanoğlu için. Bu yolculukta rastlanılan kimi cümlelerse iz bırakır okuyanın ruhunda. Sayfaların arasında bulduğumuz, altını çizmeden geçemediğimiz sözler şimdi sizlerle. Profesör Doktor Soner Duman'ın kitaplarının konu edildiği Kurtarıcı Kurallar, Pazartesi'den Perşembe'ye saat 15'te Diyanet Radyo'da.

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

0: Kurtarıcı Kurallar az sonra. Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Arif Emre Yıldırım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından yaptığı konuşmada Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarıldığını açıkladı. Aile ve Gençlik Fonu'ndan yararlanan gençlere de bir müjde verdi. Geri ödeme dönemi içerisinde ikinci çocuğun olması halinde kalan taksitlerin tamamını hibe edeceğiz dedi. Amerikan Başkanı Donald Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilere eşlik eden Amerikan gemilerine saldırması halinde İran'ın yeryüzünden silineceğini söyledi. İranlı yetkililerdense ablukayla ateşkes tehlikeye atılmıştır açıklaması geldi. Açıklamada savaşın sürdürülmesinin Amerika Birleşik Devletleri için zor olduğunu biliyoruz. Oysa biz henüz başlamadık ifadesi kullanıldı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski 6 Mayıs'ta geçici ateşkes ilan ettiklerini belirterek Rusya'nın da söz konusu karara uymasını istedi. Putin de Zafer Günü vesilesiyle 8-9 Mayıs'ta ateşkes ilan ettiğini açıkladı. Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçisi Abdünnasır, Mekke yolu projesi kapsamında Türk Hacı adaylarını Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan kutsal topraklara uğurladı. Proje sayesinde hacı adaylarının pasaport kontrolü, gümrük ve hatta sağlık işlemleri dahil olmak üzere tüm seyahat prosedürlerini kalkış yaptıkları havalimanında tamamlayabildiklerini belirtti. Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Fatih Mehmet Karaca, Diyanet İşleri Başkanlığı olarak yaklaşık 50 yıllık tecrübeyle hacılara hizmet etmenin gururunu yaşadıklarını söyledi.
0: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre kuvvetli yağışlar ve serin hava etkisini göstermeye devam ediyor. Batı bölgelerde birkaç derecelik sıcaklık artışı olurken iç ve doğu bölgelerde sağanak yağmur ve kar yağışı geçişleri bekleniyor. Bazı illerimizde en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 13, İstanbul 17, İzmir 21, Antalya 23, Eskişehir 11, Trabzon 14, Erzurum 11, Diyarbakır 20, Gaziantep 13 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 40, Medine 39, Kudüs 15, Lefkoşa 21, Gümülcine 17, Saraybosna 18 derece olarak tahmin ediliyor.
0: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

Kurtarıcı Kurallar. Yazan Profesör Doktor Soner Duman. Seslendiren Nisan Kumru.

7. Dost acı söyler. Dost acı söyler atasözümüzü çoğu zaman yanlış anlıyor ve uyguluyoruz. Zannediyoruz ki bununla kastedilen şey gerçekleri dostlarımızın kafasına vura vura söylemektir. Bu yaptığımızı da benim içim dışım bir, ben gerçekleri dobra dobra söylerim, benim kimseye eyvallahım olmaz gibi ifadelerle savunmaya, meşrulaştırmaya çalışıyoruz. Hayır dostum, yanılıyorsun.

bir üslupla, kırmadan, dökmeden bildirirler, bildirmelidirler. Eğer dostunuz size pantolonunuzun paçasındaki çamurdan söz ederek "Sen ne biçim yürüyorsun arkadaş, daha yürümeyi bile bilmiyorsun. Pantolonunun arkası hep çamur olmuş" dese bize iyilik etmiş olmaz. Bizim pantolonumuzu temizleyeceğimiz varsa bile bu sözden sonra hemen savunmaya geçer ve karşılık veririz. "Ne varmış yürüyüşümde, ben böyle yürüyorum arkadaş, beğenmiyorsan sen bilirsin. Hem sen kendi pantolonuna bak." Her konuda örneğimiz ve önderimiz olan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Rabbimizin belirttiğine göre müminlere karşı çok düşkündü. Onların en küçük bir sıkıntıya uğraması ona ağır gelirdi. O, müminlere karşı şefkatli ve merhametliydi. Allah Resulü, ashabının bir yanlış yaptığını gördüğünde buna asla sessiz kalmazdı. Çünkü kötülüklere sessiz kalmak müminin şiarı olamazdı. Ancak o, arkadaşlarını ifşa etmez, onları toplum içinde küçük düşürmez, insanlar arasında isim vererek kimseyi kınamazdı. Bir soruna işaret edeceği zaman, "Bazılarına ne oluyor ki şöyle şöyle yapıyorlar?" derdi. Dost acı söyler atasözünün, Allah Resulü tarafından fiilen nasıl uygulandığına dair şu örnek, söylemek istediğimizi çok güzel izah ediyor. Ebu Zer radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Allah Resulüne hitaben, "Beni memur olarak tayin etmeyecek misin?" dedim. Allah Resulü hafifçe omzuma dokunarak şöyle buyurdu. "Ebu Zer, sen zayıf bir kimsesin. Yöneticilik bir emanettir. Bu emanetin hakkını vermeyen için kıyamet gününde gerçekten rezillik ve pişmanlıktır. Ancak yöneticiliği hak ederek oraya gelen ve geldikten sonra da hakkını verenler hariç." Diğer bir rivayette ise Allah Resulü'nün Ebu Zer'e şunu söylediği belirtilmiştir. "Ey Ebu Zer, ben seni yöneticilik hususunda zayıf görüyorum. Gerçekten ben kendim için sevip istediğimi senin için de sevip isterim. Sen ol, sakın iki kişiye bile yöneticilik yapma ve bir yetimin malını sevk ve idare etme konusunda veli olma." Üslubu görüyor musunuz? Dostluğu görüyor musunuz? Allah Resulü'nün pek çok kimseyi çeşitli görevler için memur olarak tayin ettiğini gören Ebu Zer de memurluk istiyor. Ama Allah Resulü onun bu işi yerine getirebilecek liyakatte olmadığını görüyor. Oysa memurluk bir emanettir ve emanetin ancak layık ve ehil olana verilmesi gerekir. Emaneti ehline vermemek, emanete hıyanet etmek anlamına gelir. Şimdi düşünün, bir okul servisinin şoförü olmak isteyen kimse sürücü ehliyetine sahip olmasa ona çocuklar emanet edilebilir mi? Böyle bir şey yapıldığı anda çocukların canı hiçe sayılmış olmaz mı? Allah Resulü fetanet sahibiydi. Basiretli ve dirayetliydi. Ashabından kimin hangi görevleri üstlenebileceğini biliyordu. Her göreve elinden geldiği kadarıyla layık olanları getiriyordu. Ebu Zer'in bu göreve layık olmadığını bildiğinde bu bildiğini söylemekten çekinmedi. Çünkü dost acı söylerdi. Ama bunu öyle yumuşak bir üslupla ve beden diliyle yaptı ki önce Ebu Zer'in omzuna dokundu, dostça dokundu. Hani arkadaş arkadaşın omzuna elini koyar ya, işte Allah Resulü de öyle yaptı. Sonra samimiyetini göstermek üzere "Ben kendim için neyi sevip istiyorsam senin için de onu istiyorum" dedi. Allah Resulü haşa bunu iş olsun diye söylemedi. Sırf karşısındakini teskin etmek için söylemedi. Gerçekten öyle söyledi. O değil miydi? Hiçbiriniz kendiniz için sevip istediğini mümin kardeşi için de sevip istemedikçe kamil anlamda iman etmiş olmaz diyen. Bu hadisten çıkaracağımız öyle büyük dersler var ki bu dersleri paylaşalım. 1. Devlete ait her türlü vazife bir emanettir ve emanetler ehil olana verilir. Ehil olmayan kimseleri göreve getirmek doğru olmaz. 2. Memurluk ve yöneticilik gibi kamu vazifeleri dünyada çoğu kimsenin can attığı, heves ettiği işler olmakla birlikte hakkıyla bu makamlara gelenler ve geldikten sonra da hakkıyla muamelede bulunanlar hariç kıyamet gününde büyük pişmanlık sebebi olacaktır. Bu makamların hakkını vermeyenler mahşer meydanında rezil rüsva olacak ve dünyadayken bu konumları elde ettiklerinden dolayı pişmanlık duyacaklardır. 3. Allah Resulü ashabını iyi tanır, her birinin kabiliyetlerini dikkate alır, bir görev yükleyeceği zaman buna göre seçim yapardı. Bizler de etrafımızdaki insanlara bir görev ve sorumluluk yükleyeceğimizde, etrafımızdakilerin kapasitesini, sınırlarını, kabiliyetlerini yakından tanımaya gayret etmeli ve sorumluluğu ona göre tevdi etmeliyiz. 4.
Allah Resulü ashabını

0: severdi ama bu sevgisi onun gerçekleri söylemesine engel olmazdı. Eğer siz hata yaptığınızda, yanlışın içine düştüğünüzde dost bildikleriniz sizi uyarmıyorsa, yanlış yolda olduğunuzu söylemiyorsa o zaman onlar gerçek dost olamazlar. Bize kötülük ve yanlışlarımızı haykıran bir düşman, yanlış yaptığımızda bizi uyarmayan, kötülüklerimizi bize bildirmeyen dostlarımızdan daha çok işimize yarar. 5. Allah Resulü ashabına uyarılarda bulunurken asla kırıcı olmaz, kimsenin şahsiyetini rencide etmezdi. Bizler de dostlarımıza karşı gerçeği gizlemek gibi bir durumun içine düşmeden hakkı ve hakikati söylemeliyiz. Çünkü kamil bir mümin için bir yanlışa, haksızlığa, kötülüğe sessiz kalmak söz konusu olamaz. Bununla birlikte bunu güzel bir üslupla söylemeli, kırıcı, itici, ötekileştirici bir üslup kullanmamalıyız. Dost acı söyler demek, dost kırarak dökerek söyler anlamında değildir. Dost gerçek olanı gizlemez ama kırmadan, rencide etmeden söyler demektir. Rabbimiz bizleri Allah Resulü'nün sünnetine tabi olan kimselerden eylesin. Bizleri gerçek dostlardan mahrum etmesin.
1: Kurtarıcı kurallar. Yazan Profesör Doktor Soner Duman. Seslendiren Nisan Kumru.

Dinlediğiniz program Profesör Doktor Soner Duman'ın Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarından çıkan Kurtarıcı Kurallar adlı kitabından hazırlanmıştır.

Lütfi hak herkese bir minnettir. Desti abd arada bir alettir. Allah lütfunu herkese karşılık beklemeden verir. Kulun varlığı ise sadece arada basit bir vasıta olmaktan.

0: Hüsnü Hal.
1: Binlerce yıl geçti. Dünya yaşanılır bir yer olduğundan beri. Milyarlarca insan yaşadı ve göçtü. İnsanoğlu dünyaya sürüldü sürüleli. Müthiş bir hızla gelişti insan. Aslandan daha güçlü, ceylandan daha hızlı hale geldi. Birçok şeyi değiştirdi. Evini, yemeğini, bineğini, daha iyisi ve daha güzeliyle yeniledi hepsini. İnsan olduğu yerde kalmadı. Koştu, yoruldu ama durmadı. Tepesindeki bulutlara, bulutların ardındaki yıldızlara merak saldı. Dağların zirvelerine çıktı, derin sulara daldı. Acaba neydi aradığı ya da kaçtığı? İnsanı göklere yolculuğa çıkaran, okyanuslara daldıran aklı başına belalar da açtı. Bazen ilaç buldu, yarasını sardı, bazen dermanından kaçtı, karanlığa saklandı. Ne zamanki insan dermanından kaçar, işte o zaman etrafını karanlık sarar. O karanlığın içinde kızıl bir ateş parlar. Bu insanın içine işleyen kavurucu bir ateştir. İnsanın hırsını alevlendirir, aklını ele geçirir. İnsan bu ateşe yabancı değil, onunla ilk defa karşılaşmıyor. Çok önceden tanıyor onu, çok eskiden. Zaman insan için kurulup saat geri saymaya başlamadan evvel. Vaktiyle o dumansız ateş kibirle yanmış, hırsla tutuşmuş. İnsanın aklını zehirlemiş, onu yemyeşil bahçesinden kovdurmuş. Şimdi yine boş durmuyor, doğru yol üstünde oturuyor, insana dört bir yandan sokuluyor. İnsanın içinde bir anda alev gibi parlayan ne varsa, o en eski düşmanı tarafından sırtına saplanan zehirli hançerden bir parça. Onun zehrinin damarlarda gezinen kıvılcımları, öfke gibi, nefret gibi, kin gibi. Lakin ateşi söndürmek insanın kendi elinde. Çünkü ateş ne kadar parlarsa parlasın, onu söndürecek şey insanın kendi özünde. Yüce Yaradan'ın insanın mahiyetine kattığı ham maddesinde. Belki ateş toprağı bir müddet yakacak, belki onu kavuracak. Ancak önünde sonunda toprak ateşi söndürecek, onu boğacak. Ve insan ayrı düştüğü yurduna Rabbinin rahmetiyle yeniden kavuşacak.

0: kamu spotu.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.
6: Tarih ve mekan. Her mekanın bir ruhu vardır. Tarihi olaylar şimdi bizim için birer hatıra olsa da, mekanlar yaşananların izlerini her daim taşır. Sizi bir yolculuğa davet ediyoruz şimdi. Eserleriyle tarihe meydan okuyan ecdadımızın hatıralarına bir yolculuk. Necip Karakaya'nın hazırlayıp sunduğu Tarih ve Mekan, hafta içi her gün saat 16'da Diyanet Radyo'da.

hoş geldin. Dertlerimizin dermanı, bütün yaratılmışlara rahmet ve bereket olan yüce peygamber. Hoş geldin ey alemlerin efendisi. Hoş geldin. Güneş oldun ufkumuza, nurlar saçtın ruhumuza. Hoş geldin canların canı, hoş geldin başların tacı. Güneş oldun ufkumuza, nurlar saçtın ruhumuza. Ya Resulallah, ya Habiballah, hoş geldin Safa.

0: Tarih ve Mekan az sonra. Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Arif Emre Yıldırım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından yaptığı konuşmada Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarıldığını açıkladı. Aile ve Gençlik Fonu'ndan yararlanan gençlere de bir müjde verdi. Geri ödeme dönemi içerisinde ikinci çocuğun olması halinde kalan taksitlerin tamamını hibe edeceğiz dedi. Amerikan Başkanı Donald Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilere eşlik eden Amerikan gemilerine saldırması halinde İran'ın yeryüzünden silineceğini söyledi. İranlı yetkililerdense ablukayla ateşkes tehlikeye atılmıştır açıklaması geldi. Açıklamada savaşın sürdürülmesinin Amerika Birleşik Devletleri için zor olduğunu biliyoruz. Oysa biz henüz başlamadık ifadesi kullanıldı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski 6 Mayıs'ta geçici ateşkes ilan ettiklerini belirterek Rusya'nın da söz konusu karara uymasını istedi. Putin de Zafer Günü vesilesiyle 8-9 Mayıs'ta ateşkes ilan ettiğini açıkladı. Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçisi Abdülnasır, Mekke yolu projesi kapsamında Türk Hacı adaylarını Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan kutsal topraklara uğurladı. Proje sayesinde hacı adaylarının pasaport kontrolü, gümrük ve hatta sağlık işlemleri dahil olmak üzere tüm seyahat prosedürlerini kalkış yaptıkları havalimanında tamamlayabildiklerini belirtti. Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Fatih Mehmet Karaca, Diyanet İşleri Başkanlığı olarak yaklaşık 50 yıllık tecrübeyle hacılara hizmet etmenin gururunu yaşadıklarını söyledi.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre kuvvetli yağışlar ve serin hava etkisini göstermeye devam ediyor. Batı bölgelerde birkaç derecelik sıcaklık artışı olurken iç ve doğu bölgelerde sağanak yağmur ve kar yağışı geçişleri bekleniyor. Bazı illerimizde en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 13, İstanbul 17, İzmir 21, Antalya 23, Eskişehir 11, Trabzon 14, Erzurum 11, Diyarbakır 20, Gaziantep 13 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 40, Medine 39, Kudüs 15, Lefkoşa 21, Gümülcine 17, Saraybosna 18 derece olarak tahmin ediliyor.
0: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

0: de sizi dinliyoruz.
1: Tarih ve Mekan. Hazırlayan ve sunan Necip Karakaya.

Merhaba sevgili dostlar, Tarih ve Mekan programına hoş geldiniz. Hepinizi muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Kıymetli dostlar, bugün sizlerle birlikte Bosna Hersek'in Bihać şehrine doğru yola çıkıyoruz. Orada fetih nişanesi ve kılıç hakkı olan Fetih Camii Şerifi bizleri beklemekte. Kıymetli dostlar, Fetih yahut Fethiye Camii Şerifi olarak bilinen ve Bosna Hersek'in ifade ettiğimiz gibi Bihać şehrinde bulunan harikulade bir camidir efendim bu güzel eser. Ama Fetih öncesinde Katolik Kilisesi'ydi. Fethiye Camii Şerifi'nin en dikkat çekici yönlerinden biri aslında ifade ettiğimiz gibi bir cami olarak inşa edilmemiş olmasıdır. Yapı 1266 yılında gotik üslupta bir kilise olarak inşa edilmiş, bu yönüyle Balkanlardaki nadir gotik mimari eserlerden birisi olarak kabul edilmiştir. Fatih Sultan Mehmet Han'ın bu bölgeyi fethetmesinin ardından bu yapı Cami-i Şerif'e dönüştürülmüş ve fetih anlamına gelen adıyla, yani Fethiye yahut Fetih Camii adıyla anılmaya başlamıştır. Kıymetli dostlar, Bosna Hersek'in sancak bölgesi olarak ifade edilen kuzeybatısında yer alan Bihać şehri, asırlar boyunca farklı medeniyetlerin izlerini taşımış önemli bir yerleşimdir. Bu şehirde yükselen Fethiye Camii Şerifi ise yalnızca bir ibadet mekanı değil, aynı zamanda mimari dönüşümün ve tarihsel sürekliliğin nadide bir örneğidir. Gotik mimarinin karakteri

0: içinde bir derinlik kazandırır. Yapının iç mekanına adım attığınızda klasik Osmanlı camilerinden farklı bir planla karşılaşırsınız. Doğal olarak yüksek tavanlı ve dikey vurgusu güçlü olan bu mekan, gotik mimarinin göğe yükselme fikrini yansıtmakta. Osmanlı döneminde eklenen mihrap ve minber ise bu yapıya İslami kimliğini kazandıran önemli unsurlardan birkaç. Bu eklemeler mevcut yapıya zarar verilmeden büyük bir uyum ve hassasiyetle yerleştirilmiştir efendim. Kıymetli dostlar, Cami-i Şerif'in en dikkat çekici mimari dönüşümlerinden biri de Çan Kulesi'nin minareye çevrilmesidir. Bu değişim sadece işlevsel bir dönüşüm değil, aynı zamanda iki farklı medeniyetin mimari anlayışının buluştuğu sembolik bir dokunuştur. Günümüzde Cami-i Şerif'in silüetine baktığınızda gotik bir kilisenin izleriyle Osmanlı cami mimarisinin zarif detaylarının nasıl iç içe geçtiğini açıkça görebilirsiniz. Din mübini İslam'ın güzelliğinin özellikle menfi bütün hasletleri ortadan kaldırıp İslami hakikatlerle birlikte gönül dünyasına, fıtrata birebir uyan güzel bir nizam ve intizam getirişinin en harikulade örneği bu muhteşem Cami-i Şerif'te ortaya çıkmaktadır. Zulmün abad olmayacağının en önemli göstergesidir efendim bu Cami-i Şerif'in burada varoluşu. Özellikle kendi dünyalarında, kendi inanç dairelerini bütün dünyaya zalimlikle empoze etmeye çalışan insanların karşısında bütün dünyaya İslam'ın hakikatlerini Hakimül Haremeyn değil, Hadimül Haremeyniz anlayışını ortaya koyarcasına biz insanlığa hizmet etmeye geldik diyen ecdadımız büyük bir hassasiyet ve titizlikle bu Cami-i Şerif'te de ortaya koymuştur. Sevgili dostlar, Cami-i Şerif'in dış cephesinde kullanılan taş işçilik sadeliğiyle öne çıkmakta. Ancak bu sadelik detaylarda gizli bir incelik de barındırmakta. Zamanla geçirdiği restorasyonlara rağmen özgün karakterini büyük ölçüde koruyan Cami-i Şerif, tarih boyunca yaşanan dönüşümlerin izlerini taşımaya devam etmekte. Sevgili dostlar, Fethiye Cami-i Şerif'inin mimari değeri sadece estetik özelliklerinden değil, içinde yaşamış olan insanların oraya katmış olduğu değerle de alakalıdır. Kıymetli dostlar, bu değeri, mimari değeri ortaya çıkartan yegane unsur, ümmeti Muhammed'in orada yapmış olduğu ibadet ve taattir. Allah-u Teala, din-i mübini İslam'ın hakikatlerini her dem ve yepyeni bir şekilde Fetih Camii Şerifinden her doğan gün Bosna Hersek coğrafyasıyla birlikte bütün Avrupa'ya yankılatmayı bizlere nasip eylesin. Kıymetli dostlar, bugün de tarih ve mekan programının sonuna geldik. Hepinizi Cenab-ı Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın.
1: Tarih ve Mekan. Hazırlayan ve sunan Necip Karakaya.

Lütfi hak herkese bi minnettir. Desti abd arada bir alettir. Allah lütfunu herkese karşılık beklemeden verir. Kulun varlığı ise sadece arada basit bir vasıta olmaktan ibaret.

0: de sizi dinliyoruz. Kamu spotu.
1: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
2: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
3: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
4: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
5: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
6: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.
8: Ammar bin Yasir radıyallahu anh bir gün hutbe okumuş, peygamberimiz gibi hutbesini

kısa tutmuş, hem de güzel konuşmuştu. Hutbeden hoşlanan cemaat, keşke biraz daha uzatsaydın diyerek ona temennilerini dile getirmişlerdi. Ammar bin Yasir ise onların bu isteklerine Resulullah'tan işittiği şu hadisle karşılık vermişti: şüphesiz ki kişinin namazını uzun, hutbesini kısa tutması anlayışlı olmasının işaretidir. Siz de namazı uzun, hutbeyi kısa tutun. Çünkü kısa da olsa bazı sözler büyüleyicidir. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, ikindi namazı vaktidir.

0: haberler az sonra.
1: Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
2: Ey oğul, kötü arkadaşa yaklaşma. Sana zararı dokunur. İki yüzlü adama sırrını açıklama. Sırrın hemen yayılır. Dedikoducuları evine ve çevrene yaklaştırma. Gördüklerini ve öğrendiklerini hemen başka yerlere ulaştırırlar.

0: Önce insanız, az sonra. Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Arif Emre Yıldırım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından yaptığı konuşmada Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarıldığını açıkladı. Aile ve Gençlik Fonu'ndan yararlanan gençlere de bir müjde verdi. Geri ödeme dönemi içerisinde ikinci çocuğun olması halinde kalan taksitlerin tamamını hibe edeceğiz dedi. Amerikan Başkanı Donald Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilere eşlik eden Amerikan gemilerine saldırması halinde İran'ın yeryüzünden silineceğini söyledi. İranlı yetkililerdense ablukayla ateşkes tehlikeye atılmıştır açıklaması geldi. Açıklamada savaşın sürdürülmesinin Amerika Birleşik Devletleri için zor olduğunu biliyoruz. Oysa biz henüz başlamadık ifadesi kullanıldı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski 6 Mayıs'ta geçici ateşkes ilan ettiklerini belirterek Rusya'nın da söz konusu karara uymasını istedi. Putin de zafer günü vesilesiyle 8-9 Mayıs'ta ateşkes ilan ettiğini açıkladı. Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçisi Abdünnasır, Mekke yolu projesi kapsamında Türk hacı adaylarını Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan kutsal topraklara uğurladı. Proje sayesinde hacı adaylarının pasaport kontrolü, gümrük ve hatta sağlık işlemleri dahil olmak üzere tüm seyahat prosedürlerini kalkış yaptıkları havalimanında tamamlayabildiklerini belirtti. Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Fatih Mehmet Karaca, Diyanet İşleri Başkanlığı olarak yaklaşık 50 yıllık tecrübeyle hacılara hizmet etmenin gururunu yaşadıklarını söyledi.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre kuvvetli yağışlar ve serin hava etkisini göstermeye devam ediyor. Batı bölgelerde birkaç derecelik sıcaklık artışı olurken iç ve doğu bölgelerde sağanak yağmur ve kar yağışı geçişleri bekleniyor. Bazı illerimizde en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 13, İstanbul 17, İzmir 21, Antalya 23, Eskişehir 11, Trabzon 14, Erzurum 11, Diyarbakır 20, Gaziantep 13 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 40, Medine 39, Kudüs 15, Lefkoşa 21, Gümülcine 17, Saraybosna 18 derece olarak tahmin ediliyor.
0: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

0: biz de sizi dinliyoruz.
1: Önce insanız. Hazırlayan ve sunan Halil Yıldırım.

Kıymetli dinleyenler, psikiyatr Profesör Doktor Kemal Sayar'ın bir yazısını paylaşmak istedim bugünkü programda. Görünüyorum, o halde varım. Görünüyorum, o halde varım. Göz odaklı uygarlığımızın yeni düsturu haline geldi. Bir başkasının bakışını celbetmiyorsak, o hayatı adeta yaşanmış kabul etmiyoruz. Kendi imajımız söz konusu olunca neden bu kadar saplantılıyız? Aidiyet, güven ve anlam hayatlarımızdan kovulmuş gibi adeta. Kaybettiğimiz ve bizi insan kılan her şeyi adeta sanal dünyada arıyoruz. Hala önemli ve biricik olduğumuzu kendi kendimize kanıtlamak için sosyal medyaya bel bağlıyor ve ne kadar çok arkadaşımız olduğuna bakıp keyifleniyoruz. Narsizmin ve onaylanma isteğinin sanal cemaatlere katılmanın yolunu açtığı bilinen bir gerçek. Ama sosyal medya arkadaşlarınızın kaçı başını sıkıştığında yardımınıza koşabilir? Ağladığınızda kaçı gözyaşınızı silebilir veya biz kaçının omzuna başımızı

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

topraktan yaratılmış bedenin, bedenindedir derde, gama, eleme düşmeden perişan olman senin. Haddinden fazla beslendikçe asıl varlığını, ruhunu, kıymetli cevherini, kendi gerçek hakikatini güçlü bulamazsın. Beden miskler içinde olsa da ölüm gününde onun pis kokusu meydana çıkar. Miski gönlüne sür. Nedir o misk? O misk celal sahibi Allah'ın ismi şerifidir. Haberin olsun ki temiz şeyler ve iyilikler iyilere gelir. Pislikler ve kötülükler de kötüler içindir. Gülün yeri dostlar meclisidir. İşret yeridir.

0: Gençliğe Rehber. Hazırlayan ve sunan Mürşit Ekmel Aybek.
1: Merhabalar efendim. Diyanet Radyo'da bir Gençliğe Rehber programımızla daha karşınızdayız. Bazen bir cümle, bir kelime bir evi değiştirir. Belki o cümle bugün burada saklıdır diyerek herkese hayırlı günler dilerim. Ebeveynliğin en zor sorularından biri belki de şudur. Çocuğum gerçekten ne hissediyor? Çünkü çocuklar duygularını bizim bildiğimiz, bizim kullandığımız dillerle ifade etmezler, edemezler. Onların kendilerine has bir dili vardır. Bazen harekettir, bazen sessizlik, bazen inat, bazen kahkaha, bazen de belki bir kapı çarpması. Ve bugün o dilin ne söylediğini anlamaya çalışacağız. Çocuklar duygularını davranışlarla ifade ederler. Yetişkinler ise duygularını cümlelerle anlatır. Ve çocuklar nasıl davranır? Çocuk duygusunu davranışa döker. Çünkü çocuk beyninin duyguları, kelimeleri düzenleyen bölümleri yetişkininki kadar gelişmiş değildir. Bu nedenle bir çocuk kızgınsa vurabilir, üzgünse içine kapanabilir. Korkuyorsa susabilir, kaygılıysa gitme diyebilir. Aşırı heyecanlıysa kontrolünü kaybedebilir. Mesela bazen bir çocuğun anneye veya babaya vurması dışarıdan bakıldığında saygısız bir davranış gibi görünebilir. Ama aslında çocuk içinden bize tam olarak şunları söylemektedir. Sen benim önüme çıkan bir engel gibisin. Kendimi sıkışmış hissettiriyorsun. Bu duyguyla baş edemiyorum. Bana zarar verdiğini düşünüyorum ve kendimi korumaya çalışıyorum. Yani çocuk vurduğunda çoğu zaman saldırmak için değil, saygısızlık yapmak için değil, kendini savunmak, duygusunu dışarı atmak veya kontrol edemediği gerilimi boşaltmak için vurur. Görünen davranış vurma eylemidir ama arka planda çok daha derin bir duygu vardır. Ve bu davranışların hiçbiri yaramazlık, saygısızlık değildir. Hepsi bir duygunun dile gelme biçimidir. Ve en sık karıştırdığımız konu, inat mı, duygu mu? İnatlaşan bir çocuk çoğu zaman aslında inat etmiyordur. O an yaşadığı duyguyu ifade edecek kelimesi yoktur. Mesela hayır diye bağıran çocuk çoğu zaman öfkelidir ve korkmuştur. Gitmeyeceğim diyen çocuk kaygılıdır. Sen kötüsün diyen çocuk kırılmıştır. Çocukta kelimeler henüz olgunlaşamadığı için duygu davranışa dönüşür. Ve biz de davranışa müdahale ederiz. Ve dolayısıyla duyguya. Çocuğa anlaşılmadığını hissettiririz. Olumsuz duyguları böylece daha da arttırırız. Ve problemi kendi elimizle daha da büyütürüz. Asıl kaçırdığımız nokta tam da burasıdır. Unutmayalım, bir çocuğun duyguları yetişkinden daha hassastır. Ve kapasitesi yetişkininki kadar geniş değildir. Bu nedenle öfkesi büyük olabilir ama düzenleme kapasitesi küçüktür. Kaygısı büyük olabilir ama kendini rahatlatma kapasitesi küçüktür. Bu yüzden çocuğun duygusuna kızmak yerine onun kapasitesine eşlik etmemiz en doğru yoldur. Ve şu üç kelime çocuğu duygularını saklamaya veya daha da öfkelenmesine neden olur. Abartıyorsun, hiçbir şeyin yok ve senin yaşındayken ben neler yaşıyordum. Bu cümleler duyguyu yok sayar ve çocuk duygusu yok sayıldığında şunu öğrenir. Duygularım problemli, ben de problemliyim. Ve onları saklamaya ve kendi kimliğini, kişiliğini de saklamaya başlar. Peki çocuk ne zaman duygusunu açıkça ifade eder? Bir çocuk duygusunu ancak güven ortamında ifade eder. Eğer eleştirileceğini, alay edileceğini, reddedileceğini düşünüyorsa duygusunu saklar. Ve bu saklama, içe kapanma, huzursuzluk, agresif davranış ya da ani kopmalar olarak karşımıza çıkar. Yani duygusunu söyleyemeyen çocuk duymadığımız duygusunu davranış olarak bize gösterir. Duyun, görün ve anlayın dercesine. Ve aynalama burada devreye girer. Aynalama çocuğun duygusunu ona geri göstermektir. Mesela kızgınsın çünkü istediğin olmadı. Üzüldün çünkü seni anlamadığımızı düşündün. Kırıldın çünkü sana haksızlık yaptığımızı hissettin. Kaygılandın çünkü bu senin için yeniydi. Bu cümleler çocuğun duygusunu kabul etmek demektir. Kabul gören duygu sakinleşir, anlaşıldığını hisseden çocuk ise yumuşar, rahatlar ve kendini güvende hisseder. Ve çocukların duygu gizleme biçimleri. Her çocuk duygusunu aynı şekilde göstermez. Bazı çocuklar duyguyu davranışta gösterir. Ağlar, bağırır, vurur, kırar, kaçınır. Bazı çocuklar duyguyu saklar, sakinleşir, odasına kapanır, cevap vermez. Bazı çocuklar duyguyu akıllı örter. Umurumda değil, zaten sevmiyorum. Ben yapamam ki zaten gibi savunmalar geliştirir. Bazıları öfkelerini kelimelere döker, artık seni sevmiyorum. Sen çok kötü bir annesin, sen çok kötü bir babasın der. Hatta bu cümlelere muhatap olmak anne babayı daha da incitir veya öfkelendirir. Ben bu cümleleri hak etmiyorum diyerek serzenişte bulunur. Oysa bunların hepsinin altında aynı net mesaj vardır. Beni görün, duygumu anlayın. Böyle bir durumda çocuğun duygusunu ifade etmesine yardım etmek için 3 küçük adım yeterli. Durmak, adlandırmak, eşlik etmek. Durmak, tersini yapmak istemeseniz bile önce durun. Durmak duyguyu genişletir. Adlandırmak, kızgınsın, üzüldün, zorlandın diyerek onu hissettiğinizi ve onun hissettiği duyguyu anladığınızı gösterin. Eşlik etmek ve en önemlisi burası, ben buradayım, seninle birlikteyim, sana yardım edeceğim, birlikte çözümleyebiliriz. Bu 3 küçük adım çocuğun duygusunu ifade etme kapasitesini yıllarca geliştirir ve aile bağlarını da çok daha güçlü hale getirir. Bugün çocukların duygularını nasıl ifade ettiklerini konuştuk. Daima hatırlayalım. Bir çocuk duygusunu kelimeyle değil davranışla anlatır. Biz davranışa değil duygunun kendisine odaklandığımızda çocuk yavaşça açılır, yakınlaşır, sakinleşir ve kendini güvende hisseder. Ve bugün noktalıyoruz efendim. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere. Şefkatle kalın, sağlıcakla kalın.
0: Gençliğe Rehber. Hazırlayan ve sunan Mürşit Ekmel Aybek.

0: Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
1: Büyüklük taslayan, kibirlenen, küstah insanlar sevimsiz olur. Kibirli insanın itibarı gittikçe azalır.

0: Biz de sizi dinliyoruz.
1: Günün yorgunluğunu keyifli dakikalarla atmaya ne dersiniz? Gündeme dair konuları analiz ettiğimiz, ezgi ve ilahilerle ruhumuzu dinlendirdiğimiz ve sizden gelen mesajlara yer verdiğimiz program Hayırlı Akşamlar. Hayırlı Akşamlar. Hayırlı Akşamlar. Hazırlayan Reyhan Sevinç. Sunan İlker Uykal.
2: Hayırlı akşamlar sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 5 Mayıs Salı akşamını geride bırakıyoruz Diyanet Radyo'da. Akşamın huzurunu, bereketini ve gönül sıcaklığını paylaşmak üzere mikrofon başındayım. Günün yorgunluğunu bırakırken kalplerimizi sükunete, zihinlerimizi huzura davet eden bu güzel vakitte nerede olursanız olun, ister yolda, ister evinize sevdiklerinizle, ister trafikte bir yolculuk halinde, biz sesimizle gönlünüze misafir olmaya geldik. Bu akşam da iyiliğin, umudun ve şükrün izini süreceğiz. Birlikte hatırlayacağız ki her günün sonunda bir muhasebe, her gecenin içinde yeni bir başlangıç saklıdır. Bendeniz İlker Uykal. Dualarımızın semaya yükseldiği, gönüllerimizin birbirine yaklaştığı bu vakitlerde muhabbetimizi, selamımızı ve en içten dileklerimizi sizlere ulaştırıyoruz. Akşamınız hayırlı, haneniz bereketli, gönlünüz huzurlu olsun. Diyanet Radyo'dasınız. Güvenle dinleyin.

0: Hayırlı akşamlar programına WhatsApp ve VIP hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp ve VIP hattımız 0533 013 80 90.
1: Ne güzel enerjik, hareketli başladık ve yaklaşık 1,5 saat boyunca bu hareketi hiç kaybetmeyelim aman. Siz de tabii ki bizlerle birliktesiniz. Çünkü biz biliyoruz ki bu akşam yalnız değiliz. Programa sizler de katkı sunabiliyorsunuz. Duygularınızı, düşüncelerinizi bizlerle paylaşın. Bir mesajınız, bir duanız bize de iyi gelecek, size de iyi gelecek. Emin olabilirsiniz. Çünkü biz güzellikleri, iyilikleri paylaşıyoruz ve onları büyütüyoruz, çoğaltıyoruz. Çünkü gönüllerimizi bu şekilde birbirine yaklaştırıyoruz. 81 ilimizde, Türkiye'nin her bir yerinde, dünyanın dört bir tarafında sesimizin ulaştığı her yere selamlarımızı, muhabbetlerimizi iletiyoruz. Gönül köprülerini hep birlikte kuruyoruz. Evet, yazın o yazdıklarınıza, biz de ses olalım, bu mesajlarımızı sizlerle paylaşalım. Sizden gelen her mesaj bu akşamın güzelliğini daha da arttıracaktır. O yüzden mesajlarınızı bekliyoruz. Israrla ve heyecanla isteklerinizi de yerine getirmek için dakikaları sayıyoruz. Diyanet Radyo'dasınız, lütfen ayrılmayın.

Hayırlı akşamlar devam ediyor. Diyanet Radyo'da akşamın güzelliğini ve bereketini birlikte paylaşıyoruz. Yalnız olmadığımızı da anlıyoruz. Çok teşekkür ederiz. Mesajlar gelmeye başladı bile. Kahramanmaraş'tan bir dinleyicimiz Ali Işık Bey bir eser istemiş bizden ve kızı Meryem için istiyor. Hemen aldık kaydımıza ve birazdan ilerleyen dakikalarda şöyle bir bakalım, akışı uygun hale getirerek sizlere mutlaka ileteceğiz istek eserinizi. Bir başka dinleyicimiz İzmir'den Melike Hanım yazıyor. Güzel ve iyi insanlar, iyi ki var. Sizden dua istiyorum demiş. İyi ki varsınız diye de eklemiş. İyi ki siz de varsınız. İyi ki bizlerle birliktesiniz ve bizlere destek oluyorsunuz manevi anlamda. Siz de bizlere dua ediyorsunuz, güzel dileklerde bulunuyorsunuz. Rabbim kalbinizden geçen ne varsa, tabii hayırlısıysa, çünkü bazen hayır sandığımız, güzel sandığımız şeyler bizim için kötü olabilir, şer olabilir. Şer sandıklarımız da hayır olabilir. Dolayısıyla hayırlısı için dua edelim Rabbimizden, onu isteyelim, onu bekleyelim. Elimizi açtığımızda illa bu olsun demeyelim bence, hayırlısıysa olsun, hayatımızda var olsun ve inşallah bizleri o istediğimiz şey mutlu etsin. Erzurum'dan Dadaşlar'ın memleketinden gelen bir mesaj. Zeynep Albayrak, sıradaki eseri bugün doğum günü olan yeğeni Ahsen Şueda için istiyorum demiş. Ne güzel bir isim. Evet, kendisinin doğum gününü kutlayalım. Nice yaşlar diyelim, nice sağlıklı yaşları olsun, nice bereketli, huzurlu bir ömrü olsun. Doğum günü kutlu olsun. Bir başka mesajımızda Tarsus'un yağmurlu bereketli gününden gelmiş, kızı için istemiş dinleyicimiz, damadı için istemiş, torunları için istemiş Ünal Bey. Teşekkür ediyoruz güzel mesajlar için. Gelmeye devam ediyor mesajlar, birazdan onları da paylaşacağız ama tabii güzel eserler de yine bu frekansta, bu radyoda sizlerle birlikte oluyor.

0: Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp ve Bip hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp ve Bip hattımız 0533 013 80 90.
1: Yollarda akşam trafiği başladı. Yoğunluk giderek artıyor. İşten çıkanlar, evine yetişmek isteyenler, sevdiklerine kavuşmanın telaşı içinde olanlar. Unutmayalım, en kıymetli yolculuk sağ salim bitirdiğimiz yolculuk. Dolayısıyla bir anlık dikkatsizlik bir ömürlük pişmanlığa dönüşebilir. Düşünün, ülkemizde her yıl yaklaşık 1,5 milyon trafik kazası meydana geliyor. Ve bu her yılın rakamı. Buna her güne vurduğumuzda 700'den fazla trafik kazası. Dolayısıyla aman çok dikkatli olalım. Binlerce insanımızı trafik kazalarında kaybediyoruz. Tabii bu rakamlara baktığımızda direksiyon başında alabileceğimiz küçücük bir tedbir büyük bir hayatı kurtarabilir. Hızımızı düşürelim o halde. Mesafemizi koruyalım ve trafik kurallarına riayet edelim. Çünkü sizi evde bekleyenler var. Ondan sonra bir tebessüm için sizin yüzünüzü görmek isteyenler var. Hoş geldin demek isteyenler var. Yol sabır ister, trafik dikkat ister. Rabbim yolumuzu açık, kazasız, belasız eylesin ve bir an önce sağlıklı bir şekilde, dikkatli bir şekilde gideceğiniz yere varmak nasip olsun diyelim. Diyanet Radyo'dasınız, güzel eserler bizle birlikte olmaya devam ediyor.

Hayırlı akşamlar devam ediyor. Saatleri 18.25 yaptık bile, eve gitme telaşı devam ediyor yollarda, tahmin ediyoruz. Evin de bir köşesinde tencereler kaynıyor, sofralar yavaş yavaş kuruluyor. Mutfaktan güzel kokular geliyor. Emekle, sevgiyle ve bereketle yapılan o yemekler. Her kaşıkta bir şükür var, her lokmada bir muhabbet saklı. Tabii alın teriyle kazanılan, rızıkla yapılan o yemekler paylaşıldıkça çoğalıyor. Sofraya konan her nimet kalpleri de birbirine yaklaştırıyor. Bugün eve gidince veya evdeyseniz farklı bir şey yapın sevgili dinleyiciler. Masayı kurduk, o masa evin kalbi olsun. Ve telefonları, tabletleri bir kenara bırakalım. İzlemediğimiz bir story, reels falan, bunlar bir şey kaybettirmez bize ama telefona, tablete bakarken ilgiden, alakadan uzaklaştırdığımız evlatlarımız, eşimiz, dostumuz, yakınlarımız bize çok şeyler kaybettirebilir. O yüzden bugünün sözü olsun, birbirimize verdiğimiz bir söz olsun. Eve gittiğim andan itibaren çok zaruri değilse telefonu, tableti, elektroniğe dair ne varsa kenara koyuyorum. Ha, radyo o durabilir. Radyoyu dinleyeceksiniz çünkü. Bu öneriyi yapan kardeşinizi yalnız bırakmayacaksınız. Ama öyle yapalım. Bu akşam böyle bir farklılık olsun. Emin olun o kalp çok daha güzel atacak evde. Rabbim hazırlanan sofralarınızı bereketlendirsin. Hanelerimize huzur getirsin. Afiyet olsun. Bereketli akşamınız olsun.

0: Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp ve VIP hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp ve VIP hattımız 0533 013 80 90.
1: Saatlerimiz 18.33 oldu. Birbirinden güzel mesajlar gelmeye devam ediyor. Bir dinleyicimiz var ki sürekli bizi dinliyor. Hep bizimle birlikte ve mesajları bize güç kuvvet veriyor. Kayseri'den Hatice teyzemiz. Kendisinin 65 yaşında olduğunu ifade etmişti. Ne kadar güzel ama, değil mi? Sürekli bizle birlikte güzel enerjisini bizle paylaşıyor. Ve sıradaki eseri de bize ve Diyanet dinleyicilerine armağan ediyor. Kayserilinin eli sıkıdır derler ama Kayserilinin sofrasına oturan aç kalkmaz. Kayserilinin evine giren eli boş dışarı çıkmaz. Dolayısıyla o bereketten herkesin nasiplenmesi dileğiyle diyelim. Yine bir başka dinleyicimiz Muzaffer Bey, tır şoförü, Eskişehir'de yol alıyor ve bizi dinliyor. Hayırlı yayınlar dilemiş. Çok teşekkür ediyoruz. Yolunuz da açık olsun, bahtınız da açık olsun. Gideceğiniz yere de sağ salim ulaşın inşallah. Mutfak ekibi boş durmuyor sevgili dinleyicilerimiz. Az önce mutfaktan güzel kokular geldiğini söylemiştim, hatırlayacaksınız. Mutfakta yemek yapan dinleyicilerimizden bir tanesi Mehtap Hanım ve Diyanet Radyo dinlediğini ifade etmiş. Bizleri dinliyormuş, ne kadar güzel, güzel eserler yayınlandığını söylüyor. Bir eser de kendisi istemiş. Bakıyoruz, arşivimizi alıyoruz, kayıtlarımızı düşüyoruz. Güzel eserler Diyanet Radyo'da güvenle dinlediğiniz bu frekansta olmaya devam edecek.

hayırlı akşamlar devam ediyor. Bahar kapımızı araladı, tabiat yeniden nefes almaya başladı. Toprak uyanıyor, ağaçlar yeşile bürünüyor, çiçekler birer birer yüzünü güneşe çeviriyor. Mayıs ne güzel geldi değil mi? Evet, biraz hava soğuk, biraz da yağmur var ama yağmur bereket demektir. İçimize ferahlık getiriyor, gönlümüze umut taşıyor yağmur. Her filiz yeniden başlamanın, her çiçek sabrın ardından gelen güzelliğin bir nişanesi değil mi? Tabiat bize sessizce sanki şunu fısıldıyor: yenilenmek mümkün, umut her zaman var. Gelin biz de kalbimizi bahar gibi tazeleyelim. Kırgınlıkları geride bırakalım, gönüllerimizi onaralım. Tebessümü çoğaltalım ve iyilikleri de büyütelim. Nasıl yapacağız bunu diye sorabilirsiniz elbette. Öncelikle kalbimize o niyeti koyarak başlayalım. Bunun için de Diyanet Radyo'yu dinleyelim mutlaka. Buradan gelen her ses, buradan yükselen her eserdeki güzel tınılar belki kalbinize daha büyük bir ferahlık sağlayacak, bilemeyiz. O yüzden kulağınızı bizden ayırmayın.

0: Hayırlı akşamlar programına WhatsApp ve Bip hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp ve Bip hattımız 0533 013 80 90.
1: Akşamın bereketini güzel eserlerle taçlandırarak devam ediyoruz. Tabii sizden de çok güzel mesajlar geliyor. Kayseri galiba bu akşam bizi dinliyor. Ne güzel. Kayseri Melik Gazi'den Hatice Hanım, o da mutfak ekibinin bir üyesi olarak buralardaymış, bizleri dinlediğini ifade etmiş. Beni çok etkileyen ve düşündüren güzel bir söz paylaşmak istedim. Şöyle diyor: kaderimizde mağlubiyet yoktur. Bir süreliğine imtihan olmak vardır. Umut mu? O hiç bitmeyen duadır. Umudunuz baki, dualarımız kabul olsun duasıyla hayırlı, bereketli akşamlar diliyor. Çok teşekkür ediyoruz. Kayseri bizi sever, biz de Kayseri'yi severiz diyelim o halde. Bir başka mesaj Konya'dan Ömer Ünal'dan gelmiş. O da yine güzel dileklerini bizlere iletmiş. Dünyayı gezebiliriz ama Konya'yı görmeden elde ettiğimiz bir şey yok. O yüzden Konya'yı da seviyoruz. Konya'ya da selamlarımızı iletiyoruz. Bir başka mesaj Malatya'dan gelmiş. Malatya'dan Mehmet Bey bizi dinlediğini ifade etmiş. Sıradaki eseri bütün ümmeti Muhammed'e hediye ediyorum demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsun, var olsun. Biz de kendilerine iyi akşamlar, bereketli akşamlar diliyoruz. Güzel mesajlarınız gelmeye devam ediyoruz ama eserlerimizi de tabii dinlemeye de devam edelim değil mi? Çünkü heyecanımızı ve hareketimizi hiç kaybetmeyelim bu akşam. 19.30'a kadar sizlerle birlikteyiz ve en güzel eserler bu frekansta, bu radyoda olacak.

0: hayırlı akşamlar devam ediyor.
1: Diyanet Radyo'da sizlerle birlikteyiz. Saatlerimiz 18.51. Bugün bütün mutfaklarda radyo dinleniyor. Ne güzel. Mutfak ekibi iş başında ve bizleri dinliyor. Mesajlarıyla bizlere destek veriyor. Var olsunlar. Çok teşekkür ediyoruz. Eskişehir'den Elif Hanım mutfak grubundanmış ve Diyanet Radyo ailesine bir eser armağan ediyor. Çok teşekkür ediyoruz. Gülten Hanım. O da mutfak grubunda şu an yemek yaparken sizi dinliyorum. Hayırlı yayınlar dilemiş Gülten Demirbaş Hanım. Teşekkür ediyoruz. Sıradaki eseri mutfak grubuna armağan ediyor. Bir başka mesajımız Adana'dan gelmiş. Selamlarla, sevgilerle geliyor. Sevda Hanım sıradaki eseri kıymetli eşleri Akif Bey'e armağan ediyorlar. Teşekkür ediyoruz. Bunun yanı sıra yine bir başka mesaj. Erzurum'dan kızım Kabire için bir eser istemiş dinleyicimiz, böyle söylüyor. Teşekkür ediyoruz. Bunu da yine kayıtlarımıza ekliyoruz. Görüldüğü üzere Türkiye'nin dört bir tarafında hemen hemen her ilimizde Diyanet Radyo dinleniyor. Sessiz dinleyicilerimiz de var. Eserler isteyerek, mesajlar göndererek bizlere katkı sunan dinleyicilerimiz de var. Hepsinden Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Diyanet Radyo'dasınız, güvenle dinliyorsunuz.

0: Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp ve Bip hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp ve Bip hattımız 0533 013 80 90.
1: Her gün kelime kutumuza bir sözcük bırakıyoruz ve diyoruz ki o kelimeleri unutmayalım, hayatımızdan çıkarmayalım, önemseyelim ve anlamını hiçbir zaman kaybetmeyelim. O halde bu akşam kelime kutumuza hangi kelimeyi koyalım acaba? Önce isterseniz şöyle bir soruyla başlayalım. Hırslı mıyız, azimli mi? Çünkü hırsla azim birbirine benzer gibi görünüyor ama aynı yola çıkmıyor. Hırs insanın gözünü bazen başkasının elindekine dikiyor. Azimse insanın kalbini kendi sorumluluğuna bağlıyor. Hırs aceleci, yakıcı, çoğu zaman ben kazanayım da nasıl olursa olsun diyor. Azimse sabırlı, vakur, helalinden çalışayım, emek vereyim, Allah'ın izniyle başarırım diyor. Hırs insana tüketebilir, azim insanı olgunlaştırır. Hırs başkasına geçmeyi amaç edinir. Azim insanın kendisini aşma gayretidir. Hırs bazen kırar, döker, incitir. Azimse emeği, ahlakı, sabrı yanına alır. Elbette insan hedef sahibi olacak, gayret edecek, çalışacak, yorulacak. Ama hedeflerimiz kalbimizi karartmasın. Başarı arzumuz bizi merhametten, adaletten, kul hakkından asla uzaklaştırmasın. O halde sorumuz şu olsun. Bir şeyi elde etmek isterken insanlığımızdan bir şey kaybediyor muyuz? Bunu soralım kendimize. Cevabımız evetse işte orada hırs vardır. Ama yorulsak da doğruluktan ayrılmıyor, sabırla çalışıyor, kimseyi ezmeden yol alıyorsak işte orada azim vardır. O halde kelime kutumuzda bugün azim olsun ve hiçbir zaman unutmayalım.

0: Hayırlı akşamlar programına WhatsApp ve Bip hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp ve Bip hattımız 0533 013 80 90.
1: Yeni bir saate başlıyoruz. Saatlerimiz 19.03. Mesajlarınız gelmeye devam ediyor. Bu akşam o kadar bereketli bir mesaj kutusuna sahibiz ki harika. Türkiye'nin dört bir yanından mesajlarınızla bizleri yalnız bırakmadınız. Çok teşekkür ediyoruz. Sivas'tan bir dinleyicimiz yazmış. Ayşe Hanım sıradaki eseri eşi Erhan Bey için istiyormuş. Birazdan biz de o eseri sizler için radyoda sizlerle buluşturacağız. Mesajlar gelmeye devam ediyor. Doğum günü kutlamaları, mutfak ekibinden gelenler, sabah okul yolundan gelen mesajlar hakikaten bizlere yalnız olmadığımızı hissettiriyor. Ne güzel, çok teşekkür ediyoruz. Bayram 9 gün tatil malumunuz. Acaba hazırlıklar başladı mı? Evlerde tatlı bir telaş olacak. Çarşıda, pazarda bayram hareketliliği başlayacak. Bavullar hazırlanacak, yollar planlanacak ve sevdiklerimize kavuşmanın heyecanını taşıyacağız herhalde çok yakında. Tabii bayram birlik, beraberlik, hatırlamak, bir büyüğün elini öpmek, gönülleri almak, bunlar son derece önemli. Hazırlıklarımızı yaparken tabii şunu da unutmayalım. Bayramın en güzel tarafı kırgınlıkları geride bırakmak malumunuz. Ve gönülleri onarmak, paylaşmayı da çoğaltmak. Mutlak surette bunu yapın. Yola çıkacak olanlar yollarda dikkatli olmalı tabii ki. Ama iyi ki geldin diye size seslenen bir yakınınızın o ifadesi, o sözü ne kadar anlamlı değil mi? O yüzden Rabbim bu bayramı sağlıkla, huzurla, sevdiklerimizle birlikte geçirmeyi nasip etsin. Tabii öncesinde Kurban Bayramı'na ulaşmak nasip olsun bizler için. Yine hanelerimiz bereketli olsun tabii ki. Diyanet Radyo'dasınız, güvenle dinliyorsunuz.

hayırlı akşamlar devam ediyor. Diyanet Radyo'dasınız. Hayırlı akşamlar diliyoruz ve akşamın bereketini, güzelliğini birlikte paylaşıyoruz. Mesajlarınız geliyor. Bir dinleyicimiz İstanbul'dan yazmış. Sevcan Sabırlı. İstanbul'dan boykota devam diyor. Hayırlı programlar dilemiş. Diyanet'te çalışan herkesin emeklerine, gönüllerine sağlık demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Mesajınız için sağ olun. Desteğiniz, katkınız bizler için son derece önemli. Şimdi bazı evlerde farklı bir telaş var, bunun farkındayım. Çocuklarımız sınavlara hazırlanıyor. LGS yolculuğunda ortaokulda okuyan evlatlarımız için son 1,5 aya girildi. Peki acaba LGS anneleri burada mı? Mutfak ekibinden bazıları LGS annesi olabilir. Bu emeğin en sessiz kahramanları bana kalırsa anneler, öğretmenlerinden sonra tabii ki. Ve bu yolculuğun da en güçlü destekçileri olduklarına inanıyorum. Hakikaten onlar da evlatları gibi, tabii babalar da öyle, emek veriyorlar. Bir yandan da üniversite hayali kuran gençlerimiz var. YKS maratonunda da son viraja girildi. Orada da büyük hedefler var, büyük emekler veriliyor. Belki gecenin sessizliğinde hayaller kuruluyor, sabahın erken saatlerinde çalışmalar başlıyor. Sevgili gençler, ister LGS olsun, ister YKS, üniversite sınavı olsun, atılan her adım, çözülen her soru ve sabırla verilen her mücadele çok çok kıymetli. Başarılı olmanızı tabii ki diliyoruz ama gösterdiğiniz gayret, vazgeçmeyişiniz son derece önemli. Anneler ve babalar, evlatlarımıza en büyük katkımız onlara güven vermek olsun, onlara güvenmek olsun, yanlarında olduğumuzu hissettirmek olsun. Kaygı seviyesi çok yükseliyor özellikle bu zaman diliminde, bunun farkındayım. Ama anlayışı elden bırakmayalım çünkü her çocuk kendi yolunda ve kendi hızında yürüyor, ilerliyor. Bu süreçte kısa molalar verilebilir, zihnimiz dinlenir, bu sayede de öğrenme kolaylaşır ve kalplerimiz huzuru bulunca başarı da zaten birlikte beraberinde gelecektir. Rabbim emek veren tüm evlatlarımızın zihinlerini açık eylesin, gayretsizden takdir Rabbimizden.

Bugün ne kadar güzel mesajlar geliyor. Bir mesajda İstanbul Sultanbeyli'den Saim Kuş göndermiş. Her zaman bizi dinlediğini ifade etmiş ve dinlemeye de devam edecekmiş. Hayırlı akşamlar dilemiş. Sıradaki eseri de eşi Gülseren ve kızları Sare Nur, Sena Nur kızlar için istiyor. Bir de Kütahya'da asker evladı var. Şafak da 54 olmuş. İnşallah tez zamanda sağlıkla sıhhatle kavuşmak nasip olsun. Her bir satırda samimiyet, her bir cümlede muhabbet var mesajlarınızda. Kimi duayla katılıyor aramıza, kimi güzel bir temenniyle, kimi gönlünden geçenleri paylaşıyor, sıradaki eseri armağan ediyor. Ve tabii bu mesajlar akşamımızı daha da anlamlı kılıyor. Sesimize ses, gönlümüze gönül oluyorsunuz, uzakları yakın ediyorsunuz ve aynı duyguda buluşuyoruz. İşte bu birlik, bu güzel paylaşımlar bana kalırsa programımızın en kıymetli tarafı. Gönderdiğiniz her mesaj için gönülden teşekkürler. İyi ki varsınız. İyi ki bu güzel yolculukta bizimlesiniz. Muhabbetimiz daim olsun. Gönüllerimiz bir olsun. Diyanet Radyo'dasınız. Güvenle dinleyin.

Diyanet Radyo'da gönüllere dokunan çok güzel eserlerle sizlerle birlikte olduk ve hayırlı akşamlar programımızın da sonuna geldik. Bu güzel akşamda mesajlarınızla, dualarınızla ve samimi temennilerinizle, dileklerinizle yine bizleri yalnız bırakmadınız. Çok teşekkür ediyoruz. Aynı duyguda buluşuyoruz. Hepinize yürekten teşekkürler. Rabbim hanelerinize huzur, gönüllerinize sükunet, yarınlarınıza da bereket nasip eylesin. Her akşam söylediğimiz

yorgunluğunu keyifli dakikalarla atmaya ne dersiniz? Gündeme dair konuları analiz ettiğimiz, ezgi ve ilahilerle ruhumuzu dinlendirdiğimiz ve sizden gelen mesajlara yer verdiğimiz program Hayırlı Akşamlar. Hayırlı Akşamlar. Reyhan Sevinç'in hazırlayıp İlker Uykal'ın sunduğu Hayırlı Akşamlar hafta içi her gün saat 18'de Diyanet Radyo'da.

Adalet mülkün temelidir. Adalet hayatın düzenidir. Sağlam temellere ve düzene sahip olmak için oluşturulan Mecelle Kanunu, Mecelle'den dersler programıyla sizlerle buluşuyor. Nurettin Muhtar Acar'ın hazırlayıp sunduğu Mecelle'den dersler, Salı ve Perşembe günleri saat 19.45'te Diyanet Radyo'da.

bardağa şu can elinden. Kimin de nar olur, kimin de nur. Tutunca zamanın aşk ellerinden. Hazanda kavrulan çöllerde yağmur. Rahmete yazılır her şey yeniden.

0: Mecelle'den Dersler. Hazırlayan ve sunan Nurettin Muhtar Acar.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Diyanet Radyoları'nın çok kıymetli dinleyicileri, bir Mecelle'den Dersler programıyla daha huzurlarınızdayız. Bu dersimizde konu edeceğimiz Mecelle kaidesi, tebeddülü sebebil milki ke tebeddülizzati. Bu da çokça önümüze gelen, karşılaştığımız örnekleriyle gündelik hayatta yüzleştiğimiz bir kaidedir. Örneklerini anlatırken çok daha net olarak ortaya çıkacak. Kaide şunu söylüyor: mülkiyet sebebinin değişmesi, mülkiyete konu olan şeyin de değiştiği anlamına gelir. Değerli dinleyenler, kaideden anlaşılacağı üzere herhangi bir şeyi mülk edinme sebebi değiştiğinde, o şey hakikatte değişmemiş olsa da değişmiş ve artık başka bir şey olmuş kabul edilir, öyle değerlendirilir. Bu kaideye dayanak teşkil eden, bu kaidenin aslı sayılan ve hemen hemen bütün sahih hadis kaynaklarına nakledilen bir hadisi şerif var. Rivayete göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme eşi Berire radıyallahu anha'nın evinde bulunduğu bir sırada eşi tarafından koyun eti ikram edilmişti. Bunun üzerine o mecliste bulunanlar, "Ey Allah'ın elçisi, bu et Berire'ye sadaka olarak verilmiştir. Siz sadaka yemezsiniz." dediklerinde Efendimiz aleyhissalatu vesselam, "Bu ona sadaka, bize ise hediyedir." buyurmuş ve mülkiyet sebebinin değişmesini bizzat o şeyin değişmesi olarak değerlendirmiştir. Mecellenin 1248. maddesinde de ifade edildiği üzere mülk edinme sebepleri 3 çeşittir. Birincisi, satım akdi veya hibe yoluyla ya da hediye ve tasadduk gibi bir mülkü bir şahıstan bir bedel karşılığında veya bedelsiz olarak başka bir mülkiyete intikal ettiren sebeplerle edinilen mülk. İkincisi, miras yoluyla bir malın miras hukukunda belirlenen oranlar çerçevesinde varise intikal etmesi suretiyle edinilen mülk. Üçüncüsü, henüz üzerinde hiçbir mülkiyet tesis edilmemiş olan mübah bir malın ele geçirilmesi suretiyle, mesela av hayvanının avlanması, ormanda çalı çırpı, ot, mantar ve benzeri şeylerin toplanması suretiyle edinilen mülk. Buna göre satım akdi veya hibe yoluyla A şahsının mülkiyetinden B şahsının mülkiyetine intikal etmiş olan bir mal, tekrar benzer bir yöntemle A şahsının mülkiyetine dönse, artık A şahsının B şahsına sattığı mal olmayıp B şahsından satın aldığı veya B şahsının kendisine bedelsiz tasadduk ettiği ya da hediye ettiği bir maldır artık bu mal. Aynı şekilde miras yoluyla varislere intikal etmiş olan mal da artık murisin malı değil, varis olan şahsa ait olan bir maldır. Değerli dinleyenler, mesela bir şahıs bir başkasından bir mal satın almış olsa, sonra satın aldığı bu malı kendisi bir başka şahsa satsa, daha sonra sattığı bu malı sattığı kişiden yeniden satın alsa ve ilk sahibindeyken var olan bir kusurun varlığına muttali olsa, satın aldığı bu malı kendisindeyken kusurun varlığı sabit olan bu ilk sahibine geri verme hakkı yoktur. Çünkü elinde olan bu kusurlu mal artık o ilk sahibinin sattığı mal değildir. Bu mal şahsın bir başkasından satın aldığı bir maldır. Aynı şekilde bir şahıs kendisine hibe edilmiş olan bir malı başkasına hibe etse Daha sonra bu hibe ettiği bu mal başka bir sebeple, mesela satın alma veya tasadduk tarzında tekrar kendisine döndüğünde, bu malı ilk hibe eden şahsın hibesinden dönme, yani malı geri alma hakkı yoktur. Zira bu mal artık onun hibe ettiği mal değil, şahsın bir başkasından satın aldığı veya kendisine tasadduk edilmiş olan bir maldır. Yani mülkiyet sebebi değişmiş olduğundan o mal da değişmiş gibi kabul edilir. Aslında bu tür bir işlem, hibe eden kişilerin hibeden cayıp hibe ettikleri malı geri almalarının önüne geçmek için yapılmış bir tür hile işleriyedir. Bunu da ifade etmek gerekir. Değerli dinleyenler, aynı şekilde bir şahıs kendisine ait olan gayrimenkulünü satsa, bu gayrimenkul üzerinde öncelikli satın alma hakkı olan, yani şefi konumunda olan kişi de şufa hakkını kullanmayacağını, yani söz konusu gayrimenkulün başkasına satılmasına rıza gösterdiğini beyan etse, daha sonra gayrimenkul sahibiyle müşteri yapmış oldukları bu satım akdini karşılıklı rıza ile bozsalar, yani ikale yapsalar, bu durumda öncelikli satın alma hakkı olan şahsın şufa hakkı tekrar geri döner. Yani bu şahıs şufa hakkını kullanarak bu gayrimenkulü satın alma hakkına sahip olur. Çünkü bu gayrimenkul artık kendisinin şufa hakkını kullanmayacağını ifade ettiği gayrimenkul değil, şahsın, yani satıcının mülkiyetine ikale yoluyla geri dönmüş bir maldır. Dolayısıyla mülkiyet sebebi değiştiğinden o mal da değişmiş kabul edilir. Diyanet Radyoları'nın çok kıymetli dinleyicileri, Bir Mecelle'den dersler programının daha sonuna geldik. Bir başka derste tekrar huzurlarınızda olabilmek duasıyla Allah'a emanet olunuz.
0: Mecelle'den dersler. Hazırlayan ve sunan Nurettin Muhtar Acar.

Resul-i Ekrem mescitte ibadet ederken kendisi itikafta bulunduğu sırada bazı kişilerin yüksek sesle Kur'an okuduklarını işitince, "Dikkat edin, hepiniz Rabbinize münacat ediyorsunuz. Birbirinizi rahatsız etmeyin. Kıraatte ya da namazda biriniz sesini diğerinden daha fazla yükseltmesin" buyurarak onlara ibadet ederken bile ölçülü olmaları noktasında ikazda bulunmuştu. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makam-ı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit akşam namazı vaktidir.

0: Hüsnü Hal.
1: Binlerce yıl geçti. Dünya yaşanılır bir yer olduğundan beri. Milyarlarca insan yaşadı ve göçtü. İnsanoğlu dünyaya sürüldü sürüleli. Müthiş bir hızla gelişti insan. Aslandan daha güçlü, ceylandan daha hızlı hale geldi. Birçok şeyi değiştirdi. Evini, yemeğini, bineğini, daha iyisi ve daha güzeliyle yeniledi hepsini. İnsan olduğu yerde kalmadı. Koştu, yoruldu ama durmadı. Tepesindeki bulutlara, bulutların ardındaki yıldızlara merak saldı. Dağların zirvelerine çıktı, derin sulara daldı. Acaba neydi aradığı ya da kaçtığı? İnsanı göklere yolculuğa çıkaran, okyanuslara daldıran aklı başına belalar da açtı. Bazen ilaç buldu, yarasını sardı, bazen dermanından kaçtı, karanlığa saklandı. Ne zaman ki insan dermanından kaçar, işte o zaman etrafını karanlık sarar. O karanlığın içinde kızıl bir ateş parlar. Bu insanın içine işleyen kavurucu bir ateştir. İnsanın hırsını alevlendirir, aklını ele geçirir. İnsan bu ateşe yabancı değil, onunla ilk defa karşılaşmıyor. Çok önceden tanıyor onu, çok eskiden. Zaman insan için kurulup saat geri saymaya başlamadan evvel. Vaktiyle o dumansız ateş kibirle yanmış, hırsla tutuşmuş. İnsanın aklını zehirlemiş, onu yemyeşil bahçesinden kovdurmuş. Şimdi yine boş durmuyor, doğru yol üstünde oturuyor, insana dört bir yandan sokuluyor. İnsanın içinde bir anda alev gibi parlayan ne varsa, o en eski düşmanı tarafından sırtına saplanan zehirli hançerden bir parça. Onun zehrinin damarlarda gezinen kıvılcımları, öfke gibi, nefret gibi, kin gibi. Lakin ateşi söndürmek insanın kendi elinde. Çünkü ateş ne kadar parlarsa parlasın, onu söndürecek şey insanın kendi özünde. Yüce Yaradan'ın insanın mahiyetine kattığı ham maddesinde. Belki ateş toprağı bir müddet yakacak, belki onu kavuracak. Ancak önünde sonunda toprak ateşi söndürecek, onu boğacak. Ve insan ayrı düştüğü yurduna Rabbinin rahmetiyle yeniden kavuşacak.

0: Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 5 Mayıs 2026 Salı. Hicri takvime göre 18 Zilkade 1447. Rumi takvime göre 22 Nisan 1442. Tarihte bugün, Kasım günlerinin sonu. Arka sayfa, günün konusu. Osmanlı tarihinde layiha geleneği. Layiha, Osmanlı bürokrasisinde rapor veya taslak türü belgeye verilen isimdir. Rapor mahiyetindeki layihalar kendi içlerinde birkaç gruba ayrılır. Bunların arasında belki en çok kullanılanı ıslahat layihaları olup düşünülen bir ıslahatın kaleme alınmış metni ve belgesidir. İkinci layiha tipi bir teftiş sonrasında tespit edilen hususların kaleme alındığı belgelerdir. Üçüncü tip layihalarsa bir mesele hakkında görüş bildiren layihalardır. Taslak mahiyetindeki layihalar kanunname, nizamname, talimatname, mukavelename, şartname gibi belgelerin taslakları niteliğindedir. Layihaların üst kenarına yakın bir yerinde hüve işareti yer alır. Biraz boşluk bırakıldıktan sonra layihanın neye dair olduğu yazılır. Layihalarda elkap yani lakaplar bulunmaz. Ancak yazılan makama göre takdim ifadesi yazılır. Layihalar mahiyetlerine göre kağıdından tertip şekline kadar farklılık gösterir. Layihalar, resmi daireler, şirketler veya şahıslar tarafından hazırlanarak resmi makamlara sunulabilir. Bir ayet. Yeryüzündeki bütün ağaçlar kalem olsaydı, deniz de ardından ona yedisi daha eklenmek üzere mürekkep olsaydı, yine de Allah'ın sözleri tükenmezdi. Allah azizdir, hakimdir. Lokman Suresi 27. Ayet. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi.

0: Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
1: Ey oğul, kötü arkadaşa yaklaşma. Sana zararı dokunur. İki yüzlü adama sırrını açıklama. Sırrın hemen yayılır. Dedikoducuları evine ve çevrene yaklaştırma. Gördüklerini ve öğrendiklerini hemen başka yerlere ulaştırırlar.

0: Masal Karavanı. Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren: Saliha Şahin.
1: Hazreti İsa'nın Çağrısı. Merhaba güzel çocuk. Masal karavanıma hoş geldin. Hazreti İsa'nın hikayesi onun büyük tevhid mücadelesiyle devam ediyor. Hazreti İsa Allah tarafından peygamber olarak görevlendirildikten sonra şehir şehir dolaşarak insanları Allah'a davet etti. Yalandan, haksızlıktan ve ikiyüzlülükten uzak durmalarını söyledi. İyi veya kötü bütün davranışlarının karşılığını ahirette göreceklerini haber verdi. Bazıları ona hemen iman ederken bazıları da ondan bir mucize göstermesini istiyordu. Hazreti İsa Allah'ın kendisine verdiği mucizeleri göstererek onların iman etmelerini istiyordu. Müminlerin sayısı giderek artıyordu. Yahudiler yanlış inançlarını terk ederken hidayete eren Romalılar da putperestlik inancından kurtuluyordu. Hazreti İsa'nın daveti yayıldıkça hahamlar bundan rahatsızlık duymaya başladı. Hazreti İsa bir gün Ürdün Nehri kenarına gitti. Burada Hazreti Yahya ile birçok kere buluşmuş sohbet etmişlerdi. Eski anılarını hatırlayınca biraz duygulandı. Romalılar tarafından şehit edilen Hazreti Yahya için dua etti. Sonra nehir boyunca yürümeye başladı. Kıyı oldukça sakindi. Birkaç kişi balık avlıyor, bir ihtiyar nehir kıyısına vurmuş odun ve tahta parçalarını topluyordu. Bazıları da her zamanki gibi dere kenarında çamaşır yıkıyordu. Bunlar çamaşırcılar olarak bilinen Luka, Thomas, Markus, Yuhanna, Simon ve Yakup'tu. Onları bir süre izleyen Hazreti İsa yanlarına varıp selam verdi. Çamaşır yıkadığınızı ve bu işi güzel yaptığınızı görüyorum. Simon cevap verdi. Öyledir, biz işimizi güzel yaparız. Çamaşırlarda en ufak bir leke kalmasına izin vermeyiz. Hazreti İsa, şüphesiz Allah da işini çok sağlam yapar ve böyle yapılmasını ister. Hazreti İsa'nın gündelik bir iş konusunu Allah'a bağlaması onların dikkatini çekti. Bazıları işini bırakıp Hazreti İsa'ya dikkat kesildiler. Hazreti İsa devam etti. Ey insanlar, siz çamaşırları yıkıyor, kirlerinden temizliyorsunuz. Bu gerçekten güzel bir şey. Peki aynı şeyi kalpleriniz içinde yapmayı düşünmez misiniz? Nasıl olacakmış o? Allah'a inanarak, Allah'ın mülkünde ve onun verdiği nimetlerle yaşarken, teşekkürü başkalarına değil, gerçek sahibine yaparak. Simon sordu. Seni daha önce gördüğümüzü hatırlamıyorum. Ama sözlerin hiç yabancı gelmiyor. Buralarda peygamber olduğunu söyleyen Yahya adında birinin de senin gibi konuştuğunu duydum. Ama vali Herod'un onu öldürttüğünü de duydum. Sen kimsin? Ben Meryem oğlu İsa'yım. Allah'ın size gönderdiği elçiyim. Bahsettiğiniz Yahya ise gerçekten Allah'ın peygamberiydi ve tertemiz bir hayatı vardı. Allah benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. O halde Allah'tan korkun, bana da itaat edin. Sadece ona kulluk edin. Sizi kurtuluşa götürecek tek doğru yol budur. Doğru söylemek gerekirse sen asla yalan söyleyecek birine benzemiyorsun. Ama gerçekten büyük sözler söylüyorsun. Bizi davet ettiğin şey hayatımızı baştan sona değiştirecek türden. Şu çamaşırlarda leke bırakmadığımız gibi kalplerimizde de şüphe kalmaması için bize ne söyleyebilirsin? Sende Musa'nın asasına benzer ne var? Adamlar çok nazik bir şekilde ondan bir mucize göstermesini istiyorlardı. Hazreti İsa 100 adım ileride kendileri gibi çamaşır yıkayan adamı göstererek "O halde şuraya kadar beni takip edin." dedi. Hazreti İsa biraz önce yanından geçerken o adamın yüzünde ve kollarında alaca hastalığı bulunduğunu fark etmişti. Çamaşır yıkayan adamlar ellerindekini bırakıp neler olacağını merak ederek Hazreti İsa'yı takip ettiler. Hazreti İsa ve yanındakilerin kendisine yaklaştığını gören adam da işini bırakıp onlara döndü. Hazreti İsa, "Rızkını elinin emeğiyle kazanan adama selam olsun." Adam da aynı güzellikte bir sözle karşılık verdi. Görünüşü gibi sözü de güzel olan adama selam olsun. Hazreti İsa sordu. "Yüzünde ve kollarında alaca hastalığının izlerini görüyorum. Bu ne zamandan beri var?"
2: "Uzunca bir süredir."
1: "Hem neden soruyorsun ki?"
2: "Sana yardımcı olmak istiyorum."
1: "Tedavi olmayı düşünmedin mi?"
2: "Düşünmez miyim? Gitmediğim doktor, uğramadığım şifacı kalmadı. Nerede bu hastalığı tedavi ettiğini söyleyen bir doktor duysam işimi gücümü bırakıp onun yanına gittim. Bunun için servetimi tükettim ama nafile. Kimse derdime bir çare bulamadı. İşin kötüsü bu hastalık vücudumda giderek yayılıyor.
1: Hastalığının geçmesini bu kadar çok mu istiyorsun?"
2: "Bunun imkansız olduğunu biliyorum ama madem sordun cevap vereyim. Bu hastalık beni kendime düşman etti. Aynaya bakamaz oldum. Arkadaşlarımın arasına katılamıyorum. İnsanlar beni tarif ederken şu yüzü ve kolları alacalı adam diye tarif ediyorlar. Bu hastalıktan kurtulursam herhalde yeniden doğmuş gibi olurum. İzin verirsen seni bu hastalıktan kurtarmak istiyorum."
1: Adam Hazreti İsa'ya baktı. Doktora benzer bir tarafı yoktu. Yanında ilaçlar bulunan bir sandık, bir heybe de yoktu. Bu şekilde bir tedavi olabileceğine ihtimal vermiyordu. Hazreti İsa onun tereddüt içinde olduğunu fark edince,
2: "Merak etme, Allah'ın izniyle şifa bulmana yardımcı olacağım. Şu kayanın üzerine oturabilir misin?"
1: Adam itiraz etmeden kayanın üzerine oturdu. Hazreti İsa başındaki örtüyü çıkarıp adamın üzerine örttü. Sonra sessizce Allah'a dua etmeye başladı.
0: Masal Karavanı. Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren: Saliha Şahin.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

Ey aziz dost, bilmiş ol ki beden elbiseye benzer. Sen bu elbiseyi okşayıp durma. Yola düş de elbiseyi giyeni ara. Çünkü elbiseyi giyen ve bu elbise içinde gizlenen ruha, bedeni tanımak ve onunla meşgul olmaktan ziyade, hoş gelen Allah'ı bir bilmek, tanımaktır. O ruhun bedenindeki görünen el ve ayağa benzemeyen, hatta görünmeyen bir başka türlü eli, bir başka türlü ayağı vardır. Ruhun nasıl eli ayağı olur diye kafanı yorma. Rüyada el ayak görürsün. Onlarla bir şey alır, bir yerlere gidersin. Gördüklerini gerçek bil. Sen öyle bir kişisin ki, sende bedensiz bir beden vardır. Öyleyse bedenden dışarı çıkmaktan, yani candan olmaktan korkma.

Ahmet Yesevi'den Eşrefoğlu Rumi'ye, Aşık Yunus'tan Niyazi Mısri'ye birçok şairimizin hem hayat hikayelerini hem de şiirlerini dinlemeye hazır mısınız? Türk İslam Edebiyatı'nın seçkin şairleri ve onların şiirlerinin yer aldığı klasik tasavvuf eserlerine yer verilen İrfan Meclisi'nin incileri her salı saat 21'de Diyanet Radyo'da.

Gülerken, ağlarken, yaşarken, yaşanırken, özlerken, özlenirken, Diyanet Radyo. Severken, sevinirken, bekler.

İrfan Meclisi'nin İncileri. Hazırlayan Ergül Kayacık. Seslendiren Nisan Kumru.

peri zülfini zencir eylemiş. Yani ben Mecnun'un bendine tedbir eylemiş. Çeşme tirendaz kast etmiş beni öldürmeye. Kaşları yayın kurup müjganını tir eylemiş. Asitanından geçerken uğrayıp bağdı sabah. Halimi bir bir benim dildara takrir eylemiş. Dedim ey dilber gamından çünkü döndü kametim. Naz ile güldü, dedi aşkım seni pir eylemiş. Pür edip puthane veş kalbin derü divarını, hali dil içre şeyhi canı tasvir eylemiş.

Merhaba Diyanet Radyomuzun değerli dinleyicileri. İrfan Neşesi'nin incilerine hoş geldiniz. Bugünkü programımızda az önce dinlemiş olduğunuz beyitlerin sahibi Abdülmecit Sivasi'den bahsedeceğiz. Geçtiği yollardan, bıraktığı izlerden konuşacak ve neşrettiği sözlerden örnekleri sizlerle paylaşacağız. Abdülmecit Sivasi 1563 yılında Tokat'ın Zile ilçesinde dünyaya gelir. Babası Muharrem Efendi, Halvetiye şehirlerinden Muhammed bin Hacı İlyas Halveti'nin oğullarındandır. Abdülmecit Sivasi ilk eğitimini Halveti meşayihinden, Abdülmecit Şirvani'nin halifesi olan babasından ve Halvetiye'nin Şemsiye kolunun piri olan amcası Şemseddin Sivasi'den alır. İcazetini de amcasından alan Abdülmecit Sivasi, yine onun tarafından Merzifon'a irşat faaliyetleri için gönderilir. Abdülmecit Sivasi, 1596 yılında Zile'deki Şemsiye dergahında halife olarak vazife alır. Recep Sivasi'nin vefatının ardından Sivas'taki dergaha postnişin olarak görevlendirilir. Şemsiliğin Sivas ve çevresinde yayılmasında etkili olan Abdülmecit Sivasi, 3. Mehmet tarafından İstanbul'a davet edilir. Kocası vefat ettikten sonra himayesine aldığı kız kardeşi Safa Hatun, yeğenleri Abdülahad Nuri, Abdussamed Efendi ve Kamil Ağa ile birlikte İstanbul'a gider. Bu vesileyle Halvetiye'nin Şemsiye kolu Sivas'taki dergahta faaliyetlerini sürdürmekle birlikte taşradan merkeze taşınmış olur.

dünyaya bel bağlama, bu dehri fani tez geçer. Pirlik vakti gelir, bu nevcivani tez geçer. Adetidir malu mülkü, bağu bostanı cihan, bağları viran olur, hem bağbanı tez geçer. Ziyneti dünyaya aldanıp, kibirden geçmeyen, nagehan rengi solar, namu nişanı tez geçer. Meyve ve eskar ile pür ziynet olan bahçeler, badü kahr ile döker evrakı, anı tez geçer. Şem'ini leyli fenada uyarı gör genç iken, pirlik vakti seherdir, kim zamanı tez geçer. Bülbül-i gül, kuy-i buyun, bir iki gün ishar eder, gırre olma, ruh-i buy-i mihribanı tez geçer. Akile gafletle sağlıktan helaki yey durur. Şeyhiya bil kadri ömrün, çün bu fani tez geçer.

İstanbul'da Ayasofya yakınında bir evde oturan Abdülmecit Sivasi, padişahın isteği üzerine Ayasofya Camii'nde vaaz vermeye, hadis ve tefsir okutmaya başlar. Bu arada müritlerinden Reis-ül Küttab Lali Efendi'nin kendisine hediye ettiği Eyüp Nişanca'daki eve yerleşir. İlerleyen dönemlerde Fatih Çarşamba'daki Mehmet Ağa Tekkesi, Sultan Selim Camii yanındaki Şeyh Yavsi Tekkesi, Şehzade Camii ve Sultan Selim Camii'nde irşat ve vaaz görevlerini ifa eder. Sultanahmet Camii'nin açılışında ilk cuma vaazını vermek Abdülmecit Sivasi'ye nasip olur. Şeyhi mahlasıyla şiirler kaleme alan Abdülmecit Sivasi'nin başlıca eserleri şunlardır: Letaiful Eshar ve Lezazül Esmar, Düreri Akaid, Divan, Bidaatül Vaizin, Miskalül Kulub, Mi'yar-ı Tarik, Şerh-i Mesnevi, Şerh-i Cezire-i Mesnevi, Tefsir-i Sure-i Fatiha, Şerh-i Gazel-i Mimiye, Kaside-i Abdülmecid Sivasi, Kaside fi Medhin Nebi Aleyhisselam, Şerh-i Hilye-i Rasul, Risale-i Kaza ve Kader. 1639 yılının Ekim ayında vefat eden Abdülmecid Sivasi, Eyüp Nişancası'nda evinin bahçesine defnedilir. Vefatından iki yıl sonra 4. Murat ve Sultan İbrahim'in annesi Kösem Mahpeyker Valide Sultan tarafından kabrinin üzerine bir türbe yaptırılır. Abdülmecid Sivasi'nin biri erkek 4 çocuğu olmuş, soyu oğlu Abdülbaki Efendi ve kızları Raziye, Safiye, Alime Hatun'la devam etmiştir. Kendisinden sonra oğlu Abdülbaki Efendi şeyh olmuştur. Diyanet Radyomuzun değerli dinleyicileri, zaman ayırıp bizi dinleme nezaketinde bulunduğunuz için teşekkür ediyor ve sizleri Abdülmecid Sivasi'nin bestelenmiş şu güzel eseriyle baş başa bırakıyoruz.

İrfan Meclisi'nin İncileri. Hazırlayan Ergül Kayacık. Seslendiren Nisan Kumru. Bu programın hazırlanmasında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan İrfan Şiirleri Antolojisi adlı eserden yararlanılmıştır.

Hazreti Peygamber'in de aralarında olduğu bir yolculuk esnasıdır. Abdullah bin Amr ve bazı sahabiler namazı yetiştirmek için acele ederek ve mes'edercesine az su kullanarak abdest almaktadırlar. Hazreti Peygamber sahabelerin bu halini görür ve ses tonunu yükselterek, "Ateşte yanacak olan şu topuklara yazık, abdestinizi güzelce alın," diyerek ikazda bulunur. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Hiç şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit yatsı namazı vaktidir.

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz

Sezgi'yi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin. Kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle başlıyor.

rahmeti, bereketi, mağfireti, Diyanet Radyo çalışanların ve bütün mümin kardeşlerimin üzerine olsun. Elazığ'dan Gülnaz teyzeniz için hukuşunu çalarsanız çok sevinirim. Allah'a emanet olun.

ben Adana'dan Sevda. Mustafa Demirci'den ömrüm böyle yapayalnız, garip kalmış savunmasız ilahisini çok kıymetli eşim Akif için yayınlarsanız çok sevinirim. Bir yol...

tüm hayırlı akşamlar diliyorum Diyanet Radyo dinleyenlerim. Ben Tarsus'tan arıyorum. Öğüt adlı ilahiyi canım kızım için, damadım için, İstanbul'daki ve Tarsus'taki torunlarım için istiyorum. Herkese hayırlı akşamlar. Bak

İyi akşamlar Diyanet Radyo. Ben Hatice. Sıradaki ilahiyi canım kızıma ve canım oğluma hediye etmek istiyorum. Onları çok seviyorum. İyi yayınlar.

Merhaba, ben Mahir. Eşref Siyah'dan. Bir garip sevda eserini Şeyma teyzem için istiyorum. Herkese iyi dinlemeler. Bay bay.

0: İyi akşamlar, iyi yayınlar. Kahramanmaraş'tan Zeynep. Canım annem ve canım babam için Mustafa Cihat'tan Emrin Olur parçasını istiyorum.
1: Geceye katran çal, acıya hüzzam. Ah edersem tutmasın elim, tut olsun dilim. Ey keman geç, durma vur. Asılsa bu sine vurgun.

Aslında Artık Lanet Radyo dinleyenleri. Programda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ömer Karaoğlu'ndan Arzu Hal Ezgisi'ni çalarsanız sevinirim. Sevgili eşime ve tüm dinleyenlere yorumlarımı gönderiyorum. Rabbim herkese huzur dolu bir ömür nasip etsin.

0: İyi akşamlar. Sıradaki ilahiyi ablam Esra ve eşi Mehmet için istiyorum.
1: Selamünaleyküm. Hayırlı akşamlar Diyanet Radyo dinleyicileri. İstanbul'dan yayına katılıyorum. Büşra Lena ilahisini çok sevdiğim canım yeğenlerim için istiyorum. Çalabilirseniz sevinirim. Herkese iyi dinlemeler.

0: Ben Amasya'dan Fatih, Murat Bozkurt'un seslendirdiği Mescid-i Aksa'yı gördüm düşünde ilahisini tüm Erzurumlular ve tüm Müslümanlar için istiyorum.
1: Mescid-i Aksa'yı gördüm düşünde ilahisini bütün Erzurumlular için ve bütün Müslümanlar için istiyorum.

0: Merhaba Diyanet Radyo, ben İstanbul'dan Rabia. Bugün size eşimle birlikte dinliyoruz.
1: Merhaba Diyanet Radyo, ben Samet. Eşref Ziya'dan Sevda dedim ilahi. Seni çok sevdiklerimize gönderirseniz seviniriz yayını.

Selamünaleyküm Cennet Radyo. İstanbul'dan herkese selamlar. Yunus Emre'nin kaleme aldığı Bilirim Seni Yalan Dünyasın eserini şu an Diyanet Radyo dinleyenleri ve çalışanlar için istiyorum. Herkese iyi dinlemeler.

ezgileri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.

0: kafama takılanlar. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı yayınları. Seslendirenler Sedat Özdemir, Ahmet İshak Mete.
1: Kıymetli hocam, kafama takılan soru, akıl mı önemli, nakil mi? Hangisini öncelememiz gerekir? İnsanın aklı varken bir peygamber veya kitap gönderilmesi gerekli miydi?
2: Bu soruda akıl ve nakil arasında kıyas yapılıyor. Deyim yerinde ise birbiriyle karşı karşıya getiriliyor. Kıyas yapmak varlığı, varlık çeşitlerini ve yaşanılan çevreyi anlamak, sınıflandırmak ve seçenekleri tespit etmek bakımından çok işe yarar. Ama kıyas yanlış ve yersiz uygulanırsa ve bazı şeylerin karşı karşıya getirilmesi, düşmanlaştırılması, dışlanması veya değersizleştirilmesi için kullanılırsa ciddi zararlara yol açabilir.
1: Çok masum bir soru sorduğumu düşünüyordum.
2: Evet, sorular söz olarak genellikle çok masum gibi görünür. Ama anlamları ve amaçları söz konusu olduğunda olumsuz sonuçlar doğurabilir. Masum diye nitelendirdiğimiz sorunun ne anlama geldiğini, gelebileceğini, nasıl bir amaç güdülerek sorulduğunu iyi hesap etmemiz gerekir.
1: Nasıl yani?
2: Şöyle açayım. Elma mı armut mu sorusu, insana tercih sunmak veya zevkine göre birini seçmesini söylemek bakımından bir incelik içerir. Elma mı yoksa armut mu iyidir kıyaslaması tam bir saçmalıktır. Çünkü elma ve armut farklı meyvelerdir. Birini diğerine kıyaslamak doğru değildir. Zevkleri ve ihtiyaçlara göre değişim arz eder. Öte yandan ya elma ya da armut iyidir şeklindeki kıyas dayatma ve baskı ifade eder.
1: Biraz anladım ama kıyas yapmadan hüküm vermek ve bilim üretmek zor değil mi?
2: Doğru. Kıyas iyi bir düşünme aracıdır. Hüküm vermede kolaylık sağlar, hatta değer üretme noktasında işlev görür. Ama bu saçma bir noktaya veya dayatmaya dönüşürse zararlı bir boyuta taşınmış olur. Söz gelimi, kadın erkek kıyaslamalarının nasıl zararlı sonuçlar doğurduğunu dünden bugüne görmekteyiz. Tarihte müşriklerin erkek çocuğu kız çocuğuna tercih etmesi, hatta bazı kabilelerin doğan kızları istenmeyen ilan etmeleri, insanlık adına utanç tabloları oluşturmuştur. Bugün de kadın erkek kıyaslamaları ya kadınla erkeği karşı karşıya getiren ve düşmanlaştıran feminizme veya kadın erkek arasındaki doğal biyolojik ve psikolojik farkı yok sayan cinsiyetsizlik düşüncesine götürmüştür. Bu da ailenin yozlaşmasına ve nüfusun gerilemesine yol açmıştır.
1: Hocam, konudan uzaklaştık. Biz akıl nakil konusunu konuşuyorduk.
2: Konudan uzaklaşmadık aslında. Bu sorudaki temel problem akıl ve nakilden çok kıyası kullanma sorunu olduğu için özellikle onun üzerinde durmak istedim. Gelelim akıl nakil meselesine. Akıl, Yüce Allah'ın insana bahşettiği en büyük nimetlerden biridir. Bununla hükümler oluşturur, tercihler yapar, ayıklamalarda bulunur, sonuçlar ortaya koyarız. Yapılan işlemle muazzam tecrübe birikimi ve değerler dünyası oluştururuz. Kültürler ve medeniyetler bunlar üzerinde bina olur. Akıl olmadan bunların hiçbirinin olması söz konusu değildir.
1: Demek ki akıl yeterli, nakle hiç gerek yokmuş.
2: Tek yönlü bakılırsa böyle düşünülür. Halbuki ben madalyonun sadece bir yüzünü anlattım. Diğer yüzü duruyor. O yüzüne bakmadan, yani naklin önemini görmeden acele karar vermemek lazım. Peki gelelim nakle. Genel olarak nakil, duymayla edinilen her bilgidir diyebiliriz. Buna semai bilgi, yani kulak yoluyla elde edilen bilgi de denilir. Bunu da ikiye ayırabiliriz. Bulunduğumuz ortamlarda duyduklarımız ve bulunmadığımız mekanlardan gelen bilgiler. Bizim konumumuz tam da ikincisi. Yani bulunmadığımız mekanlardan ve zamanlardan gelen bilgiler. Bu bilgilere haber adı verilir. Haber, an itibarıyla bulunmadığımız mekanların olgu ve olayları ile ilgili olabileceği gibi, geçmişte meydana gelen olgu ve olaylarla da ilgili olabilir. Başlangıcı deneysel de olsa, geçmişten aktarılan, nakledilen tüm bilgiler haber kapsamına girer. Demek ki, hem geçmişten hem de içinde bulunmadığımız yerden bilgi edinmemiz ancak haber yoluyla mümkündür. Bu durumda haber göz ardı edilebilir mi?
1: Haber için kurulmuş nice medya organları, binlerce tarih kitapları ve belgeseller, kanallar var.
2: Demek ki haber önemliymiş. Akıl tek başına yeterli değilmiş. Az önce aklın tecrübe birikiminden, kültürlerin ve medeniyetlerin oluşmasındaki rolünden söz ettik. Bütün bunların bize intikali de haber yoluyladır. Çünkü haber nakledilen bir bilgidir. Bu yüzden ona nakil bilgisi ya da nakli bilgi denilir. Geçmiş tecrübeleri, birikimleri, olgu ve olayları ancak onun vasıtasıyla öğrenebiliriz. Bunlar olmadan aklın işlev görmesi de söz konusu edilemez.
1: Peki hocam, din alanında durum nedir?
2: Din alanında da durum benzerdir. Din akla hitap eder. Dolayısıyla akıl olmadan din olmaz. Öte yandan din ilahi haber olarak gelir ve bu haberler olmadan aklın dini konularda hüküm vermesi mümkün değildir. Öyleyse nakil olmadan da din olmaz. Demek ki her biri diğerine bağlıdır. Birini diğerine tercih imkanı yoktur. Öyleyse bu ikisini birlikte ve birbirini bütünleyen olarak değerlendirmek gerekir. Tıpkı insanın ruhu ve bedeni gibi. Sadece bedeni veya ruhu öne çıkaranlar, tarihten bugüne insana ve fıtratına büyük zararlar vermişlerdir.
1: Bunun dini temelini nasıl ifade ederiz?
2: Kur'an-ı Kerim'de buna dair birçok ayet bulunmaktadır. Çarpıcı olan bir tanesini örnek vereyim. Biliyoruz ki Yüce Allah zaman ve mekandan münezzeh olduğundan bilgisinde sınır bulunmamaktadır. Bunun anlamı Yüce Allah geçmişi ve bugünü bildiği gibi geleceği de aynı şekilde bilmektedir. Ve bazen bize gelecekten haberler vermektedir. Bunlardan biri de dünyada işledikleri isyanlar ve kötülükler dolayısıyla ilahi adalet gereği cehenneme girmek durumunda kalanların hayıflanmaları ve itiraflarının bize bildirilmesidir. Mülk suresi 9-11. Ayetlerinde cehennemde görevli melekler cehenneme sızlanarak girenlere size dünyada bir uyarıcı gelmedi mi diye sorarlar. Onlar cevap olarak evet uyarıcı geldi ama biz onu yalancılıkla itham ettik ve ona Allah hiçbir şey göndermedi. Siz gerçekten büyük bir sapkınlık içindesiniz diye itiraz ederek inkar ettik diyecekler. Ardından şöyle bir itirafta bulunacaklar. Şayet uyarıcı peygamberi dinlemiş olsaydık ve aklımızı kullansaydık, şimdi bu cehenneme girenlerden olmayacaktık.
1: Hocam bu ayetlerde tam olarak ne denmek isteniyor?
2: Bu ayetler onların geçmişe dönük pişmanlıklarını ve keşkelerini bildiriyor. Halbuki son pişmanlık fayda vermez. Dünya hayatında da öyle değil mi? Bir spor etkinliğinin veya sınavın sonunda duyulan pişmanlık ve geçmişe dönüp keşke şöyle yapsaydım demek sonucu asla değiştirmez. Çünkü her şey bitmiş, puan yazılmış, not verilmiştir. Varış çizgisini geçtikten, maç bittikten ve sınav saati dolduktan sonra yapsaydık etseydik demek anlamsızdır. Artık verilen puanı, notu kabullenmekten başka çare de yoktur. İşte dünya sınavını hüsranla bitiren kişiler için Allah'ın adaleti ayetlerde geçtiği şeklinde ahirette gerçekleşecektir. Bu yönüyle cehennem adaletin gerçekleştiği yerdir.
1: Yani hocam bu ayetlere göre akıl ve naklin aynı değerde olduğunu mu söylüyorsunuz?
2: Evet, tam da öyle. Dikkat edilirse ayette dinleseydik ya da aklımızı kullansaydık şeklinde biri diğerine tercih edilmiyor. Aksine dinleseydik ve aklımızı kullansaydık şeklinde ikisinin birden ve bütünlük içerisinde dikkate alınması gereği dile getiriliyor. Demek ki her birinin işlevi farklıdır, biri diğerinin yerine geçemez. Ben sadece aklıma göre hareket ederim denilemeyeceği gibi, ben sadece kitapta yazılana bakarım da denilemez. Hem kitapta yazan dikkate alınmalı hem de akıl kullanılmalıdır. Çünkü kitap bize bilgi verirken akıl bu bilginin nasıl, nerede, ne şekilde ve kime yönelik kullanılacağı hususunda karar verir. Sonuç olarak geçmişin bilgi ve tecrübesini bugünle buluşturmak ancak akıl sayesinde gerçekleşir. Zaten ayetin dinleseydik kısmı peygamberin getirdiği haberi, aklımızı kullansaydık kısmı ise bu

Merhaba sevgili dostlar, Tarih ve Mekan programına hoş geldiniz. Hepinizi muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Kıymetli dostlar, bugün sizlerle birlikte Bosna Hersek'in Bihać şehrine doğru yola çıkıyoruz. Orada fetih nişanesi ve kılıç hakkı olan Fetih Camii Şerifi bizleri beklemekte. Kıymetli dostlar, Fetih yahut Fethiye Camii Şerifi olarak bilinen ve Bosna Hersek'in ifade ettiğimiz gibi Bihać şehrinde bulunan harikulade bir camidir efendim bu güzel eser. Ama Fetih öncesinde Katolik Kilisesi'ydi. Fethiye Camii Şerifi'nin en dikkat çekici yönlerinden biri aslında ifade ettiğimiz gibi bir cami olarak inşa edilmemiş olmasıdır. Yapı 1266 yılında gotik üslupta bir kilise olarak inşa edilmiş, bu yönüyle Balkanlardaki nadir gotik mimari eserlerden birisi olarak kabul edilmiştir. Fatih Sultan Mehmet Han'ın bu bölgeyi fethetmesinin ardından bu yapı Cami-i Şerif'e dönüştürülmüş ve fetih anlamına gelen adıyla, yani Fethiye yahut Fetih Camii adıyla anılmaya başlamıştır. Kıymetli dostlar, Bosna Hersek'in sancak bölgesi olarak ifade edilen kuzeybatısında yer alan Bihać şehri asırlar boyunca farklı medeniyetlerin izlerini taşımış önemli bir yerleşimdir. Bu şehirde yükselen Fethiye Camii Şerifi ise yalnızca bir ibadet mekanı değil, aynı zamanda mimari dönüşümün ve tarihsel sürekliliğin nadide bir örneğidir. Gotik mimarinin karakteristik özelliklerini günümüze kadar taşıyan cami, sivri kemerleri, yüksek ve ince duvar yapısıyla dikkat çekmekte. Özellikle cephede yer alan uzun ve dar pencereler, gotik üslubun en belirgin unsurlarındandır. Bu pencereler iç mekana süzülen ışığı farklı bir estetik anlayışla yansıtarak Cami-i Şerif atmosferine alışılmışın dışında bir derinlik kazandırır. Yapının iç mekanına adım attığınızda

0: klasik Osmanlı camilerinden farklı bir planla karşılaşırsınız. Doğal olarak yüksek tavanlı ve dikey vurgusu güçlü olan bu mekan, gotik mimarinin göğe yükselme fikrini yansıtmakta. Osmanlı döneminde eklenen mihrap ve minber ise bu yapıya İslami kimliğini kazandıran önemli unsurlardan birkaç. Bu eklemeler mevcut yapıya zarar verilmedi. Bu eklemeler mevcut yapıya zarar verilmedilmiştir efendim. Kıymetli dostlar, Cami-i Şerif'in en dikkat çekici mimari dönüşümlerinden biri de Çan Kulesi'nin minareye çevrilmesidir. Bu değişim sadece işlevsel bir dönüşüm değil, aynı zamanda iki farklı medeniyetin mimari anlayışının buluştuğu sembolik bir dokunuştur. Günümüzde Cami-i Şerif'in silüetine baktığınızda gotik bir kilisenin izleriyle Osmanlı cami mimarisinin zarif detaylarının nasıl iç içe geçtiğini açıkça görebilirsiniz. Din-i mübini İslam'ın güzelliğinin özellikle menfi bütün hasletleri ortadan kaldırıp İslami hakikatlerle birlikte gönül dünyasına, fıtrata birebir uyan güzel bir nizam ve intizam getirişinin en harikulade örneği bu muhteşem Cami-i Şerif'te ortaya çıkmaktadır. Zulmün abad olmayacağının en önemli göstergesidir efendim bu Cami-i Şerif'in burada varoluşu. Özellikle kendi dünyalarında kendi inanç dairelerini bütün dünyaya zalimlikle empoze etmeye çalışan insanların karşısında bütün dünyaya İslam'ın hakikatlerini Hakimül Haremeyn değil Hadimül Haremeyniz anlayışını ortaya koyarcasına biz insanlığa hizmet etmeye geldik diyen ecdadımız büyük bir hassasiyet ve titizlikle bu Cami-i Şerif'te de ortaya koymuştur. Sevgili dostlar, Cami-i Şerif'in dış cephesinde kullanılan taş işçilik sadeliğiyle öne çıkmakta. Ancak bu sadelik detaylarda gizli bir incelik de barındırmakta. Zamanla geçirdiği restorasyonlara rağmen özgün karakterini büyük ölçüde koruyan Cami-i Şerif, tarih boyunca yaşanan dönüşümlerin izlerini taşımaya devam etmekte. Sevgili dostlar, Fethiye Cami-i Şerif'inin mimari değeri sadece estetik özelliklerinden değil, içinde yaşamış olan insanların oraya katmış olduğu değerle de alakalıdır. Kıymetli dostlar, bu değeri, mimari değeri ortaya çıkartan yegane unsur, ümmeti Muhammed'in orada yapmış olduğu ibadet ve taattir. Allah-u Teala, din-i mübini İslam'ın hakikatlerini her dem ve yepyeni bir şekilde Fetih Camii Şerifinden her doğan gün Bosna Hersek coğrafyasıyla birlikte bütün Avrupa'ya yankılatmayı bizlere nasip eylesin. Kıymetli dostlar, bugün de tarih ve mekan programının sonuna geldik. Hepinizi Cenab-ı Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın.
1: Tarih ve Mekan. Hazırlayan ve sunan Necip Karakaya.

Sultan Süleyman'dan alsan tahtını, kendi ellerinle yazsan bahtını, cümle alem duysa senin namını, yarin olmayınca önü neylersin? Mahlukat bir olup zikirler çek.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi. Ansızın hiç beklenmeyen kötü bir iş, bir bela gelip çatınca aklını başına al da yeise düşme, cesur ol, iyi zanda bulun, iyiye yormaya çalış. Başkalarının o belalı işin korkusundan benizleri sararsa bile sen kâr zamanında da zarar zamanında da gül gibi gül, tebessüm et. Dikkatle bak ve gör ki gülün yapraklarını bir bir koparsan da o yine gülmeyi bırakmaz. Yapraklarının rengi de solmaz. Çünkü başa gelen o bela büyük belaları giderir. O ziyan daha çok ziyanlara engel olur. Ey Allah'ın kulu! Aslında bir ziyana uğramak birçok ziyanı giderir.

Rahman ve Rahim olan, rahmeti her şeyi kuşatan Allah'ım. Göklerin, yerin ve bu ikisi arasındaki her şeyin sahibi olan Rabbim, sana sonsuz hamdü senalar olsun. Allah'ım, bizleri sen var ettin, varlığından haberdar ettin. Sevgini gönlümüze sen nakşettin. Sana sonsuz şükürler olsun Allah'ım. Allah'ım, bizleri İslam'ın ve Kur'an'ın yolundan ayırma. Gönlümüzü Kur'an'ın nuru ile tenvir eyle. Kur'an'ı kalplerimizin gıdası, ruhlarımızın şifası, kabirlerimizin ziyası, maddi ve manevi dertlerimizin devası eyle. Rabbimiz, bizleri Efendimiz'e layık ümmet eyle. Onun yolunda ve sünnetinde daim eyle. Onun ahlakıyla ahlakımızı tezyin eyle. Bizleri sevgisine layık ve şefaatine mazhar eyle. Ey kimsesizlerin kimsesi, gariplerin sığınağı olan Allah'ım, yetimleri, öksüzleri, garipleri, kimsesizleri mahzun ve boynu bükük bırakma. Bizleri acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, hayatın ve ölümün fitnesinden koru. Bizleri ağır borç yükünden, taşıyamayacağımız kederden, tahammül edemeyeceğimiz acıdan muhafaza eyle. Allah'ım, ürpermeyen kalpten, yaşarmayan gözden, doymayan nefisten ve kabul olunmayan duadan, sen ve kabul olunmayan duadan, nefislerimizin kötü isteklerinden, heveslerimizin peşinde koşmaktan, şeytanın vesvese ve şerrinden sana sığınıyoruz. Bizleri himaye et ve sevdiğin kullar zümresine dahil eyle. Kalbimizi nifaktan, amelimizi riyadan, dilimizi yalandan ve kazancımızı haramdan muhafaza eyle. Allah'ım, bizlere faydalı ilim, helal ve bereketli rızık, hayırlı ve sağlıklı ömürler ihsan eyle. Milletimizi ve bütün insanlığı her türlü felaket ve tehlikelerden muhafaza eyle. Ülkemizi ve İslam beldelerini rahmet, bereket ve inayetinle mamur eyle. Rabbimiz, nazargahın olan kalplerimizin kendi yaktığı ateşlerde kararmış birer taş parçası haline gelmesine izin verme. Bizleri ayrılıklardan, fitne ve fesattan uzaklaştır. Maddi ve manevi güçlerimizi birleştir. Aramızdaki dayanışmayı güçlendir. Ahirette de cennet ve cemalinle buluştur Allah'ım. Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allah'ım. Dünyanın neresinde olursa olsun, ezilen, açlık, kıtlık ve sefalet çeken mazlumlara ve biçarelere imdad eyle. Himmetini, yardımını esirgeme üzerlerinden. Akıbetimizi hayır eyle. Dünya ve ahiretimizi mamur eyle. Bizleri sağlık ve afiyette daim eyle. Şu an dünyanın herhangi bir yerinde zulme uğrayan Müslüman kardeşlerimizden yardımını esirgeme. Müslüman coğrafyalarında kanlı postallarıyla gezen kafirlerden sen bizleri muhafaza eyle. Daha küçücük yaşında savaşın korkusunu yürekten yaşayan Müslüman çocuklarımızı sen huzura eriştir ya Rab. Dert verip derman aratma. Dayanılmaz acılar yaşatma. Bizleri darda ve zorda bırakma. Senden başkasına bizleri muhtaç eyleme Allah'ım. Ey dualara icabet edip kabul buyuran Rabbimiz. Dua ve niyazlarımızı kabul eyle. Günahlarımızı affeyle. Hatalarımızı, kusurlarımızı setreyle, bizi sana ve sevgine layık eyle.
bizleri affolunanlar zümresine ilhak eyle. Sana açılan ellerimizi, sevginle dolan gönüllerimizi, rahmet ve inayetini gözleyen yüreklerimizi boş çevirme Allah'ım. Rabbimiz, bize dünyada ve ahirette iyilik ve güzellik ihsan eyle. Bizleri iyilerle ve iyilerden eyle. Senin her şeye gücün.

yücelir kat kat, artırır gün hafta, ay bu sevdayı tüter buram buram, yücelir kat kat, artırır gün hafta.

Korkak yürek yükleme, tatlı diye öz canımı saklama. Öldüğümde çalgı çelenk beklemem. Al götür kabrime, koy bu sevdayı. Bedenime korkak yürek yükleme, tatlı diye.

Kur'an'da dua. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Fatih Kurt.

Kıymetli kardeşlerim, Cenab-ı Allah'ın insanlığa göndermiş olduğu peygamberlerden biri, Yüce Kitabımızda ismi ifade edilen nebilerden biri Hazreti Nuh'dur. Hazreti Nuh kavmini İslam'a, tevhide, Allah'a kul olmaya davet etmiş, kavmi isyan ederek ona karşı çıkmışlar ve kendilerini eğer gerçekten peygamberse o inanmadıkları takdirde gelecek azapla hadi karşılaştır bakarım diyerek bir anlamda meydan okumuşlar. Bunun neticesinde kısaca özetlemiş oluyorum. Cenab-ı Allah'ın emri ve talimatı üzerine Hazreti Nuh aleyhisselam bir gemi inşa

إلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. مهتدك أي ربم. Ben senden hakkında bilgi sahibi olmadığım bir şeyi istemekten yine sana sığınırım. Eğer beni bağışlamaz ve esirgemezsen kaybedenlerden, hüsrana uğrayanlardan olurum. Kıymetli kardeşlerim, bilinmeyen bir konu hakkında talepte bulunduğundan dolayı tövbe ediyor Hazreti Nuh Aleyhisselam. Ayet-i Kerime'den bunu çok net bir şekilde anlıyoruz. Ve yine buradan şunu da öğrenmiş oluyoruz ki, bilgili ve bilinçli bir şekilde hareket etmemiz gerektiğini, bilgi sahibi olmadığımız konularda zan ile hareket etmememiz gerektiğini anlıyoruz. Kur'an-ı Kerim'in zaten farklı ayetlerine baktığımızda Cenab-ı Allah bize وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ, bilmediğiniz bir meselenin ardına düşmeyin, onu takip etmeyin, orada durmayın demek suretiyle bilinmeyen konularda ısrarcı olmamayı ve bilmediğimiz konuları takip edip bir anlamda araştırmamamızı, farklı ayetlerden hareketle de bizim dikkatimize sunmuş, bize öğretmiş oluyor. Kesin bilgi sahibi olmadığımız konularda konuşmamalıyız. Günümüzde iletişim araçlarının gelişmesi sebebiyle bilgi kaynakları artmış, bilgiye çok daha kolay ulaşılabilir olmuştur. Bilgiye kolay ulaşılabilir olmuştur ama sahih, doğru bilgiye ulaşma noktasında da problemler artmıştır. Doğru habere ulaşma noktasında da maalesef problemler artmıştır. O yüzden bu vesileyle şunu da ifade etmeliyiz ki, sosyal medyada, mecralarda yer alan her türlü bilgiyi, haberi ve iddiayı hemen doğru olarak kabullenmemek, benimsememek, onlara sahip çıkmamak gerekir. Onları yaymamak gerekir. Orada duyulan, işitilen bir haberi doğru gibi kabul ederek hareket etmemek gerekir. Zira Cenab-ı Allah sosyal medyanın da Rabbidir, alemlerin Rabbi olan Mevlamız ve orada yapmış olduğumuz eylemlerden de biz kul olarak mutlak surette sorumluyuz. Bu da unutmamamız gereken bir hakikat olmalıdır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu noktada bakın bizim dikkatimizi şöyle çekiyor. Kişiye duyduğunu söylemesi günah olarak yeter. Duyduğu her şeyi hakikat ve doğru gibi kabul edip onu yayması ve konuşması kişiye günah olarak yeter buyuruyor Peygamber Efendimiz. Bu sebeple bu noktada hata ve yanlışımız olmamalı. Yine ayetin devamına baktığımızda Hazreti Nuh Aleyhisselam şöyle ifade ediyor. Eğer sen beni bağışlamaz ve esirgemezsen kaybedenlerden olurum. Kıymetli kardeşlerim, mümini bağışlayacak, günahlarından arındıracak, hatalarına rağmen mümini kulluğundan ayırmayacak, yanlışlarını görmeyecek ve o yanlışlarını, günahlarını silecek olan yegane varlık kuşkusuz Cenab-ı Allah'tır. O rahimdir, rahmandır, gafur olandır. Kullarının hatasını sınırsız bir şekilde affedendir, esirgeyendir, bağışlayandır. Bir mümin yanlış yaptığında, bir hatası ve kusuru olduğunda ondan pişmanlık duyması, Cenab-ı Allah'a sığınıp iltica etmesi, ondan başka bir kapı arayışına girmemesi gerekir. Zira kullarını hüsrandan kurtaracak Cenab-ı Allah'tan başka bir varlık yoktur. Ayetin sonunda yer alan kaybedenlerden olurum ifadesi de dikkat çekici. Zira Allah tarafından seçilmiş bir peygamberin kaybedenlerden olması kuşkusuz düşünülemez. Ama bir imtihan içerisinde olduğu hakikati var. Yani peygamberler günahtan masumdur ama sınava tutulma ilkesinden mahrum değildir. Evet, peygamberler ismet sıfatına sahiptirler. Günahları ve hataları yoktur ama
imtihanları

0: vardır. Her peygamberin bir sınavı mutlaka olmuştur. Kimi peygamber evladını kaybetmiş, kimi peygamber işte konuştuğumuz üzere olduğu gibi evladı iman bile edememiştir. Dolayısıyla bütün bunlar, yani kaybetmenin çeşitlerinin farklılığını da bizim gözlerimizin önüne sermiş oluyor. Bu sebeple bizlerin de kaybedenlerden olmaması, Cenab-ı Allah'ın rahmet ve mağfiretine erişebilmemiz için bilmediğimiz meselelerin ardına düşmememiz ve her daim Rabbimize sığınmamız gerektiğini bu vesileyle bir kere daha hatırlamış oluyoruz. Rabbim bizleri koruyup muhafaza eylesin.
1: Kur'an'da dua. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Fatih Kurt.

0: Bundan 1000 yıl önce, Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
1: Ey oğul, kötü arkadaşa yaklaşma. Sana zararı dokunur. İki yüzlü adama sırrını açıklama. Sırrın hemen yayılır. Dedikoducuları evine ve çevrene yaklaştırma. Gördüklerini ve öğrendiklerini hemen başka yerlere ulaştırırlar.

Kıymetli dinleyenler, psikiyatr Profesör Doktor Kemal Sayar'ın bir yazısını paylaşmak istedim bugünkü programda. Görünüyorum, o halde varım. Görünüyorum, o halde varım. Göz odaklı uygarlığımızın yeni düsturu haline geldi. Bir başkasının bakışını celbetmiyorsak, o hayatı adeta yaşanmış kabul etmiyoruz. Kendi imajımız söz konusu olunca neden bu kadar saplantılıyız? Aidiyet, güven ve anlam hayatlarımızdan kovulmuş gibi adeta. Kaybettiğimiz ve bizi insan kılan her şeyi adeta sanal dünyada arıyoruz. Hala önemli ve biricik olduğumuzu kendi kendimize kanıtlamak için sosyal medyaya bel bağlıyor ve ne kadar çok arkadaşımız olduğuna bakıp keyifleniyoruz. Narsizmin ve onaylanma isteğinin sanal cemaatlere katılmanın yolunu açtığı bilinen bir gerçek. Ama sosyal medya arkadaşlarınızın kaçı başını sıkıştığında yardımınıza koşabilir? Ağladığınızda kaçı gözyaşınızı silebilir veya biz kaçının omzuna başımızı yaslamakla rahatlayabiliriz? Hayat, alem buysa kral herkes. Kral sensin, tabii kraliçede. Ama gerçeğin saati vurduğunda, tıpkı masaldaki gibi her birimiz o kaçmaya çalıştığımız benliklerimize geri dönüyoruz. Şöhret de, bağlantılılık da tanınmaya giden yollara dönüşüyor. Zaten çağdaş bireyin istediği de budur, tanınmak. Tanınmak ve bağlantı içinde olmak. Bu sayede görünür olmayı arzular. Belki de başkaları tarafından görülerek kendimize gerçek görünürüz. Zamanımızın en büyük dehşeti ise anonimliktir. Yaşamlarımızı hep başkalarıyla ilişkiler içinde sürdürürüz ve yaşamlarımızdan eksik olan şey ise yalnızlıktır. Teknoloji özel yaşamımızı ve konsantrasyonumuzu elimizden aldığı gibi yalnız kalma yeteneğimizi de elimizden almaktadır. Yalnızlık, insana eşlik edecek kimsenin olmayışı şeklinde tanımlanır. Bu yokluğun doğurduğu kederdir. Bir delinin hatıra defterinde Google'un yalnızlık tarifi ise enfestir. Şöyle der, yalnızlık diye bir şey yoktur. Yalnızlık senin yokluğundur. Kıymetli dinleyenler, televizyon can sıkıntısı üretimi konusunda ne denli güçlüyse, internette yalnızlığın üretimi söz konusu olduğunda o denli güçlüdür. Nasıl ki günde 6 saat televizyon seyretmek can sıkıntısı eğilimine yol açıyor ve hiçbir şey yapmadan durabilme becerimizi elimizden alıyorsa, günde 100 tane mesaj da aynı şekilde bir yalnızlık eğilimine uç veriyor. Televizyon kuşağının büyük hissiyatı can sıkıntısıysa, web kuşağının sıkıntısıysa yalnızlıktır. Biz hareketsiz kalma yeteneğimizi, aylaklık kapasitemizi yitirdik. Onlarsa yalnız kalma yeteneklerini ve bir başına olma kapasitelerini yitiriyorlar.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Burada bizim dinimize sahip söven Muhammed taraftarlarının başka bir ülkede sahiplenilmesi bizim için büyük bir itibar kaybı.
2: İleriye yönelik de bir tehlike. Bu onların güçlenmesi demek.
3: Bizi rahat bırakmayacaklar.
4: Dertleri nedir? Mekke'de huzur vermediler. Yurdumuzu, evimizi, barkımızı bırakıp buraya geldik. Ardımızda gözü yaşlı analar babalar bıraktık. Ne istiyorlar bizden?
3: Bizi teslim etmelerini isteyecekler Ümmü Seleme.
5: Efendim, onlar bizim ülkemizden kaçan isyancılar.
1: Arabistan'da isyan mı var? Neden haberim olmadı?
5: Peki biz haksız yere birinin kanını mı döktük ki kan bedeli olarak iade edilelim?
1: Hayır, böyle bir şey yapmadılar.
5: Ey hükümdar, senin yanında haksızlığa uğramayacağımızı umduk.
1: Korkmayın, haksızlığa uğramayacaksınız. Yüce Tanrı'nın kullarına adaletsiz davranmaktan ona sığınırım. Şimdi yaklaş ve bana peygamberinin söylediklerini anlat.
0: 16. Bölüm.
6: Habeşistan Kralı Necaşi, ülkesine hicret eden Müslümanların sözcüsü Hazreti Cafer'i dikkatle dinliyor ve bu yeni dinin kendi mensup olduğu dinin devamı olduğunu düşünüyordu. Hristiyanlıkta müjdelenen son peygamber bu zat olabilir miydi? Necaşi, Hazreti Cafer'den ilahi kelamı dinlemek istemişti. Bu sırada Mekke müşriklerinin sözcüsü Amr ise elindeki son kozu kullanmak istedi.
7: Bunlar sadece bizim dinimizi değil, sizinkini de dillerine dolamışlar. İsa Mesih'in Tanrı olmadığını, sıradan bir insan olduğunu söylerler. Sizin onu Tanrı edinmekle sapkınlığa düştüğünüzü de.
6: Necaşi'nin ve yanındaki rahiplerin bakışları Hazreti Cafer'e çevrildi.
1: Bu hususta ne diyeceksin Cafer?
6: Hazreti Cafer güzel sesiyle ağır ağır, tane tane Meryem suresini okumaya başladı.
5: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Muhammed, kitapta Meryem'i de an. Hani ailesinden ayrılarak doğu tarafında bir yere çekilmiş ve onlarla arasında bir perde gelmişti. Biz ona Cebrail'i göndermiştik de ona tam bir insan şeklinde görünmüştü. Meryem, senden Rahman'a sığınırım. Eğer Allah'tan çekinen biriysen bana kötülük etme dedi. Cebrail, ben ancak Rabbinin elçisiyim. Sana tertemiz bir çocuk bağışlamak için gönderildim dedi. Meryem, bana hiçbir insan dokunmadığı ve iffetsiz bir kadın olmadığım halde benim nasıl çocuğum olabilir dedi. Cebrail, evet öyle. Rabbin diyor ki, o benim için çok kolaydır. Onu insanlara bir mucize, katımızdan bir rahmet kılmak için böyle takdir ettik. Bu zaten ezelde hükme bağlanmış bir iştir, dedi. Böylece Meryem çocuğa gebe kaldı ve onunla uzak bir yere çekildi. Doğum sancısı onu bir hurma ağacına yöneltti. Keşke bundan önce ölseydim de unutulup gitmiş olsaydım, dedi. Bunun üzerine Cebrail, ağacın altından ona şöyle seslendi. Üzülme, Rabbin senin alt tarafında bir dere akıttı. Hurma ağacını kendine doğru silkele ki sana taze hurma dökülsün. Ye, iç, gözün aydın olsun. İnsanlardan birini görecek olursan, şüphesiz ben Rahman'a susmayı adadım. Bugün hiçbir insanla konuşmayacağım de. Kucağında çocuğuyla halkının yanına geldi. Onlar şöyle dediler, ey Meryem, çok çirkin bir şey yaptın. Ey Harun'un kız kardeşi, senin baban kötü bir kimse değildi. Annen de iffetsiz değildi. Bunun üzerine Meryem, çocukla konuşun diye ona işaret etti. Beşikteki bir bebekle nasıl konuşuruz dediler. Bebek şöyle konuştu. Şüphesiz ben Allah'ın kuluyum. Bana kitabı verdi ve beni bir peygamber yaptı. Nerede olursam olayım beni kutlu ve erdemli kıldı. Ve bana yaşadığım sürece namazı ve zekatı emretti. Beni anama saygılı kıldı. Beni azgın bir zorba kılmadı. Doğduğum gün, öleceğim gün ve diriltileceğim gün bana selam, esenlik verilmiştir. Hakkında şüpheye düştükleri hak söze göre Meryem oğlu İsa işte budur. Allah'ın çocuk edinmesi düşünülemez. O bundan yücedir, uzaktır. Bir işe hükmettiği zaman ona sadece ol der ve o da oluverir. Şüphesiz Allah benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. Öyleyse yalnız ona kulluk edin. Bu dosdoğru bir yoldur.
6: Necaşi ve rahipleri büyük bir dikkatle dinliyorlardı. Hazreti Cafer susmasa saatlerce dinleyebilirlerdi.
8: Bu ne tatlı, ne güzel kelamdır Cafer. Bize bunlar çokça oku.
6: Hazreti Cafer Kehf suresinden de bir bölüm okudu. Necaşi'nin gözleri yaşardı. Kendini tutamayarak şöyle dedi.
8: Vallahi bu aynı kaynaktan fışkıran bir nurdur. İsa ve Musa'nın beslendiği kaynak.
9: Ama efendim.
8: Ey Amr, gidin artık buradan. Vallahi ne onları size teslim ederim, ne de başlarına bir kötülük gelmesine müsaade ederim. Onlar bana sığınmışlar. Benim himayemdedirler. Sizler, ey Cafer'in arkadaşları. Yanından geldiğiniz zat büyük bir insandır. Onun özellikleri İncil'de yazar. Onu Meryem oğlu İsa da müjdelemişti. Vallahi o ülkemde olsaydı onu başıma tac ederdim. Sizler ülkemde her türlü tecavüzden ve saldırıdan korunmuş olarak yaşayacaksınız. Dilediğiniz kadar kalabilirsiniz. Size kötülük eden helak olur. Kureyş elçilerinin getirdikleri hediyeleri atlarına geri yükleyin. Sana gelince Amr, beni hediyelerle kandıramayacağını bilmeliydin. Bu bir daha tekrarlanırsa aramızdaki dostluğu kaybedersin.
6: Kureyş elçileri Necaşi'nin yanından suçlu suçlu ayrılırken, Müslümanlar rahatlık içinde yaşayacakları bir beldeye kavuşmanın heyecanı içindeydiler. Mekke müşrikleri gönderdikleri elçilerin eli boş dönmesine çok öfkelendiler. Üstelik müminler orada istedikleri gibi yaşama özgürlüğüne kavuşmuşlardı. Kendi aralarında bu durumu konuşuyorlardı.
1: Ey Amr, nasıl olur da bu işi başaramazsın? Necaşi seni severdi. Bir iki güzel sözle, şiirlerinden birkaçıyla ikna edemedin mi onu?
9: Cafer beni bastırdı. Okuduğu şeylerle büyüledi Necaşi'yi.
2: Saçmalama. Ne büyüsü, ne sihri. Biz onu insanları Muhammed'den uzak tutmak için söylüyoruz. Elime yüzüme bulaştırdım. Beceriksizin tekiyim demiyorsun da.
9: Ey Ebul Hakem, sana neden Ebu Cehil dediklerini anlıyorum. Her hareketinden cahillik akıyor.
2: Sen, beceriksiz şair. Bana dil uzatmadan önceki kere düşün. Yoksa kılıcımla öğretirim sana saygılı olmayı.
1: Kesin tartışmayı. Sizinle mi uğraşacağız? Kendinize gelin. Muhammed dert olarak yeter bize. Asıl problemimiz bu. Buna odaklanın.
10: Ona ilahlarımıza dil uzatmamasını söyleyelim son kez. O bizim ilahlarımıza sövmesin, biz onunkine sövmeyelim. Hatta kabul ederse o bizimkileri kabul etsin, biz onunkini. Bir sürü tanrı içinde bir fazlası düzeni bozmaz.
1: Buna ikna edebilir miyiz onu?
10: Keyfi bilir. Bu son uzlaşma teklifimiz. Kabul etmezse daha sert tedbirlere başvururuz.
1: Deneyelim ve ne olacağını görelim.
6: Ebu Süfyan peygamberimizi ikna etmek ümidiyle yanına gelmişti.
1: Ey Muhammed, sana son bir teklifle geldik. Bunu kabul edersen aramızdaki akrabalık bağını koparmamış,

0: almış oluruz.
1: Peygamberimizin bir cevap vermesine fırsat kalmadan Kafirun suresi nazil oldu. Bu ayetlerde şöyle deniliyordu: De ki, ey kafirler, ben sizin kulluk ettiklerinize kulluk etmem. Siz de benim kulluk ettiğime ibadet edecek değilsiniz. Ben de sizin ibadet ettiklerinize kulluk edecek değilim. Siz de benim kulluk ettiğime ibadet edecek değilsiniz. Sizin dininiz size, benim dinim banadır. İlahi hitabın sertleşmesi inkarcıları daha da kızdırmıştı. İman etmeyenleri azapla uyaran ayetlerin ard arda gelişi onların kinini arttırıyordu. Bu duruma bir son vermeye karar verdiler.

0: Hindistan'da adil bir kral var. Bir grup arkadaşımız oraya sığındı. Ben de oraya hicretten başka çare göremedim.
1: Olmaz öyle şey. Seni ben korumam altına alayım. Benim emanımı alırsan sana zarar veremezler. Memleketine dön.
0: Zaten memleketini terk edenler güvenliklerini sağlayan biri olmadıkça geri dönemezler. Ben artık birinin emanını almadan dönemem Mekke'ye.
1: Birlikte gidelim Mekke'ye. Ben seni koruyacağımı ilan ederim.
2: Kabile lideri İbni Dain'le yanında Hazreti Ebu Bekir olduğu halde Kabe'ye geldi. Kureyş liderleri ona hürmet ederdi. Onları selamladıktan sonra şöyle dedi.
1: Dün bizim diyarımıza eski bir dostum uğradı. Memleketini terk edip hicret etmekte olduğunu öğrendim. Bu beni çok şaşırttı. Çünkü kabilesi içinde en zarif, en nazik, en cömert insan odur. Böyle bir insan nasıl olur da yurdunu terk etmek zorunda kalır?
3: Kimden bahsediyorsun?
1: Ebu Bekir'den. Nasıl olur da onu yurdunuzdan çıkmaya zorlarsınız?
3: Bizim kimseyi zorladığımız yok. Kendi kendine burayı terk etmiş.
1: Yaşama imkanı bırakmamışsınız ki. Siz yoksulu görüp gözeten, aciz ve düşkünlerin yükünü hafifleten, musibet zamanlarında halka yardımcı olan Ebu Bekir gibi bir adamı nasıl bu hale düşürürsünüz?
3: O bunu kendi seçti. Aramızdan zayıfları ayarttı, din değiştirdiler. Efendilerine isyan eden köleleri azat ederek benzerlerini yüreklendirdi. Tanrılarımıza dil uzattı. Bulduğu bela az bile.
1: Ben onu bunu bilmem. Kanınızdan olan birine sahip çıkmamak size yakışmaz. Ebu Bekir'in koruyuculuğunu üzerime alıyorum. Ey Mekke halkı! Şu andan itibaren Ebu Bekir'e eman veriyorum. Ehabiş kabilesi onun arkasındadır. Onu rahatsız eden bizi rahatsız etmiş olur. Ona dil uzatan bize dil uzatmış olur. Duyanlar duymayanlara bildirsin.
2: Hazreti Ebu Bekir bu eman sayesinde evine döndü. O ibadet etmekten büyük bir zevk alır, Kur'an okuduğu zaman tilavetini dinlemeye doyum olmazdı. O ayetleri okurken ağlar, dinleyenler de bu güzel ve içli okuyuşun tesiriyle mest olurlardı. Hazreti Ebu Bekir'in kendi evinin bahçesinde namaz kılıp Kur'an okuduğu bir köşesi vardı. Müşriklerin kadınları ve çocukları onun okuyuşunu dinlemek üzere bahçenin dışında toplanır olmuşlardı. Bu, müşriklerin harekete geçmesi için yeterli bir sebepti.

0: Şu adamın icabına bakmak lazım. Köleler bitti. Şimdi de çoluk çocuğumuzu etkileyecek.
1: Ne oldu yine? Kimden bahsediyorsun?
0: Ebu Bekir'den tabii ki. Bahçesinde Muhammed'den öğrendiği kelimeleri fısıldarken senin benim çocuklarımız, eşlerimiz onu dinlemek için üst üste yığılıyor. Hayran hayran onu dinliyorlar.
1: O büyük bir problem değil. Emanını kaldırtırız, olur biter.
0: Nasıl yapacaksın bunu? İbni Dahin'le onu himayesine aldığını herkese duyurmadı mı?
1: Evet, şimdi ona haber göndereceksin. İyi dinle beni.
2: Hoş geldin. Safalar getirdin.
3: Hoş bulduk Ebu Bekir.
2: Hayırdır, hangi rüzgar attı seni buralara İbni Dahin'le?
3: Pek hayır değil Ebu Bekir. Ebu Süfyan bana haber gönderdi. Biliyorsun ben senin dinine girmedim. Ama sana olan sevgim ve saygımdan zarar görmeni de istemedim. Bahçende bir takım şeyler okuyormuşsun. Kadınlar ve çocuklar seni dinlemek için toplanıyorlarmış. Ebu Süfyan ve arkadaşları senin ailelerini etkilediğini düşünüyorlar. Buna bir son vermeni istiyorlar.
2: Sen de bana verdiğin emandan dolayı zahmet çekiyorsun değil mi?
3: Sana bir zarar vermelerini istemem.
2: Ben de senin mağdur olmanı istemem. Emanını sana iade ediyorum İbni Dahin'le. Bana koruyucu olarak Allah yeter. Ben onun himayesinden hoşnurdum. Birazdan müşriklerin yanına gider, artık senin benim koruyucum olmadığını ilan ederim.
4: Hazreti Ebu Bekir gibi itibarlı ve varlıklı insanlar bile müşriklerin gazabından emin olamaz hale gelmişti. Zayıf Müslümanları

0: yaşamları gittikçe zorlaşıyordu. Her tabakadan Müslümana hayatı dar etmek için yeni planlar yapılıyordu.
1: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere. Diyanet İşleri Başkanlığı sundu.

Hüsnü Hal. Binlerce yıl geçti. Dünya yaşanılır bir yer olduğundan beri. Milyarlarca insan yaşadı ve göçtü. İnsanoğlu dünyaya sürüldü sürüleli. Müthiş bir hızla gelişti insan. Aslandan daha güçlü, ceylandan daha hızlı hale geldi. Birçok şeyi değiştirdi. Evini, yemeğini, bineğini, daha iyisi ve daha güzeliyle yeniledi hepsini. İnsan olduğu yerde kalmadı. Koştu, yoruldu ama durmadı. Tepesindeki bulutlara, bulutların ardındaki yıldızlara merak saldı. Dağların zirvelerine çıktı, derin sulara daldı. Acaba neydi aradığı ya da kaçtığı? İnsanı göklere yolculuğa çıkaran, okyanuslara daldıran aklı başına belalar da açtı. Bazen ilaç bulduğu yarasını sardı, bazen dermanından kaçtı, karanlığa saklandı. Ne zamanki insan dermanından kaçar, işte o zaman etrafını karanlık sarar. O karanlığın içinde kızıl bir ateş parlar. Bu insanın içine işleyen kavurucu bir ateştir. İnsanın hırsını alevlendirir, aklını ele geçirir. İnsan bu ateşe yabancı değil, onunla ilk defa karşılaşmıyor. Çok önceden tanıyor onu, çok eskiden. Zaman insan için kurulup saat geri saymaya başlamadan evvel. Vaktiyle o dumansız ateş kibirle yanmış, hırsla tutuşmuş. İnsanın aklını zehirlemiş, onu yemyeşil bahçesinden kovdurmuş. Şimdi yine boş durmuyor, doğru yol üstünde oturuyor, insana dört bir yandan sokuluyor. İnsanın içinde bir anda alev gibi parlayan ne varsa, o en eski düşmanı tarafından sırtına saplanan zehirli hançerden bir parça. Onun zehrinin damarlarda gezinen kıvılcımları, öfke gibi, nefret gibi, kin gibi. Lakin ateşi söndürmek insanın kendi elinde. Çünkü ateş ne kadar parlarsa parlasın, onu söndürecek şey insanın kendi özünde. Yüce Yaradan'ın insanın mahiyetine kattığı ham maddesinde. Belki ateş toprağa bir müddet yakacak, belki onu kavuracak. Ancak önünde sonunda toprak ateşi söndürecek, onu boğacak. Ve insan ayrı düştüğü yurduna Rabbinin rahmetiyle yeniden kavuşacak.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor ansızın hiç beklenmeyen kötü bir iş, bir bela gelip çatınca aklını başına al da yeise düşme. Cesur ol, iyi zanda bulun, iyiye yormaya çalış. Başkalarının o belalı işin korkusundan benizleri sararsa bile, sen kâr zamanında da zarar zamanında da gül gibi gül, tebessüm et. Dikkatle bak ve gör ki gülün yapraklarını bir bir koparsan da o yine gülmeyi bırakmaz. Yapraklarının rengi de solmaz. Çünkü başa gelen o bela büyük belaları giderir. O ziyan daha çok ziyanlara engel olur. Ey Allah'ın kulu! Aslında bir ziyana uğramak birçok ziyanı giderir.

0: Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Dinim İslam. Temel bilgiler.
1: Değerli radyo dostları, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Din ve Hayat programından, Diyanet Radyo'dan sesimizin ulaştığı tüm mekanlara selam olsun. Ben Uğur Subaşı, radyonuzdayım, sizlerle birlikteyim. Bugün Dinim İslam adlı eserimizin içerisinde Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliğinden, Medine döneminden konuşacağız. En son programımızda Hazreti Peygamber'in Hazreti Ebu Bekir'le birlikte Medine'ye doğru nasıl yola çıktığından bahsettik. Şimdi devam ediyoruz. Kutlu yolculuk sürerken sevgili dostlar, Yesribli Müslümanlara Hazreti Peygamber'in Mekke'den ayrıldığı haberi ulaştı. Yesrib'deki Müslümanlar her sabah kalkıp onun yolunu gözlüyorlardı. Nihayet bir pazartesi sabahı beklenen misafir Yesrib'e yakın bir mesafede bulunan Kuba'ya ulaştı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem burada birkaç gün kaldı ve bir mescit yaptırdı. Bir cuma günü de buradan ayrıldı. İlk cuma namazını yolda Beni Salim yurdundaki Ranuna Vadisi'nde kıldırdı ve ilk hutbeyi okudu. Peygamberimiz ve beraberindekiler namazdan sonra Medine'ye doğru yola devam ettiler. Yol Yesrib'e ulaştı. Artık Yesrib, Yesrib olarak kalmayacak, Medine Tür Resul adını alacaktı. Yani peygamber şehri. O peygamber ki kendisini evlerine davet edenlerin hiçbirini kırmak istemiyordu. Kasva adındaki devesini kendi başına bıraktı ve onun önünde çökeceği eve misafir olacağını bildirdi. Fakat kasva bir arsaya çöktü. Bunun üzerine Allah'ın elçisi oraya en yakın haneye misafir oldu. Bu bahtiyar hane Ebu Eyyub el-Ensari'nin eviydi. Devenin çöktüğü arsaya da Mescid-i Nebevi'nin yapılmasına karar verildi. Daha sonra Resulullah Hazreti Zeyd'i Mekke'ye gönderdi ve orada kalan aile fertlerini de Medine'ye getirdi. Kısa bir süre sonra Hazreti Peygamber ve arkadaşları hep birlikte çalışarak mescidi yapmaya başladılar. Peygamberimiz de ashabıyla birlikte çalışıyor, taşları ağaçları taşıyarak onlara yardımcı oluyordu. Mescidin yapımı kısa sürede tamamlandı. Resulullah'ın evi de bu mescide bitişik odalardan meydana geliyordu. Mescidin güney duvarı boyunca suffe denilen bir gölgelik bulunmaktaydı. Suffe, gündüzleri bir okul şeklinde kullanılan, geceleri ise barınacak yeri olmayan, kimsesiz, bekar, Medine'ye göç etmiş ilim talebelerinin kalabileceği bir yerdi. Burada kalanlara ashab-ı suffe denirdi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem onların ihtiyaçlarıyla yakından ilgilenir ve zengin Müslümanları onlara yardıma teşvik ederdi.